dua ve desteklerinizle yola koyulduk. Devamı için dua ve desteğinize ihtiyacımız var. Vuslat Efendim.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وضعه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ey şu eksiksiz davetin ve kılınacak namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed'e aleyhissalatu vesselam vesileyi ve fazileti ve yüksek dereceyi ver. Vaat ettiğin övülmüş makama, makamı Mahmud'a yükselt. Sen vaadine muhalefet etmezsin. Amin.
2: Hatmi Şerif. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kur'an okunduğu zaman ona kulak verin. Sesinizi kesip dinleyin onu ki Allah'ın esirgemesiyle kuşatılasınız.
3: Allah Teala bizi hem dünyada hem de ahirette Kur'an'dan ayırmasın.

معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولي

سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم قد خسر الذين قتلوا أولادهم

أسرفوا إنه لا يحب المسرفين ومن الأنعام حمولة وفرشا

تشهد معهم ولا تتبع أهواءهم

فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. اتبعوا

جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أينما كنتم

دخل

فهل وجدت

لكم ولتتقوا ولعلكم ترحمون فكذبوا

نسطه

إصلاحها ذلكم خير لكم إن

0: لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين.
1: صدق الله العظيم.
2: Hatmi Şerif'e yarın kaldığımız yerden devam edeceğiz. Allah Teala bizi hem dünyada hem de ahirette Kur'an'dan ayırmasın.

0: çok yalnızım, sensiz bayram.
1: Bize sadece radyolarınızı değil, gönül kapılarınızı da açın. Çünkü biz gönüllerinize talibiz.
2: Vuslat Efendim.

kaliteli bir yayın için görüş ve önerilerinizi bekliyoruz. 0322 359 55 65 Vuslat FM.

0: yanlış ve kötü giden bir şeylere itirazı varsa,
1: Vuslat Efe.
0: Kimi kaygı ve umut taşıyorsa insana dair,
1: Vuslat Efe.
0: Kimin yüreğinin bir yerlerinde adalete ve merhamete dair kıpırtılar varsa hala,
1: Vuslat Efe.
0: Sesimiz bir buluşma yeri olsun onlara.
1: Vuslat Efe.
2: Gönüllere akan ses.

Şu an Mustafa Efendi frekansında olan radyomuz programlarına kendini kaptırıp yemeklerini yakan anneler, mesaisinde verim azaltan babalar, ödevlerini aksatan öğrenciler, duraktaki yolcularını unutan şoför kardeşler, kuzularını kurta kaptıran çoban kardeşler, müşterisine para üstü vermeyi unutan esnaflar, yemek servisini bırakan lokantacılar, yeşil yandığı halde ışıklarda takılan sürücüler ve misafirini kapıda unutan ev sahiplerinden doğması mümkün hiçbir maddi ve manevi yükümlülük tarafımıza ait değildir. Çünkü mesuliyet bizde değil, bizi tercih edip yer açtığınız

0: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah-u Teala'nın kullarından öyleleri vardır ki onlar ne peygamberlerdir ne de şehitler. Kıyamet günü Allah katındaki makamlarından dolayı hem peygamberler hem de şehitler o kullara imrenirler.
1: Ashab, ey Allah'ın Resulü, onlar kimdir? Bize anlat, dediler. Gözümüzün nuru aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu.
0: Onlar, aralarında herhangi bir akrabalık ya da ticari bir ilişki olmadığı halde, sırf Allah'ın rızası için birbirlerini seven bir topluluktur. Vallahi onların yüzleri nur gibidir. Nurdan tahtlar, koltuklar üzerine kurulup otururlar. İnsanlar korkuya kapılırken onlar asla korkuya kapılmayacak. İnsanlar hüzünlenirlerken onlar kesinlikle hüzünlenmeyeceklerdir. Aramızda bir akrabalık yok. Sizlerle dünyevi bir ticaretimiz de olmadı. Biz Allah Resulü'nün haber verdiği topluluktan olacağımızı ümit ediyoruz. Çünkü şahit olsun ki Allah, sizi Allah, çok seviyoruz.
2: Sizi çok seviyoruz.
3: Gönüllere akan ses. Vuslat FM 101.1.

0: Şimdi reklamlar.
1: Baklava yufkasını incecik açtık, içine eşsiz 3 yöresel peyniri karıştırıp kattık. Biz bu lezzeti çok ama çok uzattık. Kıymalı, peynirli ve tereyağlı su böreği ve daha birçok lezzet Cemal Börek'te. Cemal Börek, Meydan Mahallesi, Bakımyurdu Caddesi numara 251'de. Telefon 0537 657 9112. Cemal Börek, her dilimde ayrı lezzet.
2: Ev eşyalarında söz Ev Star'da. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, tencereden fincanlara, 2000'den fazla ürün, 100'den fazla marka, sürpriz fiyatlarla Ev Star'da. Ev Star E5 üzeri havalimanı kavşağında. Ev Star.

0: Şimdi reklamlar.
1: Özel ve anlamlı günlerinizde siz sadece konuklarınızla ilgilenin. Yemek işini biz halledelim. Ceren Yemekçilik. Leziz, hijyenik ve her damak tadına uygun yemeklerimizle düğün, nişan, sünnet, cenaze, toplantı ve tüm etkinliklerinizde hizmetinizdeyiz. Ayrıca ev ve iş yerlerine tabildot ve toplu yemek servisi için bize ulaşabilirsiniz. Adres Yüreğir Mehmet Yeşil Sanayi Sitesi, I Blok numara 2. Telefon 0545 347 1816.
2: Kalbe huzur veren ezgiler. Mehmet Taştimur içten gelen sesiyle dinleyenleri manevi bir iklime davet ediyor. Mehmet Taştimur'un yeni ilahi albümü Şehadet şimdi tüm dijital platformlarda.
3: Nakşolur gül şehadet.
2: Albümdeki eserler huzuru, teslimiyeti ve aldanmışlığı merkeze alırken dinleyenlere hem içsel bir sükunet hem de manevi bir yenilenme sunuyor. İlahiyle huzur bulan kalpler için Mehmet

0: kapak sistemi. Her türlü CNC kapı ve lake kapak üretimi. Lekelenmeye ve çizilmeye dayanıklı, kolay temizlenir. Yerden ısıtma sistemine uygun ve hijyenik kapılar yiğitlerde. Kaliteli malzeme ve titiz işçiliğimizle, toptan ve perakende satışlarımızla hizmet veriyoruz. Adres Güzel Evler Mahallesi, Levent Caddesi sonu numara 417. Telefon 0537 203 3351. Yiğitler Kapı ve Kapak Sistemleri.
1: Ev eşyalarında söz Ev Star'da. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, tencereden fincanlara, 2000'den fazla ürün, 100'den fazla marka, sürpriz fiyatlarla Ev Star'da. Ev Star E5 üzeri havalimanı kavşağında. Ev Star değer katar.
2: Aydın Kardeşler Toptan Gıda. Gıda, içecek, temizlik, kişisel bakım, bakliyat, çay, şeker ve kağıt ürünleri gibi ana ürün kategorilerinde en uygun fiyatlar bu adreste. Bakkal ve marketler, perakendeciler, lokantalar ve kafelere her türlü ürün tedariğiyle hizmetinizdeyiz. Adres Güney Kuşak Bulvarı, metro yolu üzeri, Obalar ve Saydam Caddesi arası. Telefon 0532 443 56 53. Aydın Kardeşler Toptan Gıda.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Vuslat FM www.vuslatfm.com.tr

0: Sağolun. Her türlü mont, yelek ve tişört imalatı ve toptan satışı. Kalitede önce olan Sağmut, bir savcı tekstil markasıdır. Sağmut sunar.
1: Şimdi haberler. Siyonist işgal rejiminin abluk altındaki Gazze şeridine yönelik soykırım saldırıları sürüyor. Yerel kaynaklar Dereç Mahallesi'nde Cebaliye durağı çevresine düzenlenen hava saldırısında bir Filistinlinin şehit olduğunu, aralarında Hamas'ın Gazze lideri Halil Hayye'nin oğlu Azzam Halil Hayye'nin de bulunduğu çok sayıda kişinin yaralandığını aktardı. Hastane kaynakları Azzam Hayye'nin durumunun ağır olduğunu bildirdi. Zeytun Mahallesi'nde ise Siyonist rejime ait insansız hava aracının Salahaddin Camii yakınında çadır kurmaya çalışan sivilleri hedef alması sonucu aynı aileden 3 Filistinli şehit oldu. Han Yunus'un batısındaki Mevasi bölgesinde ise bir sivil bir araç hedef alındı. Saldırıda bir Filistinli şehit olurken çok sayıda kişi yaralandı. Gazze'deki İçişleri Bakanlığı ayrıca polis teşkilatında görevli Albay Nesim Süleyman Kelzani'nin Han Yunus'ta polis aracına düzenlenen saldırıda şehit olduğunu duyurdu. Görgü tanıkları saldırıda çevrede bulunan yaklaşık 15 kişinin de yaralandığını aktardı. Öte yandan daha önceki saldırılarda yaralanan Muhammed Attar, Halit Muhammed Salim Cude ve polis memuru Muhammed Hatib'in de şehit olduğu açıklandı. Gazze Sağlık Bakanlığı verilerine göre 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze şeridinde şehit sayısının 72.618'e, yaralı sayısının ise 172.468'e ulaştığı bildirildi. Siyonist işgal rejimi 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkesi sık sık ihlal ederek sivillere hedef alıyor. Grantör ülkelerse Gazze'de yaşanan soykırımı sadece izlemekle yetiniyor. Hamas sözcüsü Hazım Kasım, Azam'ın ağır yaralamasının Filistin halkına karşı sürdürülen saldırıların bir parçası olduğunu söyledi. Hayye ailesinin Kudüs ve Filistin davası uğruna çok sayıda evladını, torununu ve yakınını şehit verdiğini belirten Kasım, işgalcilerin bu saldırıyla Halil Hayye'den intikam almaya çalıştığını ifade etti. ABD Başkanı Donald Trump'ın anlaşma çok yakın yeni iddiasına İran basınından yalanlama geldi. Yarı resmi Fars haber ajansı, ABD ile herhangi bir yeni yazılı mesaj alışverişinde bulunmadığını belirterek, iki tarafın düşmanlıkları sona erdirmek için tek sayfalık bir anlaşmaya yakın olduğu yönündeki haberleri yalanladı. Ajans, Axios ve Reuters'ın haberlerini uydurma olarak nitelendirerek bunların sahadaki durumu yansıtmaktan ziyade küresel piyasaları etkilemek ve petrol fiyatlarını düşürmek amacıyla tasarlandığını söyledi. Fars haber ajansı, isimsiz iki kaynağa atıfta bulunarak İran'ın Pakistan aracılığıyla iletilen son ABD mesajına henüz yanıt vermediğini bildirdi. İran Öğrenci Haber Ajansı'na göre İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, Tahran'ın ABD'nin teklifini hala incelediğini ve değerlendirmesini tamamladıktan sonra yanıt vereceğini söyledi. Geçen hafta İran, ABD'nin çatışmayı sona erdirme koşullarını özetleyen 9 maddelik planına karşılık olarak Pakistan aracılığıyla 14 maddelik bir karşı öneri gönderdi. Tahran daha sonra Washington'dan bir yanıt aldığını doğruladı. İran Parlamentosu'nun Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komitesi Sözcüsü İbrahim Rezai, X adlı internet sitesinde Axios'un gerçeklikten ziyade ABD'nin istek listesini yayınladığını yazdı. İran'ın baskıyı kabul etmeyeceğini belirten Rezai, saldırıya uğraması veya kışkırtılması durumunda sert bir karşılık verileceği uyarısında bulundu. Öte yandan İran'ın Tesnim Haber Ajansı, Hürmüz Boğazı'nda ard arda 3. gün boyunca yaygın GPS kesintileri yaşandığını ve bazı deniz takip verilerinin gemilerin karada hareket ediyormuş gibi göründüğünü bildirdi. İran İslam Cumhuriyeti, Hürmüz Boğazı'nda güvenli geçiş ilan etti. Açıklama, İran Devrim Muhafızları Donanması'ndan geldi. Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin tehditlerinin sona ermesinin ardından yeni prosedürlerle Hürmüz Boğazı'ndan güvenli geçişin sağlanacağını duyurdu. X sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, geçişlerin güvenli hale gelmesinde gemi kaptanları ve armatörlerin İran'ın belirlediği yeni deniz trafiği düzenlemelerine uyum sağlamasının etkili olduğu belirtildi. Açıklamada, saldırganın tehditlerinin etkisiz hale getirilmesiyle ve yeni prosedürlerle Hürmüz Boğazı üzerinden güvenli ve sürekli geçiş sağlanacaktır ifadeleri kullanıldı. Bu gelişme, bölgede gerilimin düşürülmesi ve deniz trafiğinin normale dönmesi açısından kritik bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor. Boğazın güvenliğinin kendi sorumluluklarında olduğunu kaydeden İranlı yetkililer, geçişlerin silahlı kuvvetlerle koordineli şekilde yürütüleceğini bildirdi. İranlı yetkililer, savaş sonrasında Hürmüz Boğazı'ndan güvenli geçiş ücreti alınmasını öngören yasa tasarısı hazırlandığını duyurmuştu. İran İslam Cumhuriyeti rehberi Müşteba Hamaney, ülkesinin Hürmüz Boğazı'nda yeni yönetim planı uygulayacaklarını bildirmişti. İran, savaşta ABD'nin Orta Doğu'daki üslerinde hangarlar, barakalar, yakıt depoları, radarlar, telekomünikasyon ve hava savunma sistemlerini vurdu. Washington Post gazetesine göre vurulan yapı ve ekipmanların sayısı 228'i buluyor. Gazete bu verileri uydu fotoğraflarını inceleyerek elde etti. Amerikan üslerinde oluşan hasarın Amerikan hükümetinin açıkladığından veya daha önce basına yansıyanlardan daha fazla olduğu belirtildi. Uydu fotoğraflarına göre bölgedeki ABD üslerinin yarısında barakalar, hangarlar ve depolar hasar gördü. Uzmanlar İran'ın ABD ordusuna ağır kayıp verdirmek için askerlerin barındığı binaları hedef aldığını söyledi. İran'ın bu amaçla yakıt depoları ve altyapının yanı sıra üslerdeki yemekhane, jimnastik salonu ve barakaları vurduğu belirtildi. Operasyonlarda en fazla hasar alansa Bahreyn ve Kuveyt'teki üsler oldu. Washington Post, bu üslerin İran topraklarına saldırı için kullanıldığından Tahran tarafından yoğun olarak vurulduğunu yazdı. Uzmanlar ABD üslerinde bu kadar hasar oluşmasını birkaç faktöre bağladı. En önemli nedenin İran ordusunun tahmin edilenden daha dayanıklı çıkması oldu. Gazeteye konuşan bir uzman, ciddi bir hasara yol açmadan İran'ın füze ve drone gücünün yok edileceği yanılgısına düşüldüğünü söyledi. ABD ordusunun modern drone teknolojisine hazırlıklı olmadığı da anlaşıldı. Washington Post, bir yandan da askerler çekildiği için bu üslerin korunmasının hayati önem taşımaktan çıktığını yazdı. Amerikalı yetkililer, üslere artık eskisi kadar çok askerin sevk edilmeyebileceğini söyledi. Ancak bu konuda henüz nihai karar verilmedi. Amerikalı bir yetkili, Bahreyn'deki deniz destek faaliyetleri üstündeki hasarın çok büyük olduğunu ve buradaki karargahın Florida'daki hava kuvvetleri üssüne taşındığını söyledi. Dünyada askeri olarak ilk ve tek nükleer saldırı yapan ülkesi ABD'dir. ABD'nin Japonya karşı kullandığı atom bombaları sonucu Hiroşima ve Nagasaki'de toplam 220 bin insan vahşice katledilmişti. Bu nedenle ABD ve Siyonist işgal rejiminin elindeki nükleer silahlar dünya için büyük tehdit oluşturuyor. Ancak Washington ve müttefikleri insanlık için ciddi tehdit oluşturan kendi ellerindeki nükleer silahları konuşmazken, İran ve Kuzey Kore gibi ülkeler üzerinden algı yaparak siyasi hedeflerine ulaşmak istiyor. Bunu da benim ve müttefiklerimin nükleer silahları barışçıl, diğer ülkelerin ise büyük tehdit algısıyla yapıyor. ABD ve müttefikleri, Birleşmiş Milletler'de düzenlenen nükleer silahların yayılmasının önlenmesi anlaşmasının 11. Gözden Geçirme Konferansı'nda bu kez Kuzey Kore'yi hedef aldı. Kuzey Kore'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Kim Song, yaptığı açıklamada ABD ve müttefiklerini konferansın atmosferini bozmakla suçladı. Kim Song, Washington yönetimiyle bazı ülkelerin Kuzey Kore'nin nükleer programını gündeme taşıyarak siyasi baskı oluşturmaya çalıştığını belirtti. Pyongyang yönetiminin nükleer silaha sahip ülke statüsünün değişmeyeceğini belirten Kuzey Koreli diplomat, bu statü, dış tarafların tek taraflı istekleri ya da söylenleriyle değişmez sözleriyle ABD ve bazı müttefiklerine res çekti. Kuzey Kore, 2003 yılında nükleer silahların yayılmasının önlenmesi anlaşmasından resmen ayrılmıştı. Ocak 2025 itibarıyla dünyada nükleer silaha sahip 9 ülkenin toplam 12.241 nükleer savaş başlığı bulunuyor. Rapora göre dünya üzerindeki nükleer silahların yaklaşık %90'ı ABD ile Rusya'nın elinde. ABD yönetiminin Hürmüz Boğazı üzerinde yürüttüğü tehdit ve baskı politikası tam bir fiyaskoya dönüştü. İran'ın kararlı duruşu ABD'yi farklı çözüm arayışlarına mecbur bıraktı. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Hazine Bakanı Scott Bessent, Pekin yönetiminin etkisini kullanması gerektiğini savundu. Açıklamalar ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Xi Jinping arasında yapılması planlanan kritik zirve öncesinde geldi. Washington yönetimi, Hürmüz Boğazı'nın kapanmasının özellikle Çin ekonomisine zarar verdiğini öne sürerek talebini bu söylem üzerinden güçlendirmek istiyor. Bu nedenle ABD'li yetkililer, Pekin'in kendi çıkarları için İran İslam Cumhuriyeti üzerinde baskı kurması gerektiğini iddia ediyor. Uzmanlar, Washington'ın bu yaklaşımla bölgedeki krizin sorumluluğunu başka aktörlere yükleyerek İran'ın etkisini kırmaya çalıştığını değerlendiriyor. Rubio'nun İran İslam Cumhuriyeti'ni küresel olarak izole olan taraf şeklinde nitelendirmesi de dikkat çekti. Uluslararası çevrelerse ABD'nin Siyonist işgal rejimiyle birlikte yürüttüğü saldırıların bölgedeki gerilimi tırmandırdığını belirtiyor. Öte yandan Çin ve Rusya'nın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde ABD destekli tasarıyı veto etmesi, Washington'ın diplomatik alanda istediği sonucu alamadığını gösterdi. Analistler, Çin'in perde arkasında yürüttüğü diplomatik temaslarla ateşkes sürecine katkı sağladığını, ancak ABD'nin bölgedeki askeri politikalarının istikrarsızlığı derinleştirdiğini ifade ediyor. Polis, suç işlemek amacıyla örgüt kurarak bahis ve sanal kumar oynatan şüphelilerin tespiti ve yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Hatay, İstanbul, Mersin, Diyarbakır ve Antalya'daki adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 22 şüpheli gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 20'si nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. İkisi serbest bırakıldı. Operasyonda suçtan elde edildiği değerlendirilen 2 otomobil ve 1 motosiklete el konuldu. Mali Suçları Araştırma Kurulu raporlarında zanlıların hesaplarında yaklaşık 2,2 milyar lira para hareketliliğinin tespit edildiği belirtildi. Teknoloji dünyasını kökten değiştiren yapay zeka gelişimini hızla sürdürürken kişisel veri gizliliğine ilişkin tartışmalar da büyüyor. Kanada'da yapılan ortak bir araştırmada OpenAI'ın ChatGPT'yi geliştirirken ülkenin gizlilik yasalarına uymadığı tespit edildi. Kanada medyasında ülkedeki gizlilik denetleme kuruluşlarının 2022'de piyasaya sürülen ChatGPT adlı sohbet robotu ile ilgili bulgularının açıklandığı, OpenAI tarafından üretilen programın geliştirilmesiyle ilgili çalışmalarda yasalara uyulmadığına dair çeşitli bulgulara yer verildi. OpenAI'nin ChatGPT'nin geliştirilmesi sırasında kullanılmasını engelleyecek herhangi bir güvenlik önlemi almadan çok miktarda kişisel bilgi topladığı belirlendi. Soruşturma raporlarında yasa dışı toplanan kişisel bilgiler arasında kullanıcıların sağlık durumları ve siyasi görüşleri gibi hassas ayrıntıların ve çocuklar hakkındaki bilgilerin bulunabileceğine dikkat çekildi. Federal Komiser Philip Dufresne, OpenAI bilinen gizlilik sorunlarını tam ele almadan ChatGPT'yi piyasaya sürdü. Bu durum Kanadalıları veri ihlalleri ve kendileriyle ilgili bilgilere dayalı ayrımcılık gibi potansiyel zarar risklerine maruz bıraktı, ifadesini kullandı. Dufresne, OpenAI'nin Kanada yasalarına uymayan bir ürünü neden piyasaya sürdüğünü açıklama konusunda sıkıntı yaşadığını belirtti. Kanada'daki gizlilik denetleme kuruluşları, OpenAI'nin kişisel bilgileri izinsiz ve yasa dışı şekilde topladığı, kullandığı ve ifşa ettiği yönündeki bir şikayet üzerine 2023'te soruşturma başlatmıştı. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre uyuşturucu madde satıcılarına yönelik 30 ilde operasyonlar düzenlendi. Türkiye genelinde aralarında İstanbul, İzmir, Antalya ve Gaziantep'in de bulunduğu 30 ilde düzenlenen geniş çaplı operasyonlara 4500 personel katıldı. Operasyonlarda 392 şüpheli yakalanırken 518 kilogram uyuşturucu madde ve 133.066 uyuşturucu hap ele geçirildi. Şüphelilerden 122'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Diğer zanlıların işlemleri ise sürüyor. Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, analiz ve takip timlerinin de yer aldığı operasyonlar sonucunda sokak satıcılarının uyuşturucu maddeleri sosyal medya ve mesajlaşma programları üzerinden sattıkları tespit edildi. Adalet Bakanlığı tarafından hazırlıkları sürdürülen 12. yargı paketinin çalışmaları sürüyor. Edinilen bilgiye göre süresiz nafaka mağduriyeti sona eriyor ve boşanma davalarında yeni adım atılıyor. Bu kapsamda nafakanın 6 sınırının da 5 yıl olması planlanıyor. Uzun süreli evliliklerde ise hakime nafaka süresi konusunda inisiyatif tanınacak. Bu durumlarda evlilik süresinin yarısı esas alınacak. Ayrıca evli çiftlerin ayrı yaşaması da boşanma sebebi sayılacak. Yargılama hızını artırmak adına duruşma takvimlerine de katı sınırlamalar getiriliyor. Yeni sisteme göre duruşma araları 3 ayı geçemeyecek. Eğer bir hakim duruşma tarihini 3 aydan daha ileri bir tarihe ertelerse, bu durumun hukuki gerekçesini yazılı olarak açıklamak zorunda kalacak. 12. yargı paketi sadece adliye koridorlarını değil, televizyon ekranlarını da yakından ilgilendiriyor. Son yıllarda toplumsal etik ve mahremiyet tartışmalarının odağında yer alan gündüz kuşağı programlarına yönelik yeni denetim mekanizmaları ve düzenleme çalışmaları da paket içerisindeki yerini alacak. Yeni düzenleme ile programların içeriği ve işleyişine dair hukuki sınırların netleştirilmesi hedefleniyor. Bu kapsamlı değişim süreci hem aile yapısını korumayı hem de yargıdaki hantallığı gidermeyi amaçlıyor. Sürecin ilerleyen günlerde Haziran ayı içerisinde netleşerek yasalaşma aşamasına geçmesi bekleniyor. Soğuk ve yağışlı sistem ülkeyi terk ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son verilerine göre ülke genelinde sıcaklıklar artıyor. Afrika üzerinden gelen sıcak hava dalgasıyla birlikte sıcaklıklar yükselişe geçiyor. Termometreler ülke genelinde zirve yapacağı belirtilirken özellikle güney hattında tam anlamıyla yaz sıcağı hissedilecek. Güney ve batı bölgelerinde hissedilen 5 derecelik sıcaklık artışı perşembe itibarıyla tüm ülkede yayılarak 4 derecelik ek bir yükselişte devam edecek. Son tahminlere göre yağışlar doğu bölgesine ilerlerken birçok şehirde cuma gününden itibaren 25 ile 30 dereceli sıcaklık değerlerinin görülmesi bekleniyor. Gökyüzünün büyük oranda açılmasıyla birlikte bahar sıcaklıklarının kalıcı hale gelmesi bekleniyor. Ancak uzmanlar genel ısınma eğilimine rağmen bazı bölgelerde ani ve yerel yağış geçişlerinin yaşanabileceği konusunda vatandaşları uyarıyor. Bu kapsamda Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz başta olmak üzere birçok bölgede sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Van'da kaybolduktan günler sonra cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Olayın aydınlatılmasında kilit rol oynayan cep telefonunun incelenmesi için yeni bir adım atıldı. 21 yaşındaki genç kızın babası Nizamettin Kabaiş, kızının kaybolduğu günden bu yana adalet arayışını sürdürürken Adalet Bakanı Akın Gürlek'le bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede soruşturmanın seyri ve elde edilen bulgular ele alındı. Bakan Gürlek'in aileye yaptığı bilgilendirmede daha önce yurt dışında incelemeye gönderilen telefonun bu kez Çin'e gönderileceğini ifade ettiği öğrenildi. Teknik incelemenin genişletilmesiyle olayın perde arkasının netleştirilmesi hedefleniyor. Öte yandan soruşturmanın tüm yönleriyle sürdüğü ve yetkililerin dosyayı aydınlatmak için çalışmalarını yoğunlaştırdığı bildirildi. Türkiye'nin en bereketli topraklarından olan Amik Ovası'nda yaz mevsiminin yaklaşmasıyla ürünler hasat olgunluğuna ulaşmaya başladı. Ancak bölgede havaların yağışlı gitmesi ve zaman zaman etkili olan bölgesel dolu yağışları tarım ürünlerine ciddi zarar verdi. Reyhanlı İlçesi Ziraat Odası Başkanı Şemsettin Cüneydioğlu, ceviz büyüklüğündeki dolu yağışının Reyhanlı ilçesine bağlı Bükülmez Mahallesi'ndeki arazilere verdiği büyük hasara dikkat çekti. Afetin ürünlerin hasadına az bir süre kala yaşandığını belirten Halil Kureyşoğlu ise dolunun ürünlerini nasıl kırdığını anlattı. Bölgede toplamda yaklaşık 25 bin dönüm tarım arazisinin bulunduğu, ilgili kurumların hasar tespit çalışmalarına başladığı bildirildi. Yetkililer, çiftçilerin zararlarının belirlenmesi için saha incelemelerinin sürdüğünü açıkladı. Yüksek Seçim Kurulu'nda Başkan Ahmet Yener dahil 6 üyenin görev süresinin dolması nedeniyle başkan ve üye seçimleri yapıldı. Yargıtay ve Danıştay Genel Kurulları, YSK üyeliğine Mehmet Arı, İhsan Kamil Akçadırcı ve Nurullah Bodur, Hamdi Şenler, Yunus Emre Sılay'la Nedret Engin seçti. 6 üye Yüksek Seçim Kurulu'nda yemin ederek göreve başlamasının ardından başkanlık seçimine gidildi. Yüksek Seçim Kurulu'nun yeni başkanını belirlemek için yapılan seçimde 11 üyenin salt çoğunluğunun oyunu alan Serdar Mutta, Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı'na seçildi. Yüksek Seçim Kurulu Başkan Vekili ise İsmail Kalender oldu. Mutta, Yüksek Seçim Kurulu önünde yaptığı açıklamada, Yüksek Seçim Kurulu'nun kendine verilen görevleri tam bir bağımsızlık ve tarafsızlıkla yerine getireceğini söyledi. 1 Ocak 1974'te Hatay'ın Kırıkan ilçesinde doğan Serdar Mutta, 1995 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. İstanbul Beyoğlu'nda hakim adayı olarak mesleğe başlayan Mutta, Adalet Bakanlığı Personel Daire Başkanlığı, İcra ve İflas Hizmetleri Daire Başkanlığı, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Genel Sekreter Yardımcılığı ve Adalet Bakanlığı Yüksek Müşavirliği görevlerinde bulundu. Mutta, 16 Temmuz 2018 tarihinde Yargıtay kontenjanından Yüksek Seçim Kurulu üyeliğine seçilmişti.
2: Haberleri dinlediniz.
0: Salmont, her türlü mont, yelek ve tişört imalatı ve toptan satışı. Kalitede önce olan Salmont, bir savcı tekstil markasıdır. Salmont sundu.
3: Şimdi reklamlar.
4: Şöyle usta ellerle hazırlanmış, yaprak yaprak kesilmiş, nar gibi ateşte kızarmış bir tavuk döner için buyurun kardeşler Közde Döner Salonu'na. Yeni yerimizde, yeni konseptimizde hizmetinizdeyiz. Alo sipariş 0538 580 çift 0. Adres Süleyman Vahit Caddesi, Endüstri Meslek Lisesi civarı, şube E5 üzeri, Asri Mezarlık Işıklar Yanı. Kardeşler Közde Döner Salonu.
5: Baklava yufkasını incecik açtık, içine eşsiz 3 yöresel peyniri karıştırıp kattık. Biz bu lezzeti çok ama çok uzattık. Kıymalı, peynirli ve tereyağlı su böreği ve daha birçok lezzet Cemal Börek'te. Cemal Börek, Meydan Mahallesi, Bakımyurdu Caddesi numara 251'de. Telefon 0537 657 9112. Cemal Börek, her dilimde ayrı lezzet.
6: Ev eşyalarında söz Ev Star'da. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, tencereden fincanlara, 2000'den fazla ürün, 100'den fazla marka, sürpriz fiyatlarla Ev Star'da. Ev Star E5 üzeri havalimanı kavşağında. Ev Star değer katar.
7: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda

0: 8 Sokak numara 2. Telefon 0501 264 78 18. Afvan Şekerleme. Hüseyin Yıldırım.
1: İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Yaşamak dikkat gerektirir. Yaşamak dikkat gerektirir. Dinlettiğimiz müzikleri ve kurduğumuz cümleleri özenle seçiyoruz. Kültürü, dünya siyasetini, tebessümü, hüznü ihmal etmenin hayatı ihmal etmek olduğunun bilincindeyiz. Ve biliyoruz ki hayat ihmale gelmez. Günün farklı dilimlerinde başka dünyaların seslerini buraya taşıyor, dikkate değer yaşamak parçacıklarını dikkatlerden kaçan o mükemmel bütünle bir araya getiriyoruz. Biz hayatı seslendiriyoruz.
4: Radyo frekansınız artık FM 101.1 olacak. Vuslat FM.

Ya Resulallah, neredesin? Gözyaşlarımız sel oldu. Yandı yüreğim, kavruldu. Ümmetin perişan oldu. Neredesin? Neredesin? Can Hüseyin'im şehit oldu. Kerbela kan ile doldu. Zeynep'in

0: Şimdi reklamlar.
1: Özel ve anlamlı günlerinizde siz sadece konuklarınızla ilgilenin. Yemek işini biz halledelim. Ceren Yemekçilik. Leziz, hijyenik ve her damak tadına uygun yemeklerimizle düğün, nişan, sünnet, cenaze, toplantı ve tüm etkinliklerinizde hizmetinizdeyiz. Ayrıca ev ve iş yerlerine tabildot ve toplu yemek servisi için bize ulaşabilirsiniz. Adres: Yüreğir Mehmet Yeşil Sanayi Sitesi, I Blok numara 2. Telefon 0545 347 1816. Yiğitler Kapı ve Kapak Sistemler. Her türlü CNC kapı ve lake kapak üretimi. Lekelenmeye ve çizilmeye dayanıklı, kolay temizlenir, yerden ısıtma sistemine uygun ve hijyenik kapılar Yiğitler'de. Kaliteli malzeme ve titiz işçiliğimizle toptan ve perakende satışlarımızla hizmet veriyoruz. Adres: Güzel Evler Mahallesi, Levent Caddesi sonu numara 417. Telefon 0537 203 3351. Yiğitler Kapı ve Kapak Sistemler.
2: Ev eşyalarında söz Ev Star'da. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, tencereden fincanlara, 2000'den fazla ürün, 100'den fazla marka, sürpriz fiyatlarla Ev Star'da. Ev Star E5 üzeri havalimanı kavşağında. Ev Star değer katar.
3: Naif mantı mutfakta yormaz, sofrada mutlu eder. Çünkü aynı lezzet, yarı zahmet. İncecik hamur, dolu dolu iç. Ev mantısının en pratik hali naif mantı, tüm seçkin marketlerde ve satış noktalarında.
4: Nefis tatlı çeşitlerinin ve 40 yıllık tecrübenin adı Kepiroğlu Pastanesi. Meşhur künefemiz, birbirinden güzel yaş pasta, kuru pasta ve tasarım pastalar, tüm tatlı çeşitleri, dondurmalarımız, kol böreği ve tereyağlı su böreğimizle sizlerleyiz. Ürünlerimizin tamamı kendi imalatımızdır. Adres: Levent Caddesi numara 146, şube 19 Mayıs Mahallesi, Çukurova Caddesi, Cuma Pazarı civarında. Özel siparişler için telefon 0501 340 9015.
5: Dostlar Ticaret elektrik, su ve berber malzemeleri, her türlü lüks sırdavat çeşitleri, toptan ve perakende satışlarıyla hizmetinizdedir. Merkez Pazarlar Caddesi, numara 78, Şube Koca Vezir İş Merkezi, üst zemin kat, numara 162. Telefon 365-0-94. Dostlar Ticaret.
0: Reklamları dinlediniz.

akıp giden zamanın, yaprak yaprak azalan ömrün, önemli veya özel olduğu için beklenilen günlerin duvarlardaki habercisi. Takvim yaprağı. Takvim yaprağı başlıyor.

Takvim Yaprağı'ndan merhaba. Bugün 8 Mayıs. Günün ayeti. Lokman öğütlerine devamla şöyle demişti. Yavrucuğum, yaptığın iş iyilik veya kötülük bir hardal tanesi ağırlığında bile olsa ve bu bir kayanın içinde veya göklerde yahut yerin derinliklerinde bulunsa yine de Allah onu senin karşına getirir.

Doğrusu Allah en ince işleri görüp bilmektedir ve her şeyden haberdardır. Yavrucuğum, namazı kıl, iyiliği emret, kötülükten vazgeçirmeye çalış. Başına gelenlere sabret. Doğrusu bunlar azmedilmeye değer işlerdir. İnsanları küçümseyip yüz çevirme. Yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Allah kendini beğenip övünen hiç kimseyi şüphesiz ki sevmez. Yürüyüşünde tabi ol. Sesini alçalt, çünkü seslerin en çirkini şüphesiz eşeklerin sesidir. Lokman suresi 16'dan 19'a kadar olan ayetler. Günün hadisi. Abdullah bin Abbas radıyallahu anh diyor ki, bir gün Resulullah aleyhissalatu vesselamın terkisindeyken bana, ey oğul, Allah'ın seni faydalandıracağı bazı kelimeleri sana öğreteyim mi diye sordu. Ben evet deyince Resulullah aleyhisselam şöyle buyurdu. Sen Allah'ı, dinini koru ki Allah da seni korusun. Sen Allah'ın dinini koru ki Allah'ı önünde bulasın. Rahatlık zamanında Allah'ı bil ki darlık zamanında da Allah seni bilsin. İstediğin zaman Allah'tan iste. Yardım dilediğinde de Allah'tan dile. Bil ki olacak her şey yazılmış ve kalem kurumuştur. Eğer bütün insanlar Allah'ın senin için yazmadığı bir faydayı sana vermek için toplansalar buna güç yetiremezler. Yine sana Allah'ın senin için yazmadığı bir zararı vermeye çalışsalar buna güç yetiremezler. Şunu da iyi bil ki senin hoşlanmadığın şeye sabretmende pek çok hayır vardır. Yardım ve başarı sabırla, kurtuluş da sıkıntılarla birliktedir. Hiç şüphesiz her zorlukla birlikte kolaylık vardır. Ahmet bin Hanbel, günün sözü. Oğlum, namaza durduğunda dünyaya veda etmek üzere olduğunu ve oraya bir daha dönmeyeceğini düşün. Şunu iyi bil ki, mümin iki iyilik arasında Rabbine kavuşur, biri yaptığı, biri de yapmaya niyet ettiği. Muaz bin Cebel radıyallahu anh. Takvim yaprağımızın bugünkü konusu, tövbenin şartları. Geçmiş yıllarda işlenmiş günahlar tövbe ile af olunur mu? İmam Buhari, Resulullah aleyhissalatu vesselam'dan naklettiği bir hadis-i şerifte Resulullah aleyhissalatu vesselam şöyle buyurmaktadır. Herhangi bir bedenin eti haramdan meydana gelmiş ise o beden ateşe daha layıktır. Başka bir rivayette ise o beden cennete girmez diye fermanda bulunmaktadır. Dolayısıyla haram yemiş kişinin üzerine tövbe vaciptir. Tıpkı diğer günahlardan tövbe vacip olduğu gibi. Tövbenin şartları 1. Pişman olmak, keşke yapmasaydım demek. 2. Yapmış olduğu o günahtan hemen uzaklaşmak. 3. İleride bir daha böyle bir günaha bulaşmayacağına karar vermek ve bunun için azimli olmak. 4. Eğer yaptığı günah kullarla ilgili ise ve hak sahibini tanıyorsa ya mallarını geri vermek ya da helalleşmek lazımdır. Her şeyin en doğrusunu bilen yüce Allah'tır. Günün duası. Allah'ım, dinim, dünyam, ailem ve malım hakkında af ve afiyet istiyorum. Amin. Takvim yaprağından hayırlı günler.

0: Akıp giden zamanın, yaprak yaprak azalan ömrün, önemli veya özel olduğu için beklenilen günlerin duvarlardaki habercisi. Takvim yaprağı. Takvim yaprağı sona erdi.
1: Binlerce salat ve binlerce selam üzerine olsun ya Resulallah.

Onlar gideli çok zaman oldu. O ve onun arkadaşları ve takip edenler. Bizse burada çaresiz ve yalnızız. Dua ediyor ve bekliyoruz ümitle. Geri dönüp gittikleri kutlu yere bizi de götürsünler diye.

0: Dede, ilimden bahsederken Yunus Emre'nin bu konu hakkındaki bir şiirini söyledin ya, çok güzeldi.
1: Öyle oğlum. Mesela bir marangozu düşün. Onun ilmi ağacı güzel işlemesidir.
0: Yani muhakkak ilim öğrenmeliyiz, değil mi?
1: Öyle oğlum. Bak mesela İbnül Arabi Hazretleri'nin ömrü boyunca tefsir, hadis, fıkıh, tarih ve tasavvuf alanında yazdığı 300 kadar eseri vardır. Hatta 300 sayfalık bir eserini yanlış hatırlamıyorsam 11 günde, başka bir eserini de 4 günde yazmış.
0: Vay canına! Hem de o zaman elektrik yok, bilgisayar yok. Ne kadar zormuş.
1: Ya, mum ışığında ve elde yazmak ne kadar meşakkatli olmuştur kim bilir.
0: Ama dede, sen hep dersin ya, insan severse ve isterse her işin üstesinden gelir diye.
1: Doğru yavrum, doğru. Ha, bak unutmadan ekleyeyim. İbnül Arabi eserlerini yazarken hiç müsvedde kullanmamış. Onları geldiği şekilde kaleme almış.
0: Ben çok etkilendim dede. Peki başka neler yapmış?
1: Anlatayım oğlum. Lakin bak, aklıma onunla ilgili meşhur bir rivayet geldi. Onu diyeyim önce.
0: Ay çok heyecanlı dede. Seni dinliyorum.
1: Meşhur rivayete göre İbnül Arabi sağlığında muhtelif eserlerinde Osmanlı Devleti'nin kuruluşu ve yıkılışıyla ilgili haberler vermiş. Kabriyle ilgili olarak da Sin şığına girdiğinde kabrinin bulunacağını ve mamur hale getirileceğini bildirmiş.
0: Aa! Peki ne olmuş sonra?
1: Sonra gerçekten Şam Yavuz Sultan Selim tarafından fethedilince sultan tarafından şeyhin kabri buldurulur. Üzerine bir türbe, yanına da bir cami ile tekke inşa ettirilir. Daha sonraları bu külliye 2. Abdülhamit Han tarafından tamir ettirilmiş.
0: Yani Osmanlı Devletimiz bu türbe ve külliye ile ilgilenmiş ha?
1: Öyle oğlum. Hatta Osmanlı arşiv belgelerinden öğrenildiğine göre Osmanlı son döneme kadar İbnül Arabi'nin türbesi ve caminin bakımıyla ilgilenmiş, görevlilerin ücretlerini ödemiş.
0: Dede, az önce şey dedin, Osmanlı Devleti'nin kuruluşu hakkında da haber vermiş.
1: Öyle denir yavrum, öyle denir. İbnül Arabi'nin Osmanlı Devleti'nin kuruluşunda da himmeti vardır. Dönemin manevi dinamiklerinden ve devletin manevi kurucularından Şeyh Edebali'nin Şam'da onun sohbetlerine katıldığı ve müridi olduğu rivayet edilir.
0: Dede, Konya'da ne kadar çok önemli şahsiyet yaşamış, öyle değil mi? Aynı İstanbul gibi bir kentmiş burası.
1: Bak yavrum, şöyle düşün. Konya İslam dünyası için önemliymiş. Lakin Türk dünyası için çok daha önemli bir yermiş. Türklerin Ön Asya'daki varlıklarının bir imparatorluğa dönüştüğü ilk merkezlerden biriymiş Konya. Selçuklu Devletimizin İznik sonrasındaki başkenti.
0: Anladığım kadarıyla herkes Mevlana'yı daha iyi biliyor. Ama Konya'nın daha keşfedilecek çok güzel bir tarihi ve alimleri de var.

0: Şimdi reklamlar.
1: Şöyle usta ellerle hazırlanmış, yaprak yaprak kesilmiş, nar gibi ateşte kızarmış bir tavuk döner için buyurun kardeşler Közde Döner Salonu'na. Yeni yerimizde, yeni konseptimizde hizmetinizdeyiz. Alo sipariş 0538 580 çift 0. Adres Süleyman Vahit Caddesi, Endüstri Meslek Lisesi civarı. Şube E5 üzeri, Asri Mezarlık Işıklar yanı. Kardeşler Közde Döner Salonu.
2: Baklava yufkasını incecik açtık, içine eşsiz 3 yöresel peyniri karıştırıp kattık. Biz bu lezzeti çok ama çok uzattık. Kıymalı, peynirli ve tereyağlı su böreği ve daha birçok lezzet Cemal Börek'te. Cemal Börek, Meydan Mahallesi, Bakımyurdu Caddesi numara 251'de. Telefon 0537 657 9112. Cemal Börek, her dilimde ayrı lezzet.
3: Ev eşyalarında söz Ev Star'da. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, tencereden fincanlara, 2000'den fazla ürün, 100'den fazla marka, sürpriz fiyatlarla Ev Star'da. Ev Star E5 üzeri havalimanı kavşağında. Ev Star değer katar.
4: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr.
5: Lezzetiyle, sunumuyla, renkleri

bir buz gibi damla damla çözülüyoruz günahların ateşinde. Biz nereye gidiyoruz? Hayatımızda Allah ne kadar var? Amir, müdür, eş, iş, çek, senet, müdahil de Rabb-i Teala hayatımıza nereye kadar ve ne kadar müdahil? Borçlar, alverler, dersler, sınavlar, kırmızı ışıklar, korna sesleri, dev makinelerin uğultuları, sokak kalabalıkları, hastalıklar, dertler, çileler, yeter diye bağırmak geldi mi hiç içinizden? Durup bir soluklanmak, hayatın teşkalesine cennet serinliğinde bir mola vermek, sabah kahvaltısında bir dilim peynir gibi taze, bir keyif çayı gibi duman duman sıcak, 70'lik bir dedenin alnındaki çizgiler gibi saf, bir anne yüreği gibi açık ve şeffaf, bir baba yüzü gibi aydınlık, bir dost gibi güleç, bir karanfil kadar kırmızı noktada nefeslenmek istiyor musunuz? Dünyanın pençesinden kurtulup kucak dolusu bir içtenlik için emin olun biz birebiriz. Vuslat Efendim.

0: Saadet yolunun en büyük ve en son rehberi, Allah Teala'nın en sevgili kulu ve Resulü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin her haliyle güzel, dürüst ve örnek hayatı bu programda. Serveri Kainat Efendimizin doğumundan nübüvvet vazifesini alıncaya ve ahirete irtihaline kadar geçen örnek hayatı bu programda. Dilim seni söylesin, kalbim hep seni ansın. Sevginle çarpmayan kalp göğsümde bulunmasın. Mis kokan toprağına yüzlerimi sürmeden, isyan ile çürüyen gözlerim kapanmasın.
1: Aydınlığa doğru.

Aradan uzun yıllar geçti. Bu yıllar Abdülmuttalib'in başındaki beyaz saçların sayısını artırdı. Fakat ona karşı duyulan hürmet ve sevgi de o nispetle arttı. Mekke'de sözü en çok geçen, kadın erkek herkesin büyük tanıdığı tek insan o olmuştu. Bu arada çocuklarının sayısı da artmıştı. 10 tane çocuğu vardı. Haris, Zübeyir, Abdullah, Ebu Talip, Hacı, Dırar, Mukavvin, Ebu Leheb, Abbas, Hamza. Bir gün Abdülmuttalip elini alnına koymaya, Zemzem kuyusunu kazdığı günlerde yaptığı bir nezri hatırlamaya mecbur olduğunu hissetti. Pek bunaldığı bir zamanda verdiği cahilce bir karar, şimdi kendisini kıskacına almış bulunuyordu. Ne yapmalı, nasıl bir yol tutmalıydı? Abdülmuttalip kararını vermek için fazla beklemedi. Mert insan yaptığı nezri yerine getirir dedi. Çocuklarını etrafına topladı. Kararını açıkladı. İçlerinden biri kurban edilecekti. Kalpleri bir heyecan dalgası sardı. Gönülleri bir titreme aldı. Hiçbiri bu kararı aldığı için babasını tebrik edemezdi. İtiraz eden de bulunmadı. Can pazarıydı. Bıçağın altına yatmak, hayatın en çok sevildiği bir anda kendini bile bile ölümün kucağına atmak. Gönül hoşnuğuyla kabul edilecek bir şey değildi. Yürekler hızlı hızlı atmaya başlamış, gözler toprağa çakılı kalmıştı. Başını kaldıran, etraftakilerin durumlarını görmek isteyen bile yoktu. Fazla beklemenin faydası olamazdı. Abdülmuttalip yürüyüş emrini verdi. Önde kendisi, ardında kurbanlıklar olduğu halde Kabe'ye doğru ilerlerken evde feryat eden analar, gözyaşı döken bacılar vardı. İçlerinden biri kurban edilecek, onlara söylenecek söz, yapılacak teselli olamazdı. "Dilerim sen kurtulursun yavrum" demek kolaydı. Ama hangi ana bir yavrusunu kurtarırken diğerini ateşe atardı? Ölüm yolcuları için bu yolculuk ne kadar sürdü? Uzun mu, kısa mı? Yol boyunca kim ne düşündü? Bana çıksın da kardeşlerim kurtulsun diyen oldu mu? Abdülmuttalip biraz sonra kızgınlığın ve bunalımın verdiği cahilce bir kararı yerine getirecek, nezrini tamamlamak üzere bıçak çalacak. Bakmaya kıyamadığı, üzerine toz konmasına razı olmadığı oğullarından birini boğazlayarak kurban edecek. Ama saçları ağarmış bir ihtiyar olarak o kuvveti bileğinde bulup bulamayacağını bilemiyor. Nihayet Kabe'ye varıldı. Kabe'nin içinde bulunan Hübel isimli putun yanında duruldu. Oraya konulalı beri hiç kimsenin derdine derman olamamış olan bu cansız taş parçası onların geldiğinden habersizdi. Onun hizmetine bakan adamsa gelenlerin durumunu pek beğenmemişe benziyordu. "Hayrola ey Abdülmuttalip?" dedi. "Çekeceğiz." "Ne adı, nedir maksadınız?" Abdülmuttalip kısa cümlelerle durumu anlattı. Adam sendeledi. "Yapamazsın bunu sen ey Abdülmuttalip," dedi. "Neden yapamazmışım?" "Çünkü senin gibi ciddi, senin gibi ne yaptığını bilen, başkalarına fazilet örneği olan bir insan bunu nasıl yapabilir? Sen ki Kureyş'in efendisisin, Kureyş'in örnek aldığı bir insansın. Açları doyuran, hatta kurdun kuşun rızkını düşünen bir insansın. Kendi evladını nasıl kurban edersin?" "Bir defa adadım. Mert insan adağını yerine getirir." Bunu söyledikten sonra oğullarına döndü. "Verin oklarınızı," dedi. Birer birer isimlerini sayıyor, ismi söylenen okunu getirip teslim ediyordu. Oklar torbaya girdi. Abdülmuttalip adamın yüzüne baktı, "Haydi çek birini," dedi. Adamın eli torbaya girdi.
Artık yürekler ağızlara kadar gelmiş, heyecan son dereceye ulaşmıştı. Yüzler al al, dudaklar kupkuruydu. Torbanın içinden çıkacak ok, kesilecek başı tayin edecek, diğerlerine hayat bağışlayacaktı. Ve nihayet ok çıktı. Adamın dudaklarından mırıltı halinde bir isim döküldü. Abdullah.

göğüslere hapsedilen nefesler boşaldı. Hayatı bağışlananların buğulanan gözleri açıldı. Kim ne derse desin, bu bir can pazarıydı. Hiçbirinin Abdullah'ın yerine bana çıkmasını isterdim demesi beklenemezdi. Ama Abdullah için durum öyle değildi. Biraz evvelki heyecan şekil değiştirmiş ve onun yeri korku ve acı bir tevekkül duygusu almıştı. Abdülmuttalib'in çocukları içinde en güzel, en sevimli olanı Abdullah'tı. Diğer kardeşlerinde bulunmayan bir asalet, bir yücelik bulunduğu herkesçe bilinen bir hakikatti. Bu sebeple Abdullah onu diğer çocuklardan daha çok ve ayrı bir sevgiyle severdi. Ara sıra, "Abdülmuttalib, senin bu oğlunda ayrı bir güzellik, ayrı bir asalet var. Bu hepsinden güzel, hepsinden daha cana yakın." diyenler olmuştu. Öyle de olsa Abdülmuttalip neticeye itiraz edemezdi. Yeniden çekim yaptıramaz yahut gel ey Ebu Leheb, Abdullah'ın yerine seni kurban edelim diyemezdi. Abdullah'ın elinden tuttu. Kurban kesim yeri olan Safa tepesine doğru yürümeye başladı. Bu akıl almaz işi duyan yüzlerce insan Safa tepesine doğru koşuyordu. Kadını, erkeği, çocuğu toplanmış, merak, heyecan, korku ve üzüntüyle Abdullah'a ve babasına bakıyorlardı. Safa tepesine vardıkları zaman, Abdülmuttalip iki eliyle kavradığı Abdullah'ı yere yatırdı. Bir zamanlar, sevgiyle, şefkatle taranmış olan saçlar, kumlara bulandı. Mahzun bir yüz, mahzun bir bakış. Son nefesini vermek üzere olduğunu anlatır bir biçimde etrafına baktı. Bu bakışlar ümitsizdi. Verin bıçağımı. Hayır, veremezler ey Abdülmuttalip. Yapamazsın bunu sen. Abdülmuttalip başını kaldırdı. Karşısında Darün Nedve azalarından birkaç kişi vardı. İçlerinden Mugire bin Abdullah tekrarladı. Yapamazsın bunu sen ey Abdülmuttalip. Neden yapamazmışım? Çünkü Abdülmuttalip olarak sen bunu yaparsan bu iş burada bitmez. Senden sonra birçok insan getirir, burada çocuğunu kurban etmeye çalışır. Kötü bir at bırakmış olursun, lanetli anılırsın. Sonra evladı kurban edilen anaların laneti daima peşinden gelir. Biz de sonuna kadar dayanır, bu işe engel olmaya çalışırız. Ama bu benim adağımdır. Mutlaka yerine getirmeliyim. Adak da olsa çıkar yolu vardır. Nedir bu yol? Bizim bu konuda bilginimiz yok. Ama Hicaz bölgesinin kahinine git. Durumu ona anlat. Eğer kesmeni emrederse kesersin. Değilse gösterdiği çareye başvurursun. Abdülmuttalip bu teklife hayır diyemedi. Abdullah'ı serbest bıraktı. Kardeşlerin ve orada bulunanların yüzlerinde memnuniyet izleri belirdi. Biraz sonra Abdülmuttalib'in evi sevinç gözyaşlarının eşliğinde bayram yerine dönüşmüştü.

Abdülmuttalip daha sonra Abdullah'ı aldı. Yesrib'e geldi. Kâhinin Hayber'e gittiğini öğrenince oraya kadar gitti. Bir rivayette bu yolculuk Şam'a kadar sürdü. Abdülmuttalip kadına derdini anlattı. Kâhin kadın onu dinledikten sonra ''Yarın gelin'' dedi. Sabahleyin baba oğul tekrar gittiler. Kâhin, ''Sizin yurdunuzda bir insanın diyeti ne kadardır?'' ''10 devedir.'' ''O halde hemen yurdunuza dönün. Arkadaşınızı ve 10 deveyi kura çektiğiniz yere yaklaştırın. Kura çekin. Eğer arkadaşınıza çıkarsa deve sayısını artırın. Tekrar çekin. Rabbiniz razı oluncaya kadar çekime devam edin. Şayet develer çıkarsa Rabbiniz razı olmuş demektir. O zaman arkadaşınız kurtulmuş olur. Onun yanından ayrıldılar ve Mekke'ye geldiler. 10 deve bir tarafa çekildi. Diğer tarafta Abdullah duruyordu. Abdülmuttalip kurtuluş ihsan etmesi dileğiyle Allah'a yalvararak oku çekmesi için adama işaret etti. Çıkan ok yüz güldürmedi. Abdullah'ın okuydu. 10 deve daha getirildi. 20 deve bir tarafa çekildi. Oklar birbirine katıldı. Adam elini torbaya soktu ve çekti. Yine Abdullah'tı. Deve sayısı 30'a çıkartıldı. Abdullah ter döküyor, Abdülmuttalip dua ediyordu. Deve sayısı 40 oldu, 50 oldu. Her defasında çıkan ok Abdullah'ınkiydi. Böyle tam 9 defa çekilmiş, netice değişmemişti. Bu bir tesadüf olamazdı. Her şeye hakim ve kadir olan Yüce Mevla'nın iradesinin böyle olduğu anlaşılıyordu. Nihayet deve sayısı 100'e çıkartıldı ve çekim yapıldı.

O zaman çekim yapan adamın sevinçle haykırdığı duyuldu. Bu kurtuluş alametiydi. Abdülmuttalip gözlerinden akan yaşları sildi ve oğlunu bağrına bastı. Emretti. Develer Safa Tepesi'ne getirildi ve boğazlandı. Etleri olduğu gibi orada bırakıldı. Fakirler aldı, hayvanlar yedi, yolculara ve gariplere ziyafetler çekildi.

Bu olay meydana geldiğinde Abdullah kaç yaşındaydı? Ana bir kardeşi olan Ebu Talib'in büyüğü mü, küçüğü müydü? Bu olayın meydana geldiği günlerde kardeşlerin en küçükleri olan Abbas ve Hamza hayatta mıydı? Bu konularda verebileceğimiz bir bilgi yok. Şayet onlar hayattaysalar, Hamza'nın henüz doğmuş yahut bir yaşına ulaşmamış bir çocuk ve Abdullah'ın da evlenmek üzere olan bir delikanlı olması icap eder. Çünkü Abdullah'ın oğlu olan peygamberimizle Hamza arasındaki yaş farkının sadece 2 olduğu biliniyor. İhtimal ki Abdülmuttalip yaptığı nezri yerine getirmek için erkek çocuk sayısının 10 olmasını beklememişti. Çünkü 6 tane de kızı vardı. Yahut bu olay Hamza'nın doğumundan hemen sonra olmuş, kurban olmaktan kurtulan Abdullah bu defa vakit geçirilmeden evlendirilmişti. Sevgili oğlunu böyle bir imtihan neticesi kurtarmış bulunan Abdülmuttalip artık huzurluydu. Huzur dolu günler peş peşe gelip geçiyordu. Abdullah mükemmel bir delikanlıydı. Yüzüne bakanın bir defa daha bakma ihtiyacı duyacağı derecede güzel ve yakışıklıydı. Zengin bir kadının ona, "Eğer benimle evlenmeyi kabul edersen sana 100 deve hediye edebilirim." demesi bu hususta açık bir fikir vermek için yeterlidir. Böyle bir teklif karşısında kalan Abdullah'ın teklifi reddetmesi ise mal ve servete fazla değer vermediğini, huzurlu bir yuvaya daha çok muhtaç olduğunu bilen bir şahsiyet olduğuna delalet eder. Abdülmuttalip, değerli oğluna iyi bir yuva kurabilmek için yaptığı değerlendirmeler sonucu olarak onu yanına aldı. Mekke'nin ileri gelen ailelerinden ve Kureyş'in 25 büyük kolundan biri olan Zühre kabilesine vardı. Öteden beri tanıdığı Vehbip oldu ve kızı Amine'yi oğlu Abdullah için istedi. Memnuniyetle kabul edilmesi üzerine nikah kıyıldı. Abdullah Kureyş adetlerine uygun olarak 3 gün kayınpederinin evinde kaldı. Sonra değerli hanımını aldı ve babasının evine geldi. Amine babasının tek çocuğuydu. Bir başka kardeşi yoktu. Bu onun ilk ve son evliliği oluyordu. Kısa zaman sonra dul kalacağından ve hele alemlere rahmet olan büyük peygambere annelik şerefini kazanacağından habersizdi.

Yeni evliler pek kısa bir zaman için beraber kaldılar. Evliliğin üzerinden henüz 2 ay geçmişti ki Abdullah Şam taraflarına giden bir kervana katıldı. Dönüşte kendini iyi hissetmiyordu. Nihayet Yesrib Medine şehrine geldikleri zaman artık yola devam edemeyeceğini anlamıştı. Babaannesi Selma'dan dolayı dayıları olan Neccaroğullarının yanında kalacağını ve babasına selam götürmelerini söyledi. Arkadaşları onu bıraktılar ve yollarına devam ettiler. Abdülmuttalib'i bularak durumu anlattılar. Abdülmuttalib derhal büyük oğlu Haris'i yola çıkardı. Gece gündüz demeden yol alan Haris, Yesrib'e vardığında çok geç kaldığını anladı. Çünkü Abdullah ölmüş ve Nabi adında birinin evinin bahçesine gömülmüştü. O da Vahri Kainat Efendimizin babası olduğunu öğrenmeden son nefesini vermişti.

Abdülmuttalip kuruyan dudaklarını ıslatma ihtiyacını duydu. Çok eskilere gitmiş. Acı tatlı bir sürü hatıranın arasında dolaşmış durmuştu. Safiye, buyur babacığım, su ver. Safiye zemzem getirdi. Abdülmuttalip birkaç yudum içti. Muhammed'im nerede? Şimdi gelir babacığım, bakalım. Yanımda bulunsun. Onsuz duracağım kalmadı. Safiye Muhammed'i çağırmak üzere çıktı. Hasta ziyareti için gelen bir komşuyla burun buruna geldi. İçeri girip haber verdi, adam girdi. Nasılsın ya Şeybetülhamd? Geçmiş olsun, sağ olun. Nasıl hissediyorsun kendini? İşte görüyorsun. Her nefeste bir adım daha yaklaşıyoruz. Neye? Ölüme. Böyle söyleme ya Abdülmuttalip. Neden? Sen çok yaşayacaksın. Başımızda bulunmalısın. Sen olmadan Mekke halkını tek bayrak altında toplayacak hiç kimse yok. Abdülmuttalip bu söze cevap vermedi. Daha sonra sağdan soldan konuştular. Dedeciğim, beni çağırmışsın. Dedenin halsiz yüzünde bir gülümseme oldu. Sensiz duramıyorum oğlum. Gel yanıma. Yatağın yanına oturdu. Abdülmuttalip elini uzattı. Torununun elini aldı. Dudaklarına götürdü. Defalarca öptü, kokladı. Bu yavru yanımda olmazsa yaşadığımı bilemez oluyorum, dedi. Babası da çok sevimliydi. Abdülmuttalip içini çekti. Öyle, dedi. Gerçekten de pek sevimliydi. Diğerlerinden daha çok severdim onu. Ancak bu sevginin sonu da biliyorsun pek acı geldi. Ama benim bu yavrum bana Abdullah'ı da unutturdu. Çocuklar gibi oldum. Muhammed'im olmasa deli olacağım. Gerçekten de Haşimoğullar arasında bu çocuğun benzeri hiç yok. Abdülmuttalip itiraz etti. Haşimoğulları deme. Mekke'de eşi yok de. Hatta bütün cihanda, bütün insanlar arasında eşi yok yavrumun. Yaşarsan göreceksin ki benim torunum pek büyük bir insan olacaktır. Benim adım bunun dedesi olduğum için unutulmayacak. Devamlı anılacaktır. Biraz sonra adam kalktı gitti. Abdülmuttalip kızlarını çağırdı. Altısı da geldi, oturdu, onları birer birer süzdü. Hayatımın sonuna geldiğimi anlıyorum. Bana göre sayılı birkaç günüm kalmıştır. Şimdi sizden istediğim, ben ölünceye ne deyip ağlayacaksınız? Ne gibi mersiyeler söyleyeceksiniz? Bunları sizden hayatımda dinlemek isterim. Safiye söze karıştı. Babacığım, neden öyle söylüyorsun? Sen daha bizim başımızda bulunacaksın. Sıhhatli günler seni bekliyor. Abdülmuttalip'in fersiz dudaklarında bir gülümseme görüldü. Acıydı bu gülümseme. Kızım, kendinizi ölümüm için hazırlayın. Biz doğuma değil, ölüme gidiyoruz. Hem artık bundan fazla yaşamayı da istemem. Ancak Abdülmuttalip devam edemedi. Gözlerine yaşlar hücum etti. Hastalık sesini zayıflatmıştı. Bu defa içinden atılıp gelen üzüntü gözlerine hücum etmiş, boğazını tıkamıştı. Kızlar, Abdülmuttalip gibi ulu bir kişinin gözlerinin dolmasına hiç alışmamışlardı. Demir gibi sert ifadesiyle tanımışlardı. Vakarını muhafaza etmiş, kimsenin rakip çıkamayacağı bir mevkiye uzun yıllar sahip olmuş, halka hizmet etmişti. Hayretle bakıyorlardı. Abdülmuttalip torununun başını okşadı. Sonra devam etti. Ancak bu yavrumun eşsiz bir insan olacağı günleri görebilmek için yaşamaya katlanırdım. Sonra onlara döndü. Ben öldükten sonra söyleyeceğiniz mersiyeleri kulağımla duymak istiyorum. Bunun üzerine kardeşler birbirine bakıştılar. Bu olmadık, yapılmadık bir şeydi. Ama babaları böyle istiyordu. Önce Safiye başladı. Gece vakti yol ortasında durup bir ölüm haberini haykıran adamın sesi
gözlerimden yaşlar akıttı. O zaman gözlerimin yaşları inci taneleri gibi yanaklarıma süzülmeye başladı. Bu ağız, asla gevşeklik ve acizlik tanımamış, herkese karşı inkarı mümkün olmayan iyilikleri bulunan ulu bir kişi içindi. Her tarafa iyilik saçan, her şerefin mirasçısı olan Şeybetül Hayır diye tanınan Abdülmuttalip içindi. Dürüst, mert, dirayetli bir kişi ki acizlikten anlamaz. Hayırsız değil, fikir yoksulu değil, geniş omuzlu, iri kemikli, kavmi arasında hürmet gören, övülen bir kişiydi. Evi misafire her zaman açık olan, yüksek geniş bir evdi. Kıtlık mevsimlerinde darda kalanlar için bereketli bir yağmurdu. Son derece cömert, utanacak bir hale sahip değil. Köleler de, köle sahipleri de ona muhtaç. Şayet şan ve şeref bir insanı hayatta bırakacaksa, o kişi Abdülmuttalip'ten başkası olamazdı. Ama dünyada ebedi kalmak yok.

0: Aydınlığa Doğru isimli programımızın 10. bölümünü dinlediniz.
1: Aydınlığa Doğru.

talepte bulunursa Allah onun dileğini kabul eder. Bu hayırlı günde siz değerli dinleyicilerimize muhabbet dolu bir program hazırladık. Bu programda ayet ve hadisler dinleyecek, her hafta farklı bir konukla değerlerimizi dinleyecek ve her hafta programa yorum yazan iki kişiye kurayla sürpriz hediyelerimiz olacak. Cuma muhabbeti. Cuma muhabbeti. Her cuma saat 10'da 8 Kardeş Radyo'nun katılımıyla ortak yayında.

0: Hacı Baba Ucuzluk Pazarı'nın katkılarıyla Cuma Muhabbeti başlıyor.
1: Her evin, herkesin ihtiyacı olan ürün çeşitleriyle Hacı Baba Ucuzluk Pazarı. Ev araç ve gereçlerinden züccaciyeye, plastikten hediyeliklere, oyuncaktan ırdavata, kırtasiyeden temizlik malzemelerine kadar arayıp bulabileceğiniz daha birçok ürünler sizleri bekliyor. Ayrıca çeyizlik alışverişlerinizde uygun fiyatlı ürünlerimizi görmek için mağazamıza bekliyoruz. Hacı Baba Ucuzluk Pazarı, Kuruçeşme 1000 mağazası bitişiği bağlar. Telefon 0543 579 4954.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Değerli dostlar, Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti hepimizin üzerine olsun inşallah. Günlerin en hayırlısı Cuma gününde Cuma Muhabbeti programıyla sizlerle birlikteyiz. 8 kardeş radyo olarak ortak yayındayız. Şarifem stüdyolarından sesimizin ulaştığı tüm dinleyenlerimizi Allah'ın selamıyla selamlıyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Evet değerli dostlar, dedik ki günlerin en hayırlısı Cuma günündeyiz. Rabbim bugünün hürmetine, üzerine güneşin doğduğu en hayırlı günde dualarınızı kabul eylesin. Filistin'in kurtuluşuna, günahlarımızın bağışlanmasına, hastalarımızın şifasına vesile olsun inşallah. Kıymetli dostlar, dualarınızı bekliyoruz. Zira Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurdular, müminin en güzel duası Müslüman kardeşinin arkasından yaptığı duadır buyurmuşlardır. Birbirimize mutlaka dua edelim. Rabbim tüm mümin kardeşlerimin sıkıntısını gidersin, dünya ve ahirette güzellikler nasip eylesin inşallah. Evet değerli dostlar, bugünkü konuğumuz canlı telefon bağlantısıyla inşallah birazdan Memursen Diyarbakır İl Başkanı Ramazan Tekdemir hocamız telefon bağlantısıyla canlı yayına bağlanacaklar ve kendisi biliyorsunuz Siyonist katiller tarafından alıkonulmuştu ve bir süre sonra serbest bırakıldılar. İnşallah kendisinden yaşananları, gelişmeleri öğreneceğiz. Kıymetli dostlar, orada neler yaşadılar, gözaltında neler yaşadılar. Çünkü bazı aktivistlere işkence bile yapmıştılar kıymetli dostlar. Medyada çıkan görüntülerde görmüştük. Kıymetli dostlar, Filistin'i konuşmaya devam edeceğiz bugün inşallah. Filistin. Evet, Filistin'e özgürlük başlığı adı altında kıymetli dostlar yorumlarınızı bekliyoruz. 0500. Evet, ortak yayın numaramızı da böyle daha ezberleyemedik kıymetli dostlar. Hemen sizlere aktarıyoruz.

ağız alışkanlığı hep Çağrı FM'in numarasını ezberlemişiz. 0552 334 93 70 numarasına yorumlarınızı bekliyoruz. Filistin'e özgürlük kıymetli dostlar. 0552 334 93 70 yorumlarınızı bekliyoruz. Yorum yazan kardeşlerimiz arasından inşallah program sonunda kardeşlerimize, iki kardeşimize kurayla hediyelerimiz olacak. Evet değerli dostlar, kısa bir eser arası verelim, sonrasında devam ediyoruz. Fadıl Aydın'dan Ey Sevgili eserini hep birlikte dinleyelim. Ama öncesinde kıymetli dostlar, günün ayet ve hadisiyle başlayalım. Sonrasında inşallah eserimize geçelim. Allah-u Teala Keyif suresinin 106. ayet mealinde şöyle buyurmaktadır. Ey iman! Evet, iman eden ve güzel işler yapanlar için ise şüphesiz ki Firdevs cennetleri bir konak olmuştur. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hadis-i şerifinde şöyle buyurmaktadır. Allah-u Teala şöyle buyurdu. Ey kullarım, bana zarar vermeye gücünüz yetmez ki bir zarar dokundurursanız fayda vermeye gücünüz yetmez ki bir fayda dokundurasınız. Evet kıymetli dostlar, güzel bir eser dinleyelim, sonrasında inşallah değerli konuğumuzu yayınımıza alacağız ve kendisiyle söyleşimiz olacak.

0: Hacı Baba Ucuzluk Pazarı'nın katkılarıyla Cuma Muhabbeti devam ediyor.
1: Her evin, herkesin ihtiyacı olan ürün çeşitleriyle Hacı Baba Ucuzluk Pazarı. Ev araç ve gereçlerinden züccaciyeye, plastikten hediyeliklere, oyuncaktan ırdavata, kırtasiyeden temizlik malzemelerine kadar arayıp bulabileceğiniz daha birçok ürünler sizleri bekliyor. Ayrıca çeyizlik alışverişlerinizde uygun fiyatlı ürünlerimizi görmek için mağazamıza bekliyoruz. Hacı Baba Ucuzluk Pazarı, Kuruçeşme Bin Mağazası bitişiği bağlar. Telefon 0543 579 4954.

0: Evet değerli dostlar, birlikteliğimiz devam ediyor. Diyarbakır'da Çağrı FM stüdyolarından 8 kardeş radyoya 8 ilden ortak yayındayız. Birlikteliğimiz devam ediyor. Filistin'i konuşmaya, Gazze'yi konuşmaya, onların dertleriyle dertlenmeye devam ediyoruz kıymetli dostlar. Evet, günlerin en hayırlısı Cuma günündeyiz. Cumanızı tekrardan tebrik ediyoruz. Filistin'e özgürlük başlığı adı altında inşallah yorumlarınızı bekliyoruz kıymetli dostlar. Filistin'e özgürlük başlığı adı altında, evet, numaramızı da tekrar edelim bu arada kıymetli dostlar. Hatırlayalım. 0552 334 93 70 numarasına yorumlarınızı yazabilirsiniz. Kıymetli dostlar, programın başında dedik ki Memur Sen Diyarbakır İl Başkanı Ramazan Tekdemir hocamızı konuk edeceğiz. Telefon bağlantımızda şu anda değerli hocamız var. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Selamünaleyküm.
0: Aleykümselam.
1: Hayırlı cumalar diliyoruz inşallah.
0: Ya hocam, ben sürekli sizinle diyalogda olduğum için hep hocam diyorum. Kusura bakmayın, başkanım demem lazım ama kusura bakmayın hocam.
1: Estağfurullah. Hocam
0: daha evet. Edelim. Değerli başkanım, şimdi iki hafta önce 39 farklı ülkeden yaklaşık 345 aktivist ve bunların içinde siz de vardınız. Ve Gazze'ye 1200 kilometre olması gerek herhalde uzaklıkta Girit adasında saldırıya uğradınız ve alıkonuldunuz. Değerli hocam, gelişmeleri sizden alalım çünkü birebir şahitliğini yaptığınız bir olayı aslında bizim özetlememiz doğru olmaz. Buyurun, sizden dinleyelim değerli hocam.
1: Estağfurullah kıymetli abicim. Şimdi öncelikle bu Sumut filosu nasıl ortaya çıktı? Amacı nedir? Dilerseniz biraz oradan başlamak istiyorum.
0: Başkanım, dilerseniz telefonu kulaklıktan değil normal böyle telefonla konuşuyor gibi şey yaparsanız sesinizi daha iyi alırız hocam.
1: Şöyle yapalım.
0: Buyurun. Çünkü şu anda ses kesik geliyor.
1: Şu an nasıl?
0: Evet, şu anda iyi. Evet, buyurun. Buyurun.
1: Sumut filosu özellikle hükümetlerin ve uluslararası kurumların diplomatik dengeler veya siyasi çıkarlar nedeniyle sessiz kaldığı ya da somut adımlar atamadığı noktalarda harekete geçen, hukuk ve vicdan temelinde yükselen, kuşatma altındaki bir halkın, Gazze halkının, mazlum halkın, dış dünya ile bağını yeniden kurmaya çalışan uluslararası bir insanlık koridoru girişimi. Temel olarak Gazze üzerinde yıllardır süre gelen ablukayı deniz yoluyla kırmayı ve bölgeye insani yardım ulaştırmayı hedefleyen bir uluslararası sivil toplum hareketi. Tabi bilindiği üzere Sumut kelimesi Arapça kökenli olup sarsılmazlık ve kararlılık anlamına gelir ve bu isim aslında Gazze'li kardeşlerimizin yaşadığı bunca acıya ve drama rağmen direncini ve topraklarını terk etmeme iradesini simgeleyen, sembolize eden bir kavram.
0: Evet.
1: Ve biz de filonun kuruluş ve hareket amacına uygun şekilde bu yolculuğa dahil olduk. Temelde İsrail 2007 yılından beri Gazze şeridine bir deniz ablukası uygulamakta. Ve bu abluka aslında meydan okuma girişimi bu. Amacımız neydi? Yani Gazze limanına doğrudan ulaşarak bu bölgenin aslında uluslararası surada açılan bir kapı olduğunu, Gazze'nin dış dünya açılan kapısı olduğunu ve sivil gemilerinde buraya hem yanaşma hakkının bulunduğunu hem de buraya her türlü yardımı ulaştırma hakkının bulunduğunu kanıtlamaktı, göstermekti. Bizim filo aslında sadece böyle sembolik bir yürüyüş de değil, aynı zamanda bir fiziksel yardım operasyonuydu. Yani evet. Genelde de gemilerimizde, teknelerimizde ne vardı? Tıbbi malzemeler vardı. Yani orada hakikaten on binlerce kardeşimiz henüz tıbbi bakıma erişim sağlayamıyor. Yüz binlerce çocuk başta olmak üzere orada sistematik bir şekilde kısıtlanan yardımlardan ötürü yetersiz beslenme veya açlıkta yıllardır mücadele ediyor. Bu tıbbi malzemeleri ulaştırmaktı. Bebek mamaları başta olmak üzere temel gıda maddeleri ulaştırmaktı. Özellikle eğitim materyalleri açısından da çocukların okulları veya işte eğitim ihtiyacını karşılayacak türden araç ve gereçler bulunduruyorduk. Tabii burada biz hedefimiz, amacımız Gazze'ye ulaşmaktı. Hem ablukayı kırmaktı, hem bu yardımları ulaştırmaktı ve buradan bir yardım koridoru, insani bir koridor oluşturmaktı.
0: Evet.
1: Ama hiç beklemediğimiz bir şey oldu ve Gazze'ye 600 mil kala, yaklaşık 1000-1200 kilometre uzaklıkta bir yerde İsrail bir terör operasyonu yaptı ve bizi zorla alıkoydu. Orada filonun içerisinde sadece Müslüman ülkelerden değil, Avrupa'dan, Amerika'dan, Asya'dan çok sayıda aktivist, bunlar milletvekili, doktor, gazeteci, sivil girişimin farklı mesleklerinde bulunan, yer alan insanlar vardı. Bu çeşitlilikte aslında meselenin sadece dini değil, evrensel bir insan hakları sorunu olduğu mesajına da yardımcı oluyordu. Biz tabii daha çok Kıbrıs'tan sonra müdahale bekliyorduk ama İsrail yani saldırganlığını ve terörizmini sınırları aşarak kendisinden çok uzak bir yerde gemilerimize barbarca saldırarak, silahlarla ateş ederek ve bizi zorla derdest ederek alıkoydu. Oradan botlara bindirerek elimiz bağlı şekilde orada konuşlandırılan savaş gemisine götürdü. Tabii bu ya aslında uluslararası sularda seyahat etme hakkının evrenselliğine de bir saldırıydı. Yani tamamen insani amaçlarla şiddetsiz, şiddeti çağrıştıracak, temsil edecek hiçbir araç olmaksızın yaptığımız yolculuğa uluslararası alanda bir saldırı olması hem deniz hukukuna bir saldırıydı, hem uluslararası sözleşmelerle korunan seyahat özgürlüğüne yönelik de bir saldırıydı.
0: Evet.
1: Ve bunlar oldu. Biz bunlara maruz kaldık. Tabii İsrail'in bu sınır tanıma saldırganlığı dünyanın şımarık çocuğu, her taraftan korunan, beslenen, arkalanan bu yapının ne kadar pervasız olduğunu da gösteriyordu. Ve aynı zamanda Gazze'li kardeşlerimizin yaşadığı acının ne kadar büyük boyutta olduğunu da gösteriyordu. Yani arkasında devletlerin yer aldığı sivil girişime bunu yapan bir terör çetesinin yıllardır Gazze'de hangi katliamlara kardeşlerimizi maruz bıraktığını, ne tür dramlara neden olduğunu da açık göstergesiydi. Tabii bu Sumut filosu yoluna devam edecek. Yani her ne kadar bir kesintiye uğramış olsa da, bir inkıta uğramış olsa da, ama bu 20. girişimdi ve bu devam edecek. Ta ki uluslararası alanda, küresel dünyada hem vicdani anlamda hem hükümetlerin sorunu yerine geçirmesi anlamında karşılık bulana dek bu çabalar devam edecek. Elbette bu bir utancı da temsil ediyor. Yani devletlerin, hükümetlerin, uluslararası kurumların görevini yapmamasının ya da yapamamasının utancını da temsil eden bir yürüyüş bu. Bizim orada karşılaştığımız muamele çok barbarcaydı. İsrail'in tavrı ve yaptığı uygulamalar çok barbarcaydı. Ama burada biz hep bir kıyas yapıyorduk. Yani bize bunu yapan bir yapı Gazze'ye milyon kat daha ağırını yapıyordu. Yani böyle bir tefekkür etme, bir kıyas üzerinden Gazze'li kardeşlerimiz yaşadığı acıyı daha iyi hissetme anlamında da bir çıkarıma da bizi taşıyordu. Ama biz şunu biliyoruz, yani bu tür sivil girişimlerin olması İsrail'i o denli rahatsız ediyor ki artık çok daha erken bir şekilde bu girişimleri bastırarak uluslararası alanda onun gerçek yüzünü, barbarlığını, katliamcı yönünü daha fazla gündeme getirebilecek, medyada daha görünür kılabilecek ve sosyal medya mecralarında daha fazla gündeme getirebilecek bu imkanı da bastırmak istiyordu. Ve böylece Gazze'de yaşanan insani krizin dünyanın gündeminin ilk sıralarına

Mekke, Hazreti Ebu Bekirlerin, Ömerlerin, Osmanların, Alilerin ve Seyyid-i Şüheda Hazreti Hamzaların, anam babam sana feda olsun dedi. Rahmetellil alemin Muhammed Mustafa'nın senden ayrıldığı için gözlerinden akan yaşsın. Ey Mekke, Hazreti Muhammed'in sevdası, onun yuvasısın. Hazreti Muhammed'in sevdası, onun yuvasısın.

Mekke, bir bak, bir bak kimler geliyor sana. Vuslatın sona erdiği gündür bugün. Hani küçücük yaşta ateşlere tutulan Zübeyr, ateş olmuş geliyor. Komutasındaki binlerce sahabeyle.

Peygamber geliyor, Muhammed Mustafa geliyor. Ey Mekke, senden koparılanlar sana geliyor.

Mekke, bayram ilan et kendine bugünü. Kapılarını sonuna kadar aç. Yıllar önce kavuşabilmek uğruna

gün. Bak işte göründü peygamber, yanında aslan gibi mücahitler. Artık sen de haykır Mekke, Muhammed'in diye diye, Can Ahmed'im.

0: büyük şehrin büyük radyosu. Vuslat FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Ey şehit! Ey tarihin derinliklerinden mahrumların, ezilmişlerin, yalın ayakların bağrından kopup gelen feryat. Ey Bedir Ovası'nı, Uhud Dağı'nı, Kerbela Çölü'nü, Beheşt-i Zehra'yı ve Susa'yı, Susa'ları, mustazaf haklar için, İslam'a susamışlar için, özgürlük aşıkları için birer mesaj yurdu, birer şehadet otağı yapan kahraman, sen bir destansın. Yenilgileri zaferlere çeviren bir destan, zulüm saraylarını yerle bir eden bir destan, sen bir ışıksın. Camaran perinin, göz bebeklerinin ışığı, karanlıkta kalmışları aydınlatan, onlara yol gösteren bir ışık. Ey alkanlara bulanan beden, ey insanlığın feryadı, ey Muhammed'i mesajın havarisi, lavlar gibi fışkıran kıpkızıl kanınla, her günü aşuraya, her yeri Kerbela'ya çeviren, heyhat mine zille feryadınla, İslam için öleceksem, ey kılıçlar alın canımı, çığlığınla uyuyanları uyandıran, ey şehit! Sen bir Hamza'sın, tarihin kaderini değiştiren bir Ali, bir Cafer, bir Musab, bir Ammar, bir Hüseyin'sin. Ey şehit, ey Ebu Zer'in öfkesi ve ey Zeynep-i Kübra'nın feryadı ve ey adalet terazisinin özgürlük kervanının yılmaz dikçisi. Ve ey tarihin övgüsü, kanın bir volkandır. Zalimlerin, tağutların, kabillerin saltanatını yerle bir eden bir volkan. Ey şehit, seninle öğrendik kanın gücünü. Ölüme meydan okumayı senden öğrendik. Sen bizim için bir önder ve öğretmensin. Ve hep böyle kalacaksın. Sonsuza kadar.

0: Şimdi reklamlar.
1: Özel ve anlamlı günlerinizde siz sadece konuklarınızla ilgilenin. Yemek işini biz halledelim. Ceren Yemekçilik. Leziz, hijyenik ve her damak tadına uygun yemeklerimizle düğün, nişan, sünnet, cenaze, toplantı ve tüm etkinliklerinizde hizmetinizdeyiz. Ayrıca ev ve iş yerlerine tabildot ve toplu yemek servisi için bize ulaşabilirsiniz. Adres: Yüreğir Mehmet Yeşil Sanayi Sitesi, I Blok numara 2. Telefon 0545 347 1816. Şöyle usta ellerle hazırlanmış, yaprak yaprak kesilmiş, nar gibi ateşte kızarmış bir tavuk döner için buyurun kardeşler Közde Döner Salonu'na. Yeni yerimizde, yeni konseptimizde hizmetinizdeyiz. Alo sipariş 0538 580 çift 0. Adres: Süleyman Vahit Caddesi, Endüstri Meslek Lisesi civarı. Şube E5 üzeri, Asri Mezarlık Işıklar yanı. Kardeşler Közde Döner Salonu.
2: Kalbe huzur veren ezgiler. Mehmet Taştimur içten gelen sesiyle dinleyenleri manevi bir iklime davet ediyor. Mehmet Taştimur'un yeni ilahi albümü Şehadet şimdi tüm dijital platformlarda.
3: Nakşolur gül şehadet.
2: Albümdeki eserler huzuru, teslimiyeti ve aldanmışlığı merkeze alırken dinleyenlere hem içsel bir sükunet hem de manevi bir yenilenme sunuyor. İlahiyle huzur bulan kalpler için Mehmet

0: Yiğitler Kapı ve Kapak Sistemleri. Her türlü CNC kapı ve lake kapak üretimi. Lekelenmeye ve çizilmeye dayanıklı, kolay temizlenir. Yerden ısıtma sistemine uygun ve hijyenik kapılar Yiğitler'de. Kaliteli malzeme ve titiz işçiliğimizle, toptan ve perakende satışlarımızla hizmet veriyoruz. Adres Güzel Evler Mahallesi, Levent Caddesi sonu numara 417. Telefon 0537 203 33 51. Yiğitler Kapı ve Kapak Sistemleri.
1: El eşyalarında söz Ev Star'da. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, tencereden fincanlara, 2000'den fazla ürün, 100'den fazla marka, sürpriz fiyatlarla Ev Star'da. Ev Star E5 üzeri havalimanı kavşağında. Ev Star değer katar.
2: Naif mantı mutfakta yormaz, sofrada mutlu eder. Çünkü aynı lezzet, yarı zahmet. İncecik hamur, dolu dolu iç. Ev mantısının en pratik hali naif mantı, tüm seçkin marketlerde ve satış noktalarında.
3: Lezzet ustası Lider Kebap ve Döner, enfes lezzetleriyle bir telefon kadar yakınınızda. Kebap, kuşbaşı, çöp şiş, kanat, ciğer ve dürüm çeşitleriyle ve baş döndüren lezzetleriyle Lider Kebap ve Döner. İster gelin misafirimiz olun, ister arayın, lezzet kapınıza gelsin. Adres Çakmak Plaza, B kapısı karşısı. Alo paket 363-5773. Lider Kebap ve Döner.
4: Nefis tatlı çeşitlerinin ve 40 yıllık tecrübenin adı Kepiroğlu Pastanesi. Meşhur künefemiz, birbirinden güzel yaş pasta, kuru pasta ve tasarım pastalar, tüm tatlı çeşitleri, dondurmalarımız, kol böreği ve tereyağlı su böreğimizle sizlerleyiz. Ürünlerimizin tamamı kendi imalatımızdır. Adres Levent Caddesi numara 146, Şube 19 Mayıs Mahallesi Çukurova Caddesi Cuma Pazarı civarında. Özel siparişler için telefon 0501-340-9015.
5: Lezzetiyle, sunumuyla, renkleriyle iştah kabartan şekerlemeler ve cevizli sucuklar Afvan Şekerlemeli. Tadını unutamayacağınız çeşit çeşit cevizli sucuklar, meyveli, çeşnili, Oscar, Sultan, Paşa ve kuş lokumları, dilim ve yaprak cezeryeler, sarma, paşa ve şeker sucukları bu adreste. Adres Gülbahçesi Mahallesi 13428 Sokak numara 2. Telefon 0501-264-7818. Afvan Şekerleme. Hüseyin Yıldırım.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Doğru yerdesiniz.

İnsanların üzerine öyle bir zaman gelecek ki, o gün dininin gereklerini yerine getirmek için sabreden kişi, avucunda kor ateş tutan kimse gibi olacaktır. Roman kuşağında yeni bir çalışma. Ateşte yeşeren umutlar. Geliniz görünüz ki, bu dönem ateşten gömlek giyme dönemiydi. İmanı avuçta kor gibi tutmak anıydı. Müslümanların her yönüyle adeta ateşte pişmeleri gerekiyordu. Ateşte yeşeren umutlar. 90'lı yılların karanlık günlerinde Güneydoğu'nun ücra bir ilçesinde bir öğretmenin arkadaşlarıyla İslam davasını yüklenmesini anlatan bu romanda fedakarlık, iman ve aşkla neler yapılacağını dinleyeceksiniz. Ateşte yeşeren umutlar.

0: Ateşte Yeşeren Umutlar. Yazar Bilal Yararlı.
1: 5. Bölüm.
2: Okul tatiline girildiğinde ortaokul son sınıfta okuyan öğrenciler için bu yıl yatılı okul da bitiyordu. Çoğu 8 yıldır beraber okuyorlardı. Liseye doğru kanatlanmaları onları sevindiriyordu ama ayrılık onlara acı geliyordu. Birbirlerini sevmiş, birbirlerine ısınmışlardı. Öğretmenlerine, arkadaşlarına veda ettiler. Muhammed vedadan sonra Ebu Zer Hoca'ya uğradı. Ebu Zer Hoca ona ilçedeki liseye devam etmesini söyledi. Daha sonra bu tavsiyeyi İbrahim Hoca da destekledi. Ancak lisenin pansiyon, yani gençlerin barınak sorunu vardı. Bu sorunu daha sonra düşünmek üzere ertelediler. Daha önlerinde koca bir yaz tatili vardı. Muhammed köye varır varmaz İbrahim Hoca onu camiye çağırdı, baş başa konuştular. Muhammed, ben tatile gitmek zorundayım. Ailem ilçede kalıyor, onlara zaman ayırmam gerekiyor. Biliyorsun köyde olduğum sürece camide bazı öğrencilere ders veriyordum. Kur'an'ı öğretip bunun yanında siyeri anlatıyordum. Bu hayırlı işin devam etmesi gerekiyor ve bu sorumluluk sana düşüyor. Sorumluluk konusunda Muhammed tereddüt etti. Yapamayacağını düşündü. Hocam, ne diyeceğini biliyorum, dedi İbrahim Hoca. Kendini kesinlikle yetersiz görme. Ben Ferit'le konuşmuştum. Yeterli seviyede Kur'an okuyabiliyorsun. Yaz boyunca bildiğin kadar verebilirsen yeter. Ferit'ten ilmihal dersini de öğrenmişsin. Hem Ebu Zer Hoca'nın sohbetlerini hatırla. Sana peygamberlerin ve sahabelerin hayatı ile ilgili kitaplar bırakacağım. O kitapları okur, her akşam az az anlatırsın. Kendine güven. Sende o yeteneği, o beceriyi görüyorum. Yapacağını hem de en güzel şekilde yapacağını biliyorum. Hani Ebu Zer Hoca hep derdi ya, hepimiz gücümüze göre bir şeyler yapmalıyız. İşte senin de bir şeyler yapabilme zamanın geldi. Belki de geçiyor. Seni yalnız bırakmayacağım. Fırsat buldukça her hafta cumartesi günü ilçeye gel. Beraber Ebu Zer Hoca'nın sohbetine gideriz. Konuşuruz, bilgilerimizi paylaşırız. Artık korkacak, çekinecek bir durum kalmadı. Hepimiz kardeşiz ve İslam yolunda çalışmalıyız. Hacı Mustafa'yı hatırla. O gün kendine bazı sözler vermiştin. Onun davasını düşünerek aşkla, şevkle bu yola koyulmalısın. Madem ki bu yolda canımız gitmiş, kanımız dökülmüş, o zaman daha çok çalışmalıyız. Muhammed söylenenleri iyice dinledi. İbrahim Hoca'ya hak veriyordu. Ebu Zer Hoca'nın dediklerini artık kendisi hayatında uygulamalıydı. Yoksa o sohbetleri sırf bilgi olsun diye dinlememişti. Olumlu bir şekilde başını salladı. İbrahim Hoca'nın gözleri parladı. İnşallah hocam. Siz de yardımcı olursanız elimden geleni yapmaya çalışırım, dedi Muhammed bakışlarını yere dikerek. Elbette yaparsın. Ben çocukları iyice tembihledim. Onlar da sana zorluk çıkarmayacaklar. İbrahim Hoca bir süre sessizliğe büründü. Bir şey söylemek istiyordu fakat söyleyemiyordu. Başka bir isteğiniz var mı? Muhammed İbrahim Hoca'nın kendisinden daha ağır bir isteği olacağını düşündü. Yok yok, dedi İbrahim Hoca. Utanır gibiydi. Nasıl söyleyeyim? Yani bunu başkasından duyacağına benden duymanı istiyorum. Ben geçen hafta nişanlandım da... İbrahim Hoca rahat bir nefes aldı. Muhammed'in yüzüne ise tam bir sevinç yayıldı. Hayırlı olsun hocam. Halime Ana'nın haberi var. Ona da danıştım. Muhammed durakladı. Annesinin bu işte nasıl bir ilgisi vardı? İbrahim Hoca'nın nişanlısı tanıdığı biri olmalıydı. Merakı yüzünden gözlerinden okunuyordu. İbrahim Hoca merakını giderdi. Bana verdiğin o emanet vardı ya. Hacı Mustafa o vasiyetinde Ebu Zer Hoca'dan bir ricada bulunmuştu. Kızı Fatma'nın evlenme yaşına geldiğini, uygun bir damat bulmasını istemişti. Çünkü Korucubaşı Hayri Ağa oğlu için kızını istemiş, Hacı Mustafa bunu reddetmişti. Ancak Hayri Ağa gururuna yediremediği için tehditte bulunup onları rahatsız ediyormuş. Daha babalarının şehadeti tazeyken yine kapılarına dadanmışlar. Bu işi çözmek gerekiyordu. Nitekim Ebu Zer Hoca bu konuyu düşünmemi, bir karara varmam gerektiğini yazmıştım. Buna çok sevindim. Annem Hacı Mustafa'nın ailesi hakkında hep hayırlı şeyler konuşurdu, dedi Mustafa. Düğün için de yaz mevsiminin bitmesini bekleyeceğiz. Bu konuyu da sana açmış oldum. Artık bu yaz döneminde köy sana emanet, dedi İbrahim Hoca ve Muhammed'i alnından öptü. Belki bunu daha önce yapmam gerekiyordum. Sende bu yürek ve azim olduğu müddetçe yapamayacağın ve altından kalkamayacağın bir iş olmaz. Muhammed bu ağır görevi omuzlarına aldı. Ağır adımlarla evinin yolunu tuttu. Bu yaz boyunca bütün ev işleri de ona kalmıştı. İki abisinden kalan işleri o yapacaktı. Tarla işinde annesine yardım ediyor, kış için odun topluyor, koyunları güdüyor, ev işleri için sabahtan akşama kadar koşuşturuyordu. Boş zaman bulunca hemen kitaplara sarılıyordu. Kitaplar yüzünden yemeğe geç gelince Halime Ana kitabı elinden alıyor, "Yemeğini ye," diye uyarıyordu. Zehra da abisini örnek alırcasına elinden kitabı düşürmüyordu. Abisine yetişmeye çalışıyordu. Halime Ana, "Halime Ana, kızım sana ne oluyor? O kadar kitap okuyup ne yapacaksın? El işini öğren, yemek yapmayı öğren," diye bazen kızına kızıyordu. "Ana bırak okusun, zamanı çok. O kitap okusun, sen de yemek yapmayı öğretirsin," dedi Muhammed. "Okusun oğlum, okusun ama emanet ettiğim yemekleri de yakmasın." Muhammed Zehra'yı görmeyince meseleyi anladı. Annesi kızmıştı ki Zehra dışarı çıkmıştı. Muhammed, "Yemeğin telafisi olur da cehaletin telafisi olmaz," deyip ortamı yumuşatmaya çalıştı. Söz doğru olunca Halime Ana söylenmeyi kesti. Muhammed akşam ezanından sonra çocukların Kur'an dersini veriyor, ardından siyeri, kıssaları, menkıbeleri anlatıyordu. Köyün yaşlıları da sohbetin müdavimi olmuşlardı. O çocuğumsu hayallerini geride bıraktı. Hele hele Ebu Zer Hoca'nın Risale-i Nur dersleri ruhunda çokça yer edinmişti. Ebu Zer Hoca dersi anlatırken bitkilerden, ağaçlardan, sebzelerden, meyvelerden o kadar çok örnek getirmişti ki Muhammed hangi yöne baksa o dersleri hatırlıyor, ister istemez tabiatın güzelliği karşısında düşünüyordu ve o hikmetli bakışı yakalamaya çalışıyordu. Zaman zaman bu şekilde tefekküre dalması daha bilinçli ibadet yapmasını sağlıyordu. Hafta sonu Ebu Zer Hoca'nın derslerine gelmeye çalıştı, İbrahim Hoca'nın tavsiyelerine kulak verdi. Dut ağaçlarının sirkelenme zamanı gelmişti. Köylüler bahçelerinde çalışıyorlardı. Muhammed de her şeyin bu düzende tatlı tatlı geçeceğini düşünüyordu. "Asker geliyor." Köylüler birden bir telaş aldı. Hayırlı bir iş için gelmezlerdi onlar. "Korucular da var. Hayri Ağa da gelmiş." Halime Ana, Hayri Ağa'nın ismini duyunca ürperdi. Ön sezileri güçlüydü. Mutlaka kendileriyle ilgili bir sorun olmalıydı. "Oğlum, sen ortalıkta görünme," diye Muhammed'i uyardı. "Korkacak bir şey yok anne. Her zamanki gibi gelip akşama kadar köyde bekleyecekler. Sonra da operasyona çıkmışlar diye fazla maaş alacaklar." "Oğlum, Hayri Ağa bize düşman. Sana bir kötülük yapar. İçeri geç. Seni tanımasın. Bilmesin." Galiba Halime Ana'nın korktuğu oluyordu. Tavırlarıyla köylüleri inciten, her küçük şeyi bahane edip köylülere baskı uygulayan Sadık Subay'la Hayri Ağa, Halime Ana'nın evine yönelmişlerdi. Halime Ana daha ne oluyor diyemeden Subay emri verdi. "Evini arayın. Her deliği alt üst edip hangi deliğe girmişse onu bulun." Halime Ana şaşkın şaşkın baktı. Olup biteni Hayri Ağa'nın bir oyunu olarak görüyordu. Hayri Ağa şapkasını çıkarıp ağaran saçlarını düzeltti. Terini silerken kin dolu bakışlarını Halime Ana'ya dikti. Muhammed'i dikkatlice süzdü. Askerler ve korucular köyü çembere aldı. Köyden çıkış yasakladılar. Tüm evleri sırayla aramaya başladılar. Köylülerse korkulu gözlerle bıçağa bakan kurbanlık koyun gibi evlerinin avlusunda bekleşiyorlardı. Halime Ana'nın evi darmadağın edildi. Muhammed kitapları rastgele dağıtıp yere atan askeri yönelip uyarmak istedi. "Çekil oradan!" Muhammed yerinde kaldı. Subayın sert ve sinirlice bağırmasının altında başka niyet olmalıydı. "Birisini aramış gibi yapıyorsunuz ama kitapları dağıtıyorsunuz. Ne arıyorsunuz ki? Kes sesini! Kes sesini! Utanmadan bize bilmiyor numarası yapıyorlar," diye söylendi subay. "Bilmiyor musunuz neyi aradığımızı?" dedi. Hayri Ağa köpüren ağızda küfürler savurdu. "Hayri Ağa, Hayri Ağa, ağlını bil de konuş. Kişinin değeri kendi lafındaymış." Halime Ana elinde silah tutan Hayri Ağa'ya sert sert baktı. Oğlunu tutup geri çekti. "Ev temiz komutanım," dedi askerlerden biri. "Nereye sakladınız lan onu?" Subay Muhammed'e yaklaşıp gözleriyle korkturcasına ona öfkeli bakışlarını dikti. Muhammed'in canı sıkılmıştı. Kendini kontrol etmeliydi. Gayet sakince, "Kimi, niye saklıyormuşuz ki?" dedi. "Ulan oğlum, biz iç salodan bahsediyoruz. Onun bu taraflara geldiğini biliyoruz. Onu bulmasak sizin canınızı yakarız," dedi Hayri Ağa. Halime Ana anlamsızca Muhammed'in yüzüne baktı. Hayri Ağa'nın ne demek istediğini anlamaya çalıştı. Oğlu Salim Batı illerine kaçmıştı. Hayri Ağa'nın adamları onun peşine takılmıştı. Ama son bir yıldır kendisi de oğlundan bir haber alamamıştı. Yoksa Salim gelip buralarda saklanmış mıydı? Ama anlayamadığı bir şey vardı. "Salonun burada ne işi var Hayri Ağa? Senin adamların her yerde onu ararken o köye mi gelecek?" "Kadın, kadın!" dedi Hayri Ağa. Senin bilmem ne o it oğlun terörist olmuş. Köye gelmemiş, şu dağlara gelmiş it gibi geziyor. Bu dağlarda gezsin de haberin olmasın ha. Sen onu bizden sakla dur. Eğer onu bu gezdiği dağlarda bulup delik deşik etmezsek, leşini sana göndermezsek ben de namert olayım. Bu sizin yanınıza kalır mı sanıyorsunuz? Bundan sonra size rahat bir hayat yok. Halime Ana afallayıp kaldı. Hayri Ağa'nın tehditleri umurunda değildi. Duyduklarına inanmak istemiyordu. Salonun ne işi vardı dağlarda? Mürted örgütle ne işi olabilirdi? Akıl erdiremedi. Yoksa Hayri Ağa Salo'yu terörist ilan edip onu öyle mi öldürtmek istiyordu? Böylece onlardan kimse hapse girmeyecekti. Abin seninle kaç defa buluştu lan? Subay Muhammed'e kafayı takmıştı. Muhammed'in kayıtsızlığına kızdı. Göğsüne dipçikle sertçe vurdu. Muhammed beklemediği bu darbeyle sarsıldı. Darbe diyaframına denk gelmişti. Nefesi durur gibi oldu. Öfke yüzünü kapladı. Zehra ağlıyordu. Darbeyle bükülen abisine sarıldı. Vurmayın ha! Bizden ne istiyorsunuz? Oğluma ne vurursun komutan? Senin bize ne kinin var? Oğlum da ne istiyorsun? Salo terörist olmuşsa Allah onun belasını versin. Bizim terörle ne işimiz var? Halime Ağa Muhammed'in önüne geçti. Onu korumaya aldı. Çekil kadın. Sana da şimdi vururum. Ve gözleri öfkeden dönen subay Halime Ana'yı da vurdu. Zehra feryat etti. Sesli sesli ağlıyordu. Utanmıyor musun? Kalkıp bir kadına vuruyorsun. Sana bu silahı bize doğrultasın diye mi vermişler? Bu üniformayı kadınlara vurmak için mi giydin? Muhammed bütün cesaretiyle dikildi. Soluk soluğa nefes alıyordu. İçindeki ateş kaynıyordu. Vay zalimler dedi Halime Ana kendini toparladı. Subay geri adım attı. Ellerini beline koydu. Muhammed'in öfkesinin geçmesini bekledi. Peki sen kaç yaşındasın lan? 15 dedi Muhammed. Bütün öfkesini bu sözcüğe yükleyip kustu. Doğru söyle lan. Abim buraya mı geldi? Yoksa seni karakola aldırır bülbül gibi öttürürüm. O sivil dilini de koparırım. Gelmedi ve bilmiyorum dedi Muhammed. Bize niye terörist muamelesi yapıyorsunuz? Aha bir oğlum askerdedir. Tunceli dağlarında operasyonlara katılıyor. Onun için gelip bizi sormazken Salo için mi beni rahatsız ediyorsunuz? Bu ne zulümdür? Köylülerin bazıları oraya gelmişti. Bir gerginliğin meydana geleceği belliydi. Herhalde bunların haberi olmamış deyip araya girdi Hayri Ağa. Salo it bunlara ulaşamamış. Hayri Ağa ortamı yatıştırmaya çalışıyordu. Korkutmak için de tehdidinden geri kalmadı. Buralara uğrarsa biz yine uğrarız. Onu bulup kafasını koparırız. Mehmet Muhtar bunların yaşanmaması gerektiğini Sadık Subay'a anlatmaya çalışıyordu. Subay ise onu sorgular gibi konuşuyordu. Muhammed her nefes aldığında göğsü kalkıp iniyordu. Dağdaki eşkıyadan da bağdaki eşkıyadan da dipçik yiyordu. Genç yaşında iki zulüm arasında gidip geliyordu. Ona çok dokunuyordu. Hele annesine vurulan o dipçiyi asla unutamazdı. Bir kadına bile el kaldıran bir zihniyet kendilerini hükmediyordu işte. Şu kalbindeki inanç olmasaydı o öfkeli haliyle bir silahı eline alıp hepsini tarayabileceğini düşünüyordu. Asıl zulmedenler bunlardı. Bir zulüm bir zulümü doğurmuştu. İkisi de halka zulmediyorlardı. Askerler ve korucular geldikleri gibi gittiler. Halime Ana ellerini başının arasına alıp kara kara düşünüyordu. Muhammed dağınık eve kapanıp sinirinden ağladı. Belki bu şekilde biraz rahatlayabilirdi.
0: Ateşte Yeşeren Umutlar. Yazar Bilal Yararlı.
1: 5. bölümü dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Baklava yufkasını incecik açtık, içine eşsiz 3 yöresel peyniri karıştırıp kattık. Biz bu lezzeti çok ama çok uzattık. Kıymalı, peynirli ve tereyağlı su böreği ve daha birçok lezzet Cemal Börek'te. Cemal Börek, Meydan Mahallesi, Bakımyurdu Caddesi numara 251'de. Telefon 0537 657 9112. Cemal Börek, her dilimde ayrı lezzet.
2: El eşyalarında söz Ev Star'da. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, tencereden fincanlara, 2000'den fazla ürün, 100'den fazla marka, sürpriz fiyatlarla Ev Star'da. Ev Star E5 üzeri havalimanı kavşağında. Ev Star değer katar.
3: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr.
4: Lezzet ustası Lider Kebap ve Döner, enfes lezzetleriyle bir telefon kadar yakınınızda. Kebap, kuşbaşı, çöp şiş, kanat, ciğer ve dürüm çeşitleriyle ve baş döndüren lezzetleriyle Lider Kebap ve Döner. İster gelin misafirimiz olun, ister arayın, lezzet kapınıza gelsin. Adres: Çakmak Plaza, B kapısı karşısı. Alo paket 363 5773. Lider Kebap ve Döner.
5: İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde.
0: Reklamları dinlediniz.
6: Dua ve desteklerinizle yola koyulduk. Devamı için dua ve desteğinize ihtiyacımız var. Vuslat Efendim.

0: radyonuzda her gün birbirinden güzel seslerden tilavetler dinleyebileceğiniz bir program. Aşrı Şerif. Aşrı Şerif sona erdi. Aşrı Şerif sona erdi.
1: Şimdi reklamlar.
2: Özel ve anlamlı günlerinizde siz sadece konuklarınızla ilgilenin. Yemek işini biz halledelim. Ceren Yemekçilik. Leziz, hijyenik ve her damak tadına uygun yemeklerimizle düğün, nişan, sünnet, cenaze, toplantı ve tüm etkinliklerinizde hizmetinizdeyiz. Ayrıca ev ve iş yerlerine tabildot ve toplu yemek servisi için bize ulaşabilirsiniz. Adres: Yüreğir Mehmet Yeşil Sanayi Sitesi, I Blok, numara 2. Telefon 0545 347 1816. Şöyle usta ellerle hazırlanmış, yaprak yaprak kesilmiş, nar gibi ateşte kızarmış bir tavuk döner için buyurun kardeşler Közde Döner Salonu'na. Yeni yerimizde, yeni konseptimizde hizmetinizdeyiz. Alo sipariş 0538 580 çift 0. Adres: Süleyman Vahit Caddesi, Endüstri Meslek Lisesi civarı, şube E5 üzeri, Asri Mezarlık Işıklar yanı. Kardeşler Közde Döner Salonu.
3: El eşyalarında söz Ev Star'da. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, tencereden fincanlara, 2000'den fazla ürün, 100'den fazla marka, sürpriz fiyatlarla Ev Star'da. Ev Star E5 üzeri havalimanı kavşağında. Ev Star değer katar.
4: Naif mantığı mutfakta yormaz, sofrada mutlu eder. Çünkü aynı lezzet, yarı zahmet. İncecik hamur, dolu dolu iç. Ev mantısının en pratik hali naif mantığı, tüm seçkin marketlerde ve satış noktalarında.
5: Dostlar Ticaret elektrik, su ve berber malzemeleri, her türlü lüks sırdavat çeşitleri, toptan ve perakende satışlarıyla hizmetinizdedir. Merkez Pazarlar Caddesi, numara 78, Şube Kocavezir İş Merkezi, üst zemin kat, numara 162. Telefon 365-0-94. Dostlar Ticaret.
6: Lezzetiyle, sunumuyla, renkleriyle iştah kabartan şekerlemeler ve cevizli sucuklar Afvan Şekerlemeleri. Tadını unutamayacağınız çeşit çeşit cevizli sucuklar, meyveli, çeşneli, Oscar, Sultan, Paşa ve kuş lokumları, dilim ve yaprak cezeryeler, sarma, paşa ve şeker sucukları bu adreste. Adres: Gülbahçesi Mahallesi, 13428 Sokak, numara 2. Telefon 0501-264-7818. Afvan Şekerleme. Hüseyin Yıldırım.
7: Aydın Kardeşler Toptan Gıda. Gıda, içecek, temizlik, kişisel bakım, bakliyat, çay, şeker ve kağıt ürünleri gibi ana ürün kategorilerinde en uygun fiyatlar bu adreste. Bakkal ve marketler, perakendeciler, lokantalar ve kafelere her türlü ürün tedariğiyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güney Kuşak Bulvarı, metro yolu üzeri, Obalar ve Saydam Caddesi arası. Telefon 0532 443 5653. Aydın Kardeşler Toptan Gıda.
1: Reklamları dinlediniz.
8: Radyo frekansınız artık FM 101.1 olacak.

0: Yüce Mevla bir gün nasip ederse varıp huzuruna gelebiliriz. Yeşil kubbenin orada yanı başında aşkın ateşiyle yanabiliriz. Aşkın ateşiyle yanabiliriz.
1: Bize sadece radyolarınızı değil, gönül kapılarınızı da açın. Çünkü biz gönüllerinize talibiz.
2: Vuslat FM.
3: Kıyam gününün o en yakın buluşma anında bir kurşun ile toprağa çakılsın bedenim. Bir daha o yerden kalkmamacağız. Önce bir damla kanım düşsün toprağa, akacak temiz kanların habercisi olsun. Ve ardından ılık bir titremeyle bütün damarların boşalsın yağmur yerine. Ki daha güzel güller yeşersin o topraktan, daha güzel canlar benden bu yola kurban. Ağıtlar yakılmasın ardından, bilinsin yüreklere işlensin. Yalnız Allah için yaşansın.

yüreklerden yeni bir filiz çıksın. Hiç yılmasın, beklesin gündüzleri. Bir gün yine toprak kana susarsa, bekletmesin açılacak.

0: Şimdi reklamlar.
1: Baklava yufkasını incecik açtık, içine eşsiz 3 yöresel peyniri karıştırıp kattık. Biz bu lezzeti çok ama çok uzattık. Kıymalı, peynirli ve tereyağlı su böreği ve daha birçok lezzet Cemal Börek'te. Cemal Börek, Meydan Mahallesi, Bakımyurdu Caddesi numara 251'de. Telefon 0537 657 9112. Cemal Börek, her dilimde ayrı lezzet.
2: El eşyalarında söz Ev Star'da. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, tencereden fincanlara, 2000'den fazla ürün, 100'den fazla marka, sürpriz fiyatlarda Ev Star'da. Ev Star E5 üzeri havalimanı kavşağında. Ev Star değer katar.
3: Lezzet ustası Lider Kebap ve Döner, enfes lezzetleriyle bir telefon kadar yakınınızda. Kebap, kuşbaşı, çöp şiş, kanat, ciğer ve dürüm çeşitleriyle ve baş döndüren lezzetleriyle Lider Kebap ve Döner. İster gelin misafirimiz olun, ister arayın, lezzet kapınıza gelsin. Adres: Çakmak Plaza, B kapısı karşısı. Alo paket 363-5773. Lider Kebap ve Döner.
4: Nefis tatlı çeşitlerinin ve 40 yıllık tecrübenin adı Kepiroğlu Pastanesi. Meşhur künefemiz, birbirinden güzel yaş pasta, kuru pasta ve tasarım pastalar, tüm tatlı çeşitleri, dondurmalarımız, kol böreği ve tereyağlı su böreğimizle sizlerleyiz. Ürünlerimizin tamamı kendi imalatımızdır. Adres: Levent Caddesi numara 146, Şube 19 Mayıs Mahallesi, Çukurova Caddesi, Cuma Pazarı civarında. Özel siparişler için telefon 0501 340 9015.
0: Reklamları dinlediniz.

Hayat istikrarın kendisi olmalıdır. Gelgitlerini yaşamamalıdır Müslüman dünyanın. Yolu dönüşsüz, dini tavizsiz, adımı ve nefesi İslam olmalıdır. Sevmekse sevmek, ölmekse ölmek kadar net olmalıdır çizgisi. Sevdiklerinden uzak, sevmediklerine yakın tutan bağlarından kurtulmalıdır şehveti. Bunun derdiyle varız. Bunun faydasına reçeteyiz. Bunun faydasına reçeteyiz. Vuslat Efendi.

0: Manşet haber. Manşet haber. Manşet haber. Manşet haber. Doğru Haber gazetesi.
1: Yeni anayasa bir tercih değil, zorunluluktur. Meclise basın mensuplarıyla bir araya gelen Yapıcıoğlu, gündemdeki birçok konuya ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Şiddet sorunu ile Kürt meselesinin birbirinden bağımsız ve mutlaka çözülmesi gereken konular olduğuna dikkat çeken Yapıcıoğlu, iç barışın sağlanması için ise yeni anayasanın şart olduğunu vurguladı. Bu bir tercih değil, bir zorunluluktur ifadelerini kullandı.
0: Türkiye Gazetesi.
1: Gizli sandık sürprizi. Milli Savunma Arge Merkezi, kıtalar arası füze Yıldırım Han'ın yanı sıra jet motoru Güç Han ve helikopter motoru Onur'la şoke etti.
2: Yeni Akit Gazetesi.
1: Görüntüleri kim sildi? 2006 yılında İsmail Ağa Camii'nde sabah namazının ardından verdiği vaaz esnasında hangi odaklar tarafından yönlendirildiği belli olmayan Mustafa Erdal'ın hain saldırısı sonucu Bayram Ali Öztürk şehit olurken, o sırada camide bulunan bazı şahısların kamerayla profesyonel şekilde kayıt yaptıkları halde olay sonrası sırra kadem bastıkları ortaya çıktı. Olay anında çekim yapanların cinayet sonrası ortadan kaybolduğu tanık ifadelerine yansıdı.
0: Milli Gazete.
1: Kumar çarkı durmuyor. Büyük operasyonlar yapılıyor, çeteler çökertiliyor. Milyarlarca liraya el konuluyor. Ancak bahis ve kumar düzeni büyümeye devam ediyor. Toplumu çürüten bu sistem karşısında yalnızca yasa dışı bahis değil, kumarın her türlüsüne karşı kararlı mücadele çağrısı yükseliyor. Son yapılan operasyonlar da gösteriyor ki gün geçtikçe bırakın düzelmeyi, işler daha da sarpa sarıyor.
3: Yeni Birlik Gazetesi.
1: İsrail bölgenin güvenlik sorunu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in bölgede güvenlik sorunu olduğuna dikkat çekerek, bölgemizin barış ve güvenliğini çok ciddi şekilde tehdit eden şiddet sarmalı sona ermeli, dedi.
3: Milat Gazetesi.
1: 3 ton harp başlığı. Sahanın yıldızı olan 6000 kilometre menzilli kıtalar arası hipersonik balistik füze Yıldırım Han'a ilişkin bilgi veren MSB, laboratuvar testlerini başarıyla geçti ve 3 ton harp başlığı taşıma kapasitesine sahip.
0: Yeni Şafak Gazetesi.
1: Gözler barışta, eller tetikte. ABD dün akşam saatlerinde Hürmüz Boğazı'ndaki Keşm Adası ile Bender Abbas kentinde bazı noktaları vurdu. Ancak ABD'li yetkililer bu ateşkesin bittiği anlamına gelmiyor, dedi. İran ise ABD ateşkesi ihlal etti, cevap verilecek, açıklaması yaptı.
0: Akşam Gazetesi.
1: Nafakaya 5 yıl kriteri. 12. yargı paketiyle getirilmesi öngörülen düzenlemeyle sınırsız nafaka sona erecek. Nafaka süresi evlilik süresinin yarısı olacak.
3: Diriliş Postası Gazetesi.
1: Anlaşma yakın iddiasına İran'dan alaycı yanıt. İran Meclis Başkanı ve ABD ile görüşmelerde heyet başkanı olan Muhammed Bakır Kalibaf, Tahran'la Washington'ın anlaşmaya yakın olduğu iddialarını sert ve alaycı bir dille yalanladı.
3: Karar Gazetesi.
1: Ağzını açan karar listede. Gazze soykırımına karşı ses çıkaran tanınmış ve etkili isimleri susturmak için ABD ve İsrail dünya çapında itibar suikastı operasyonu yürütüyor. BM raportörü ile UCM başsavcısının kredi kartlarını bile iptal ettiren Siyonist ittifak, Hollywood yıldızlarına da baskı yapmaya başladı. Yüzlerce sanatçı sektörün karar listesine alındı.
0: Manşet Haber. Manşet Haber. Manşet Haber. Manşet Haber.
4: Şimdi reklamlar.
5: Şöyle usta ellerle hazırlanmış, yaprak yaprak kesilmiş, nar gibi ateşte kızarmış bir tavuk döner için buyurun kardeşler Közde Döner Salonu'na. Yeni yerimizde, yeni konseptimizde hizmetinizdeyiz. Alo sipariş 0538 580 çift 0. Adres Süleyman Vahit Caddesi, Endüstri Meslek Lisesi civarı, şube E5 üzeri, Asri Mezarlık Işıklar Yanı. Kardeşler Közde Döner Salonu.
6: Kalbe huzur veren ezgiler.
5: Mehmet Taştimur içten gelen sesiyle dinleyenleri manevi bir iklime davet ediyor. Mehmet Taştimur'un yeni ilahi albümü Şehadet şimdi tüm dijital platformlarda.
2: Nakşolur gül şehadet.
5: Albümdeki eserler huzuru, teslimiyeti ve aldanmışlığı merkeze alırken dinleyenlere hem içsel bir sükunet hem de manevi bir yenilenme sunuyor. İlahiyle huzur bulan kalpler için Mehmet

0: Yiğitler Kapı ve Kapak Sistemler. Her türlü CNC kapı ve lake kapak üretimi. Lekelenmeye ve çizilmeye dayanıklı, kolay temizlenir. Yerden ısıtma sistemine uygun ve hijyenik kapılar Yiğitler'de. Kaliteli malzeme ve titiz işçiliğimizle, toptan ve perakende satışlarımızla hizmet veriyoruz. Adres Güzel Evler Mahallesi, Levent Caddesi sonu numara 417. Telefon 0537-203-3351. Yiğitler Kapı ve Kapak Sistemler.
1: El eşyalarında söz Ev Star'da. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, tencereden fincanlara, 2000'den fazla ürün, 100'den fazla marka, sürpriz fiyatlarla Ev Star'da. Ev Star E5 üzeri havalimanı kavşağında. Ev Star değer katar.
2: Naif mantı mutfakta yormaz, sofrada mutlu eder. Çünkü aynı lezzet, yarı zahmet. İncecik hamur, dolu dolu iç. Ev mantısının en pratik hali naif mantı, tüm seçkin marketlerde ve satış noktalarında.
3: Lezzet ustası Lider Kebap ve Döner, enfes lezzetleriyle bir telefon kadar yakınınızda. Kebap, kuşbaşı, çöp şiş, kanat, ciğer ve dürüm çeşitleriyle ve baş döndüren lezzetleriyle Lider Kebap ve Döner. İster gelin misafirimiz olun, ister arayın, lezzet kapınıza gelsin. Adres Çakmak Plaza, B kapısı karşısı. Alo paket 363-5773. Lider Kebap ve Döner.
4: Lezzetiyle, sunumuyla, renkleriyle iştah kabartan şekerlemeler ve cevizli sucuklar Afvan Şekerlemeli. Tadını unutamayacağınız çeşit çeşit cevizli sucuklar, meyveli, çeşneli, Oscar, Sultan, Paşa ve kuş lokumları, dilim ve yaprak cezeryeler, sarma, paşa ve şeker sucukları bu adreste. Adres Gülbahçesi Mahallesi 13428 Sokak numara 2. Telefon 0501-264-7818. Afvan Şekerleme. Hüseyin Yıldırım.
5: Aydın Kardeşler Toptan Gıda. Gıda, içecek, temizlik, kişisel bakım, bakliyat, çay, şeker ve kağıt ürünleri gibi ana ürün kategorilerinde en uygun fiyatlar bu adreste. Bakkal ve marketler, perakendeciler, lokantalar ve kafelere her türlü ürün tedariğiyle hizmetinizdeyiz. Adres Güney Kuşak Bulvarı, metro yolu üzeri, Obalar ve Saydam Caddesi arası. Telefon 0532-443-5653. Aydın Kardeşler Toptan Gıda.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Her sese kulak verilmez ama bu sese gönül verilir.
8: Vuslat FM 101.1.

İstek Saati. İstek Saati. Türkiye'nin dört bir yanında, 10 şehirde, 10 kardeş radyoda gönülleri birbirine bağlayan büyük bir ortak yayındayız. Bir şehirde sabah koşuşturması, bir şehirde öğle arası telaşı, bir başkasında evdeki sessizliğe karışan huzur. Ve tüm bu şehirleri, tüm bu gönülleri birleştiren tek bir adres. İstek Saati. İşte o ses. Kalplere işleyen ezgilerin, ruhlara dokunan ilahilerin sesi. Her şehirden, her frekanstan bir dua, bir niyaz, bir amin yükseliyor. İstek Saati. İstek

0: tek saati.
1: Hüsna Habibun'un seyara ve dedil aşka kadar.
0: İstekleriniz, gönlünüzden geçen ilahiler, sevdiklerinize göndermek istediğiniz manevi selamlar. Hepsi bu programda bir araya geliyor.
2: Yakışmaz bize zille, kıyama kalksın ümmet, zulmün beyninde patlar.
0: İstek Saati yeni yayın döneminde hafta içi her gün saat 14'te Kardeş Radyolar ortak yayınında. İstek Saati.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. Güneşin üzerine doğduğu günlerin en hayırlısı, müminlerin bayramı mübarek cuma gününden merhabalar. Sizleri Rabbimin en kerem, en güzel selamıyla selamlıyorum. On Kardeş Radyo'nun birlikte sunduğu İstek Saati'ne hepiniz hoş geldiniz. Evet efendim, bugün size Peygamberler Şehri, Hazreti İbrahim'in, Hazreti Eyyub'un, Hazreti Şuayb'in şehrinden sesleniyoruz.

Bizimle aynı duyguları, aynı heyecanı, aynı noktaya paylaşan diğer kardeş radyoları da paylaşarak programımıza başlayacağız inşallah. O kardeş radyonun birlikte sunduğu istek saatinde bizimle birlikte olan, bizimle aynı heyecanı, aynı duyguları paylaşan radyolar. Batman'dan Aksa FM, Bingöl'den Bingöl FM, Sihir'den Botan FM, Mardin'den Cemre FM, Diyarbakır'dan Çağrı FM, Gaziantep'ten Kervan FM, Van'dan Serhat FM ve Adana'dan Uslat FM bizimle birlikte. Kendimizi de bu arada unutmayalım, Radyo Urfa olarak. Radyo Urfa stüdyolarından sizlere sesleniyor, bu yayını yapıyoruz.

Formatımızı az çok biliyorsunuz. Mesajlar sizden, armağanlar sizden, paylaşmak ise bizden. Sadece biz köprü oluyoruz. Ve sizleri canlı yayında paylaşım için mesajlarınızı bekliyoruz. İstek kartı için numaramızı paylaşalım ve esere geçelim inşallah. 0552 334 93 70 00 hattımıza mesajlarınızı, armağanlarınızı bekliyoruz. Sizleri çok bekletmeden hemen güzel bir eserle başlayalım. Bilal Güler'in güzel sesinden, narin sesinden. Göz bebeğimiz Kudüs'e Piroz'la ilgili, Kudüs'le ilgili güzel bir eser. Başta Sumut Filosu olmak üzere Kudüs için dertlenen, Kudüs için can veren tüm yiğitlere, hasreten şu anda işgalci İsrail'in elinde olan iki aktiviste gelsin ve siz kıymetli dinleyicilerimize gelsin. Eserden sonra birlikteliğimiz devam edecek.

Evet, Mehmet Gönül'ün güzel sesinden, tarihin sesinden Kısa Piroz eserini dinledik. Devam ediyoruz. Mesajlar sizden, armağanlar sizden, paylaşmak, ulaştırmak bizden demiştik. İşte gelen birbirinden güzel mesajlar var. Onları okuyalım, ondan sonra esere geçeceğim inşallah. Ama önce hattımızı bir daha hatırlatmış olalım. 0552-334-93-70 hattımıza mesajlarınızı bekliyoruz. İlk mesajımız Şanlıurfa'dan gelmiş. Bakalım kimler göndermiş. Evet, şimdi vermek istediğim bir dinleyicimizin göndermiş olduğu bir mesaj var. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Hayırlı yayınlar demiş. Allah razı olsun. Nurullah Kuray'dan Elhamdülillah eserini istemişler. Bu ezgi tüm Şanlıurfa Davet ve Gençlik Merkezi'ndeki kardeşlerime gelsin diyerek armağan etmişler. Bizde de kendilerine. Ve tüm Şanlıurfa'lı hemşerilerimize gelsin inşallah. Devam ediyoruz gelen paylaşımları okumaya. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Adana'dan Mehmet Cengiz kardeşim göndermişler. Hayırlı yayınlar, Allah razı olsun. Grup Ümmet'ten Şehit İsmail eserini çalar mısın demiş. Çalacağım inşallah, sıraya alacağım, hiç merak etme. Ama yaklaşık 4000-5000 eserimiz var. Onların içerisinden başka eser de armağan edebilirsiniz. Bu eser Aladdin, Serhat, Hikmet Şahin, Yunus Emre, İzzet Akbulut ve sizlere gelsin. Selamet takalım demiş. Teşekkür ediyoruz kardeşimizden. Allah razı olsun. Evet, Cümermet abimiz göndermiş. Kim göndermiş? İzzettin abi. Selamun aleyküm, aleyküm selam ve rahmetullah. Hayırlı bereketi yayınlar olsun inşallah. Allah razı olsun. Nasılsın? İyisinizdir inşallah. Elhamdülillah, hamdolsun Allah'a. Sizler de inşallah iyisiniz. Abi senden Grup Ümmet'ten Mele Ali eseri ricamdır. Eser size Yusuf Medresi'nde bulunan azizlerimize İzzet Akbulut, İzzettin Akbulut, Mehmet Yeter, İbrahim Çelik, Rıdvan Aksu, Hacı Gökhan Dağtekin, Yunus Emre, Ülkeş Hocama, Mustafa Fıstık, Adem Bilmez, Metin Kiraz, İbrahim Halil Çay, Mustafa Caymaz, İsa Akar, Abdüselam abilere, Ahmet abiye, Serhat abime, Ferhat Adem hocama, Nurullah hocama, Usat Efem ailelerine ve diğer kardeş radyo çalışanlarına gelsin. Son olarak çocuklarım Bilal, Esra ve Ahmet Yasin'e gelsin. Allah'a emanet olun diyerek mesajını bitirmiş. İzzettin abimiz bu mesajını Adana'dan göndermişlerdi. Kader yeter sanırım. Esere geçelim.

Evet, Şanlıurfa'dan bir dinleyicimizin istemiş olduğu Nurullah Koray'dan Elhamdülillah eserini yayına vereceğim. Eser bizden de kendilerine gelsin. Eserden sonra buradayız. Mesajlarınızı, paylaşımlarınızı bekliyoruz inşallah.

Öylesinde ne gide sevilt yette sağdı. Cidden ki sevdi Nurullah Kuray helbeste ki bir tayyibe tukaş megedari kir bir rastil zimane kurdi vasfı kadayı ta'ala u şükrevi u zikravi çıkası başı ve her hebi azizeme. Evet devam ediyoruz. Sırada grup ümmetten Şehit İsmail eserimiz vardır inşallah onu vereceğim. İnşallah mikrofonda bir sıkıntımız yok, seste bir sıkıntı yoksa

Evet, Kayseri'den Mehmet Şükrü abimiz ulaşmışlar. Mesajını okuyalım, bakalım bizlerle neler paylaşmış. Gökten rahmet değil, ateş yağıyor Gazze'ye. Hangi el uzanacak bir bu mahzun, mahzun secdeye? Anneler günü gelmiş, eller kınasız ve kanlı. Toprak bile utandı, İslam sessiz ve zanlı. Hevesler feda değil, canlar feda burada. Bir çocuk yetim kaldı, bir anne son duada. Öpecek el mi bıraktı bu zalimlerin hırsı? Şimdi arşı titretiyor, bir annenin kahrı. Şiirini bizimle paylaşmış, Gazze'nin acısına, Gazze'nin mahzun haline ses olmuş. Teşekkür ediyoruz Mehmet Şükrü abimize göndermiş olduğu bu güzel ve anlamlı paylaşımdan dolayı. Evet, Gazze'yi unutmuyoruz. Gazze'deki kardeşlerimizi unutmuyoruz. Daha yakın dönemde sözüm ona ateşkesin olduğu bir demde, bir dönemde her gün suikastlar düzenleniyor. Her gün kardeşlerimiz katlediliyor.

Adana'dan gene bir mesaj daha var, onu da okuyalım. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Ben Adana'dan Muhammed Yahya Özbay, Ahmet Savran'dan Ashab-ı Kiram ilahisini istiyorum demişler. Tüm radyo ailesine armağan ediyorum. Teşekkürler. Allah razı olsun Yahya abi. Evet, Gaziantep'ten Mehmet Bulut kardeşim abimiz göndermiş. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Hayırlı yayınlar. Allah razı olsun inşallah. Murat Yaman'dan Münacat eserini tüm dinleyicilere armağan ediyorum demiş. Siz değerli Radyo Urfa ailesine selamlarımı iletiyorum. Aleyküm selam ve rahmetullah, bizden de sana kucak dolusu selamlar gelsin inşallah.

Evet, Gazze'ye selam, direnişe devam diyerek mesajını bitirmiş kardeşimiz. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Mesajlar sizden, armağanlar sizden, paylaşım da bizden demiştik. Devam ediyoruz. Ama arada eserleri verelim ki kardeşlerimiz merak etmesinler, kardeşlerimiz gücenmesinler.

Evet, Adana'dan Mehmet kardeşimin istemiş olduğu grup Mehmet'ten İsmail eserini yayına aldım, hazırladım, inşallah vereceğim. Bize de kendilerine, ailesine, Adana'ya Yunus abiye gelsin.

Kerbela, Bosna, Çeçenistan'da, kanlı hançer yüreğime saplanmada, İslam'ı yok etmeye bütün küfür aynı safta, bir nefes daha yara, bir soluk daha. İman sinede tutsak, lime lime bedenler kıyılır ufak ufak, zifiri dolu dolu, bitmez mi bu karanlık? İsyanım gecelere, kalmadı sabrım artık. Sensiz hayat ne zor, ne acı bir ayrılık. Bir seher daha yara, bir vuslat daha. Küfür İslam ile girmiş savaşa, kimi ölür, kimi eyler temaşa. Unuttuk çiçekleri, alıştık kışa. Bir bahar daha yara, bir diriliş daha. Firavun sarayında büyüdü Musa, Nemrud'un ateşi çeliğe suysa, bir fecir daha yara, bir sabah daha. Uzansam güneşe, söksem yerinden, karanlığı vursam kara beyninden, kurtulsun ümmet bu kederinden, bir tekbir daha yara, bir zafer daha. Gözlerim dolu dolu bekler yolunu, İslam'la gelen kurtuluş umudunu, bir nusret daha yara, bir fetih daha.

Her saatlerimiz 14.31'i gösteriyor. İstek saatinde birlikteliğimiz devam ediyor. İstek ve mesajlarınız için 0552-334-93-70 yolu hattımıza mesajlarınızı bekliyoruz. O Kardeş Radyo ile birlikte sunmuş olduğumuz aynı heyecan, aynı frekansı demeyelim, duygu frekansını paylaştığımız ortak radyoların İstek saatinde Radyo Urfa'dayız, Radyo Urfa stüdyolarındayız, Peygamberler şehrindeyiz.

Evet, gene mesajlar var. Birbirinden kıymetli, birbirinden güzel mesajlar gelmiş. Onları okuyalım, paylaşalım. Ondan sonra eserimize geçelim inşallah. Şanlıurfa'dan İsa abimiz ulaşmış. Ahzab suresinden 6. ayet-i kerimeyi paylaşmış. Önce onu okuyalım, sonra paylaşımına geçelim inşallah. Euzubillah. Şüphesiz Allah ve melekleri peygambere salat ediyorlar. Ey iman edenler, siz de ona salat edin, selam edin. Bu vesileyle güzel bir salavat getirelim. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Allah'ın rahmeti, bereketi üzerimize olsun demiş. Allah razı olsun İsa abi. Hayırlı, bereketli bir cuma diliyorum demişler. Teşekkürler. Murat Yaman'dan bir eser istemiş. Filistin parçası. Bakalım, öyle bir parça varsa vereceğim inşallah. Olmazsa selam olsun eserini vereceğim. Buradan hatırlatmış olalım İsa abimize. Evet, bu eser tüm bazı Müslümanlara, anneme, babama, kardeşlerime, Sumut filosu gönüllerine, size, Yusuf abilere ve ortak yayın radyo dinleyicilerine gelsin. Adana'dan İzzet Baykal'a gelsin. Bugün Kudüs şehidimiz Hasan Saklanan'a ve tüm şehitlere gelsin. Selam adı aile demişler. Teşekkürler. Keşke mesajlarımızı yenilesek, daha güzel olur. Evet, Diyarbakır Haziro'dan bir dinleyicimiz ulaşmışlar. Miryam Hanım. Selam aleyküm, aleyküm selam. Hayırlı bereketli yayınlar olsun inşallah. Ben Haziro'dan Miryam. Yüreğimde bir hicret yarası var. Eserini çalarsanız sevinirim. Eser tüm ortak radyo ekibine ve dinleyicilerine, Yusuf abilere, şehit ailelerine armağan ediyorum. Selamı da aile, Allah'a emanet olun demişler. Teşekkürler.

Bir mesaj daha okuyalım, ondan sonra sıradaki eserle devam edelim. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Evet, Adana'dan Yasin kardeşim göndermişler. Evet, kahrolsun İsrail eserini armağan etmişler. Tüm Müslümanlara gelsin. Zafer Müslümanlarındır Allah'ın izniyle. Ey zalimin, ey zalimin hunhari, bu zalimin hunhari bizi cehennem. Evet, bu mesajı Adana'dan Gergerli Yasin kardeşimiz göndermişler.

0: يا شفيعي يا محمد خير خلق الله.
1: إذا kitabımızın istemiş olduğu Melle İsmail eseri vardı. Şehit Melle Ali, özür dilerim. Şehit Melle Ali eseri vardı. Grup ümmetten istemişlerdi. Bu eserden sonra verelim. İsa abimizin istemiş olduğu listeyle ilgili güzel bir eser, onu verelim. Sonrasında inşallah Ezzetin abimizin istemiş olduğu grup ümmetten Melali eserini vereceğim.

0: Aşıksın.
1: Devam ediyoruz. Saatlerimiz 14.40'ı gösteriyor. 10 Kardeş Radyo'nun birlikte sunduğu istek saatinde birlikteliğimiz devam ediyor. Size gelen mesajlarla. Ve çok sayıda mesaj var, vereceğim. Onları okuyacağım, merak etmeyin. Esere zamanımız kalır mı? O bilinmez. Allah bilir. Hele şöyle şu mesajları bir okuyalım. Sonrasında inşallah İçerideki güzel eserle devam edeceğim. Evet, Şanlıurfa'dan bir mesaj gelmiş. Hafız abimizden. Selam aleyküm, aleyküm selam. Ben Urfa'dan Hafız Grup'un metten Kürtçeşehir Cevher İlahisi'ni istiyorum. Eser aileme, eşime, medresede okan oğlum Bünyamin'e ve tüm radyo Urfa dinleyicilerine gelsin demişler. Teşekkürler. Şırnak'tan bir dinleyicimiz ulaşmışlar. Selam aleyküm, aleyküm selam ve rahmetullah. Genelde cuma günleri Dursun Ali Erzincan'dan salavatla eserini çalıyorsunuz, salavatlar çalıyorsun demiş. Çok güzel, ismini bilmiyorum. Bugün de çaldınız bu ilahiyi sizlere, bu ilahi sizlere, herkese gelsin. Ben Cizre'den Şahinet. Evet, bu ilahi kızım İlayda'ya gelsin. Bir de bunun ismini bana söyleyebilir misin demişler. Evet, Urfa'ya uzanıyoruz. Urfa'ya geliyoruz. Urfa'dan gelen bir mesaj var. Onu da okuyalım. Muhammed Said Karadal kardeşim göndermiş. Selamun aleyküm. Aleyküm selam ve rahmetullah. Hayırlı eyler demişler. Bu güzel yayında başta Gazze olmak üzere dünyanın dört bir yanında zulüm altında yaşayan mazlum Müslüman kardeşlerimize dua etmek istiyorum demişler. Rabbim onların yardımcısı olsun, sabır ve zafer nasip etsin. Şehit olan kardeşlerimize rahmet, yaralılara şifa, ümmete birlik ve dirlik versin. Dualarımız Filistin'de, Kudüs'te ve tüm mazlum coğrafyalardaki kardeşlerimizle beraber. Amin diyoruz onun bu güzel duasına. Evet, gönlümüz, kalbimiz onlarla birlikte aynı duyguları, aynı acıları paylaşıyor. Rabbim bir an önce onlara ve tüm mazlum coğrafyalardaki kardeşlerimize zafer ve özgürlük nasip etsin inşallah. Gerçi onlar özgürdürler, kalpleri özgürdür, ruhları özgürdür ama askerleri özgür sanedip de esir olanlara acımak lazım, kendimize acımak lazım. Mümkünse bu duygulara eşlik edecek anlamlı bir parça armağan eder misiniz? Allah'a emanet olun demiş. Bakalım Said kardeşim, öyle bir parça varsa vereceğim inşallah. Ve seni kırmıyorum, senin için hem şehadet kokan güzel bir eserle devam edeceğim inşallah. Kardeşlerim, abilerim, dinleyiciler haklarını helal etsinler. Madem bu güzel duaya böyle bir eser istedi, ben de vereyim inşallah.

Evet, bu güzel eser Kevin Kervan'dan, bu güzel eser bizden de Sait kardeşimize, tüm Filistinli kardeşlerimize şehadet arzusuyla yanan tüm

0: İstek Saati devam ediyor.
1: Evet, gazı aşkıyla büyüyen Gazze'deki çocuklar dünyayı nasıl değişime uğrattılar, dünyada nasıl bir değişim gerçekleştirdiler hepimiz görüyoruz. Rabbim bizlere de, çocuklarımıza ve neslimize de aynı duygu ve düşünceleri, aynı ruhu versin inşallah. Devam ediyoruz.

gene de çok sayıda mesaj var. Sürçülü can ediyoruz bazen. Hakkınızı helal edin. Sırada grup ümmetten Mele Ali eseri var. Onu vereceğim inşallah. İzledin abi merak etmesin. Arada bir bazen velakıya geçiyoruz. Hakkınızı helal edin. Evet, Diyarbakır Silvan'dan bir dinleyicimiz ulaşmış. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Hamza Osman kardeşimiz Susa eserini istiyorum demiş. Eser radyo başında bizleri dinleyenlere ve siz değerli kardeş radyo çalışanlarına gelsin. Ayrıca Fecra Kur'an takipçilerine gelsin demişler. Hasan Elmanadan anlamlı ve güzel bir sözü de bizimle paylaşmışlar. Siz evlerinizde İslam devletini kurun ki Allah sokaklarınızı İslamlaştırsın. Ne güzel. Evet, Keksaleş Ceylan Praseri Kaniye ve Emek Mere Parvekili Bitirki Mere Parvekili Bir Kürdi Tıkaklın Kale Abdullah, selam aleyküm, aleyküm selam. Keksaleh, işten samimi ve manevi programlarınızla evimizde, iş yerimizde, köyümüzde, tarlamızda misafir oldunuz. Hoş geldiniz demiş. Allah razı olsun Salih abi. Bilal'den Nebi Eylül'ün parçasını çalarsanız sevinirim. Bu parça tüm dinleyenlere gelsin demiş. Salih abimiz nereden? Ceylanpınar'dan bu mesajı göndermişler. Evet, geliyoruz Şanlıurfa'ya. İsmail Altın kardeşim paylaşmış, bir mesaj göndermiş, onu da okuyalım. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah İslam'ın çiçeklerinin gür olduğu bir dönemi bize yaşatır tabi. Bunun için önce aramızdan en iyileri feda etmek gerekir. Rabbim bize o imanı versin inşallah, amin. Ne güzel demiş İsmail kardeşim. Hazreti Şuayb camisindeki öğrenciler için Derviş Mansur'dan Muhammed'e ilahisini armağan ediyorum demiş. Teşekkürler İsmail abi. Bizden de onlara, size gelsin, ailenize gelsin inşallah. Nemes hem elbette devam edin inşallah. Grup-ı Meten Mele Ali eseriyle devam edeceğiz. Eser bizden Zedin Ağabey'e, Adana'ya. Ve şu anda radyoları başında bizleri dinleyen tüm dinleyenlerimize gelsin. Ve programın başından beri bana eşlik eden kıymetli kardeşim İbrahim Halil'e gelsin.

Şalım Urfa'dan Radyo Urfa, Batman'dan Aksa FM, Bingöl'den Bingöl FM, Siirt'ten Botan FM, Mardin'den Cemre FM, Diyarbakır'dan Çağrı FM, Gaziantep'ten Kervan FM, Adana'dan Ustad FM ve Van'dan Sarhat FM ile aynı frekansta, aynı yayın saatindeyiz, 8 saatindeyiz. Saatlerimiz 14.58'i gösteriyor.

Evet, Adana Tarsus, pardon, Mersin Tarsus'tan bir dinleyicimiz mesaj göndermiş. Adana'ya yakın olunca sürçülisan eyledik. Selamun aleyküm, aleyküm selam, hayırlı yaylar demişler. Allah razı olsun. Ben Tarsus'tan Haşim. Uzun süre araç kullanmanın yorgunluğunu siz Ortak FM radyolarını dinlerken bir nebzede olsa Allah'ın izniyle yorgunluğumu alıyor. Ne güzel. Bizlerin de öyle. Bizim için de aynı şeyler. Ama biz severek canı gönülden diyoruz gerçekten. Rabbim sizlerden razı olsun, cümleten Allah hepimizden razı olsun. Hocam bir istek parçada bulunacaktım demiş. Kardeşlik çağrısından Mavi Emzikli Bebeği çalarsanız sevinirim. Bu parça tüm mazlum ve müstazaf haklara gelsin, halklara gelsin. Rabbim her daim... Kardeşlik çağrısından Mavi Emzikli Bebeği çalarsanız sevinirim. Bu parça tüm mazlum ve müstazaf haklara gelsin, halklara gelsin. Rabbim her daim yar ve yardımcıları olsun. Sizler de kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hayırlı yanlar demiş Haşim abi. Sen de kendine iyi bak. Hayırlı yolculuklar diliyoruz. Rabbim seni selametle varacağın yere ulaştırsın inşallah.

Evet, İstanbul'dan bir dinleyicimiz ulaşmışlar. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Samet isminde bir dinleyicimiz. Sizden Şehit Kervanı'ndan Şehit Ziya Süleyman eserini istiyorum demiş. Tüm kardeş radyolara gelsin. Selam ve dua ile teşekkür ediyoruz Samet kardeşimize. Sıradaki bütün eserler de bizden sana ve ailene, İstanbul'a gelsin inşallah. Evet, Cenab-ı'lardan bir dinleyicimiz mesaj göndermiş. Bakalım, sanki tanıdı gibi geliyor. Selamun aleyküm, aleyküm selam, hayırlı yayınlar demiş. Allah razı olsun. Ceylanpınar Düzova mahallesinden sıradaki eseri abim Abdullah Zengin'e, bütün Düzova halkına istiyorum. Can dediğin nedir kardeş? Allah için vermeyince eserini istiyorum. Evet, zaman olursa vereceğim inşallah. Bizden de

Sait yegenime gelsin, Nesrin yegenime gelsin, onlar göndermişler. Bizleri şu anda dinliyorlarsa buradan selamlarımızı, sevgilerimizi gönderiyoruz. Hun herhebin. Evet, Murat Yaman'da Münacaatim eseriyle devam edeceğim. İki eseri birleştirdim. Daha doğrusu bir

Böyle devam ediyoruz. Saatlerimiz 15.15'i gösteriyor. Yaklaşık 20 saatlik bir süremiz kaldı. 30 dakikalık bir süremiz var inşallah. Gelen çok sayıda mesaj var. Bu mesajları okuyacağım, paylaşacağım. Dinleyicilerimizin merakı olmasın, endişesi olmasın inşallah.

En sırada Şanlıurfa'da Muhammed Öztürk kardeşimizin işlemiş olduğu Şehit Abdülvahid eseri var. Grup Ümmet'ten onu vereceğim inşallah. Bu vesileyle bir daha kendisini rahmetle, minnetle yad ediyoruz. Rabbim bizleri onların yolundan, onların açmış olduğu çığırdan ayırmasın inşallah. Evet, Diyarbakır Pembe Viran'dan bir mesaj gelmiş. Selamun aleyküm, aleyküm selam ve rahmetullah. Biz Pembe Viran'dan Fuat ve Fadile Kınay, Nurullah Kuray'dan Fecr-i Azadi İlahisi çok özlediğimiz dedemiz İsmail'e, ninemiz Halide'ye, evet anne tarafından, baba tarafından çok sayıda kimseyi saymış. Biz de hepsine armağan ediyoruz. Hem Şanlı ailesine hem Kınay ailesine diyelim ve devam edelim. Ayrıca Filistinli kardeşlerimize, zulme uğrayan Filistinli kardeşlerimize ve siz değerli Çağrı Efem ailesine gelsin. Hayırlı yayınlar demiş. Allah razı olsun. Onlar Allah yolunda en ağır imtihanlardan geçtiler. Kimi evladıyla sınandı, kimi yalnızlıkla, kimi zulümle, kimi açlık ve hasretle, ama hiçbirinde Rabbine olan bağlılığını bırakmadı. Çünkü hakiki teslimiyet her şey güzel giderken değil, can yanarken de Allah yeter diyebilmektir. Onlar bize gösterdi ki Allah için çekilen hiçbir acı, edilen hiçbir sabır, dökülen hiçbir gözyaşı boşa gitmez. Evet, Fuat ve Fadile kardeşlerimizden Allah razı olsun, bu güzel paylaşımı, bu güzel yazıyı bizimle paylaştılar. On her heben. Evet, Siirt'ten Selma Hanım mesaj göndermiş. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Hayırlı yayınlar demişler. Allah razı olsun. Siirt'ten Selma Hanım. Sıradaki eserler Adana'da olan sevdiklerime, eşime, kızıma ve sizlere armağan olsun. Selam ve dua ile Allah'a emanet olun. Allah razı olsun. İyilik yaparsanız kendinize yapmış olursunuz. Kötülük yaptığınızda yine kendinize kötülük yapmış olursunuz diyerek bu sözü bizimle paylaşmış. Teşekkür ediyoruz Selma Hanım'a göndermiş oldukları paylaşımdan dolayı. Evet, zamanımız var. Gene mesajları paylaşacağım ama bir eserle devam edelim. Şehit Abdülvahid eseri. Bizden de tüm şehit ailelerine, hasreten Şehit Abdülvahid ve ailesine, civan mert gençlere, şehadet aşkıyla yanan yiğitlere gelsin.

İster saatinde birlikteliğimiz devam ediyor. Evet, sırada başta mesaj gönderen bir abimizin istemiş olduğu bir eser vardı. Onunla devam edeceğim inşallah. Adana'dan Muhammed Yahya kardeşim abimiz mesaj göndermişti. Resul gönüllere vahiy ekerdi. Ahmet Savran'la bu eserle devam edeceğim. Gönül gönüle deyince. Sonrasında inşallah vaktimiz olursa Miryan Hanım'ın, hazır olan Miryan Hanım istemiş olduğu Yüreğimde Bir Hicran Yarası Var eseriyle devam edeceğiz. Gönül

Evet Eyüp isminde bir kardeşimiz mesaj göndermişler. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Hayırlı yayınlar diliyorum. Allah razı olsun. Sesinizin ulaştığı her yere, kalbinde zerre kadar sevgi taşıyan her gönle bizden de bir selam olsun. Sıradaki ilahi darda olanlara ferahlık, hastalara şifa ve tüm İslam alemine huzur olması niyetiyle istiyoruz. Ne güzel demiş. Allah razı olsun. Ağzına, yüreğine sağlık. Program akışından gönlünüze hitap eden güzel bir parçayı bizler için çalarsanız çok mutlu oluruz. Allah'a emanet olun demiş. Teşekkür ediyoruz Eyüp kardeşinize bu güzel paylaşımından dolayı. Evet, yine Diyarbakır'a Pembeviran köyüne uzanıyoruz. Oraya gidiyoruz. Dualar bizimle. Bizim dualarımız da onlarla birlikte inşallah. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Haydi yayınlar diliyorum. Allah razı olsun. Ben Diyarbakır'dan Pembeviran köyünden Fatime Kınay. Sıradaki tüm güzel eser.

Sıradaki tüm eserleri ilk olarak yanımda bulunan nenem Fatime, nenem Halide'ye hicrette olan dedelerim Şehmuz İsmail, amcalarım Ramazan, Kemaleddin, Necmettin, son olarak Edirne'de olan nenem Meryem, dedem Bayram ve dayılarım İlyas, Seyfülislam'a armağan ediyorum. Selam ve dua ile. Evet, bizden de Bayram Başkan'a gelsin. Selam, sevgi ve hürmetlerimizi, sevgilerimizi gönderiyoruz kendilerine. Resul gönüllere vahiy ekerdi diyeceğiz. Kimin sesinden? Ahmet Savran'ın sesinden. Evet, vahiyle yoğrulan, vahiyle dirilen bir nesil, bir gönül, bir şehir olmak adına

Saatlerimiz 15.32 gösteriyor. Yaklaşık 10-15 dakikalık bir süremiz var. Evet, zamanımız olsaydı, süremiz olsaydı, süresse kurban olsun. Fakat bizim de süremiz sınırlı. Onu da sizin anlamanız lazım.

Evet, Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, İstanbul, Kayseri dedik. Şimdi de Rize'ye uzanıyoruz. Rize'den gelen bir mesaj var. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Ben Harun Buluntu. Karadeniz'in güzel şehri Rize'den sizleri keyifle dinliyoruz. Allah razı olsun. Öncelikle yüreğinize sağlık, gönüllere dokunan birbirinden güzel yayınlar dinliyorum. Sıradaki tüm güzel eserleri Radyo Urfa ailesine ve Kadeş Radyoların kıymetli dinleyicilerine armağan ediyorum. Hayırlı yayınlar, Rize'den selam demiş. Bizden de Harun kardeşimize, ailesine ve diğer Harun'a selam, sevgi ve muhabbetlerimizi gönderiyoruz. Evet, Batman'a uzanalım. Batman'dan gelen bir mesaj var. Sümeyye Hanım göndermişler. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Hayırlı programlar demiş. Allah razı olsun. Ben grup Yeni Çağ'dan O Erler Ki İlahisini istiyorum. Bunu tüm dinleyenlere ve İslam ümmetine armağan ediyorum. Rabbimden bu Filistinli ve tüm sıkıntıda olan Müslüman kardeşlerime kurtuluş diliyorum. Allah'a emanet olun diyerek mesajını bitirmeyiz. Teşekkür ediyoruz. Sümeyye Hanım'a göndermiş oldukları paylaşımdan dolayı. Evet, sünnelerimiz sinirli demiştik. Rahime Betül bacımız mesaj göndermiş. Onun göndermiş olduğu mesajı da paylaşalım. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Şanlıurfa Siverek'ten Rahime Betül bacımız hanım göndermiş. Aykut Kuşkaya'dan Şehadet Güvercini eserini istiyorum. Eser aileme ve tüm dinleyicilere gelsin. Allah'a emanet olun. Selam ve dua ile demişler. Yine Şanlıurfa'dan Enes Başboğa mesaj göndermiş. Hayırlı yayınlar Seydam demiş. Allah razı olsun. Ben Şanlıurfa'dan Enes Başboğa. Yesip yolunda parçasını çalabilir misiniz demiş. Evet, süremiz olsaydı, zamanımız olsaydı onu da çalacaktım Enes kardeşim. Ama olmasa bile sıradaki bütün eserler, çaldığımız, çalacağımız bütün eserler sana gelsin. Senin gibi güzel gençlere, güzel yiğitlere gelsin. Bakalım, yüreğimde bir hicran yarası var. Buratema'dan eser verdik ama bunu defalarca isteyen kardeşlerimiz, dinleyicilerimiz var. Hakkınızı helal edin.

Evet sanırım biz bir eserlik bir süremiz var, onu vereceğim inşallah. Ama hangi eser? Eserler arasından eser seçmek durumundayız.

Evet, son gelen bir mesaj var Ayşe Hanım'dan, daha doğrusu bizden yanadır, Beytullah'tan. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Ben Beytullah, Sefer Dursun'dan Dönemesin eserini istiyorum. Bingöl halkına bu size gelsin. Selamet kalın demişler. Allah razı olsun. Coşkun bir miras kaldı. Ufka bir bakiydim. İnkılaba. Bu vesileyle en son eseri isteyen kardeşimize onun eseriyle bitireceğim inşallah. Saatlerimiz 11.43. Evet, mesaj gönderip İstek isteyip armağan eden tüm kardeşlerimizden Allah razı olsun. Programa renk kattınız, heyecan kattınız, dualarınızla bizlerle birlikte oldunuz. Recep abimin dediği gibi sessizce bizi dinleyip mesaj gönderen kardeşlerimizden de Allah razı olsun. Onlar da sessiz bir şekilde bizlere dua ettiler. Vermiş olduğumuz eserleri onlar da canı gönülden dinlediler. Sesimize katlandılar. Allah kendilerinden razı olsun. Sefer Dursun'dan son bir eserle programı da bitirmiş olacağım. Dönemesin eseri bizde yok ama onun yerine yine onun sesinden

Aşk Kapıları efendim eseriyle bitireceğim efendim. Bu vesileyle burada programı bitirirken sizleri yüce olan Allah'a emanetleri zayi etmeye nice Allah'a emanet ediyorum. Sürçülisan etmişsek affola. Eserlerini veremediğim kardeşlerim haklarını helal etsinler. Sanırım mesajını okumadığım kardeşim kalmadı, abim kalmadı, ablam ya da bacım kalmadı. Hatta ben namak edebilirim. Hayr-ı Hüseyin. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.

0: Şimdi reklamlar.
1: El eşyalarında söz Ev Star'da. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, tencereden fincanlara, 2000'den fazla ürün, 100'den fazla marka, sürpriz fiyatlarda Ev Star'da. Ev Star E5 üzeri havalimanı kavşağında. Ev Star değer katar.
2: Nefis tatlı çeşitlerinin ve 40 yıllık tecrübenin adı Kepiroğlu Pastanesi. Meşhur künefemiz, birbirinden güzel yaş pasta, kuru pasta ve tasarım pastalar, tüm tatlı çeşitleri, dondurmalarımız, kol böreği ve tereyağlı su böreğimizle sizlerleyiz. Ürünlerimizin tamamı kendi imalatımızdır. Adres: Levent Caddesi numara 146, Şube 19 Mayıs Mahallesi Çukurova Caddesi Cuma Pazarı civarında. Özel siparişler için telefon 0501 340 9015.
3: İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde.
0: Reklamları dinlediniz. Şimdi reklamlar.
4: Özel ve anlamlı günlerinizde siz sadece konuklarınızla ilgilenin. Yemek işini biz halledelim. Ceren Yemekçilik. Leziz, hijyenik ve her damak tadına uygun yemeklerimizle düğün, nişan, sünnet, cenaze, toplantı ve tüm etkinliklerinizde hizmetinizdeyiz. Ayrıca ev ve iş yerlerine tabildot ve toplu yemek servisi için bize ulaşabilirsiniz. Adres: Yüreğir Mehmet Yeşil Sanayi Sitesi I Blok numara 2. Telefon 0545 347 1816. Şöyle usta ellerle hazırlanmış, yaprak yaprak kesilmiş, nar gibi ateşte kızarmış bir tavuk döner için buyurun kardeşler Közde Döner Salonu'na. Yeni yerimizde, yeni konseptimizde hizmetinizdeyiz. Alo sipariş 0538 580 çift 0. Adres: Süleyman Vahit Caddesi, Endüstri Meslek Lisesi civarı. Şube E5 üzeri Asri Mezarlık Işıklar Yanı. Kardeşler Közde Döner Salonu.
5: Kalbe huzur veren ezgiler. Mehmet Taştimur içten gelen sesiyle dinleyenleri manevi bir iklime davet ediyor. Mehmet Taştimur'un yeni ilahi albümü Şehadet şimdi tüm dijital platformlarda.
6: Nakşolur gül şehadet.
5: Albümdeki eserler huzuru, teslimiyeti ve aldanmışlığı merkeze alırken dinleyenlere hem içsel bir sükunet hem de manevi bir yenilenme sunuyor. İlahiyle huzur bulan kalpler için Mehmet

0: Kilitler kapı ve kapak sistemleri. Her türlü CNC kapı ve lake kapak üretimi. Lekelenmeye ve çizilmeye dayanıklı, kolay temizlenir. Yerden ısıtma sistemine uygun ve hijyenik kapılar Yiğitler'de. Kaliteli malzeme ve titiz işçiliğimizle, toptan ve perakende satışlarımızla hizmet veriyoruz. Adres Güzel Evler Mahallesi, Levent Caddesi sonu numara 417. Telefon 0537 203 33 51. Yiğitler kapı ve kapak sistemleri.
1: Ev eşyalarında söz Ev Star'da. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, tencereden fincanlara, 2000'den fazla ürün, 100'den fazla marka, sürpriz fiyatlarla Ev Star'da. Ev Star E5 üzeri havalimanı kavşağında. Ev Star değer katar.
2: Naif mantı mutfakta yormaz, sofrada mutlu eder. Çünkü aynı lezzet, yarı zahmet. İncecik hamur, dolu dolu iç. Ev mantısının en pratik hali naif mantı, tüm seçkin marketlerde ve satış noktalarında.
3: Lezzet ustası Lider Kebap ve Döner, enfes lezzetleriyle bir telefon kadar yakınınızda. Kebap, kuşbaşı, çöp şiş, kanat, ciğer ve dürüm çeşitleriyle ve baş döndüren lezzetleriyle Lider Kebap ve Döner. İster gelin misafirimiz olun, ister arayın, lezzet kapınıza gelsin. Adres Çakmak Plaza, B kapısı karşısı. Alo paket 363-5773. Lider Kebap ve Döner.
4: Dostlar Ticaret elektrik, su ve berber malzemeleri, her türlü lüks hırdavat çeşitleri, toptan ve perakende satışlarıyla hizmetinizdedir. Merkez Pazarlar Caddesi, numara 78, Şube Kocavezir İş Merkezi, üst zemin kat, numara 162. Telefon 365-0-94. Dostlar Ticaret.
5: Aydın Kardeşler Toptan Gıda. Gıda, içecek, temizlik, kişisel bakım, bakliyat, çay, şeker ve kağıt ürünleri gibi ana ürün kategorilerinde en uygun fiyatlar bu adreste. Bakkal ve marketler, perakendeciler, lokantalar ve kafelere her türlü ürün tedariğiyle hizmetinizdeyiz. Adres Güney Kuşak Bulvarı, metro yolu üzeri, Obalar ve Saydam Caddesi arası. Telefon 0532 443 5653. Aydın Kardeşler Toptan Gıda.
6: Reklamları dinlediniz.

çıkmış hal dilinden, söz olmuş hüner. Alemde ne varsa aşk imiş meğer. Varlığın esası olan bu gevher, bir çare aklımı bir karar eyler. Kuytu mahzenlerde kırık bir gül var, yakası yırtılmış, solmuş bir nazar. Halbette can kadar incelen efkar, açmış gam yükünü intizar eyler.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد الحمد لله hayatın İslamlaşmasıdır. Bakın Allah Kur'an-ı Kerim'de buyurur ki وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. Müslümanların hayatlarının hedefi o hayatta elhamdülillahı gerçekleştirmektir. Bir insan düşünün ki yeni Müslüman olmuş, onun hayatında bir yığın İslam dışı unsur var. O kişi Müslümanlığa girdikten sonra hayatındaki İslam dışı unsurları attıkça elhamdülillah demeyi hak ediyor demektir. Çünkü elhamdülillah hayatın Müslümanlaşmasının adıdır. Ben burada İslam tarihinde birkaç tane insanla örnek vereyim. Uhud'da yiğit Amr ibn-i Cemuh ağzındaki hurmaları tükürdüğü anda elhamdülillah diyordu. Çok fazla bir şey anlaşılmadı. Az biraz açayım. Peygamber Efendimiz Uhud savaşına karar vermiş, Müslümanlara emretmiş, eli silah tutan herkes yarın şurada toplansın diye. O gece Medine'de ışığı sönmeyen bir ev var. Sabaha kadar ışığı sönmemiş. O da Amr ibn-i Cemuh isimli bir sahabenin evi. Amr ibn-i Cemuh bir ayağı diz kapağının üzerinden kesilmiş topal bir sahabe. Sabaha kadar ışığı sönmemiş, evinin ışığı. Sabaha kadar oğulları ve torunlarıyla mücadele etmişler. Oğulları yetişmiş, oğullarının oğulları büyümüş, torunları büyümüş. Diyorlar ki dedeciğim sen yaşlandın, bir ayağın da kesik, acuzesin. Allah seni cihattan muaf tutuyor. Sen gitme biz gidelim. Bak biz yetiştik. Sen evde otur biz gidelim Uhud'a diye. Amr ibn-i Cemuh da diyor ki oğullarım yapmayın etmeyin. Vallahi Uhud'un eteğinden burnuma cennetin kokusu geliyor. Beni bu cihattan engellemeyin diye. Sabaha kadar ışık yanmış. Sabahleyin sahabe-i kiram efendilerimiz diyor ki bir baktık ki önde Amr, topal Amr yikide topallaya geliyor. Arkasında da bir ordu geliyor. Oğulları çok fazla. Oğullarının oğulları da yetişmiş. Sanki bir ordu geliyor sandık. Topal Amr yaklaştı. Peygamber Efendimiz'e dönüp dedi ki ya Resulallah şunlara bir laf anlat. Vallahi Uhud'un eteğinden burnuma cennetin kokusu geliyor ama bunlar beni cihattan engellemeye çalışıyorlar. Ya Resulallah ne olur şunlara bir laf anlat dedi. Allah'ın Resulü buyurdu ki ey Amr. Sen gerçekten yaşlısın, bir ayağın da kesik topalsın, acuzesin, Allah seni cihattan muhaf tutuyor, gitmeyebilirsin deyince şöyle bir döndü, darıldı diyor. Sen de mi ya Resulallah, sen de mi bunlar gibi düşünüyorsun ya Resulallah diye kırgınlık ifadesiyle sitemde bulundu. Allah'ın Resulü baktı ki iş ciddi, evlatlarım bırakın dedenizi, gerçekten Uhud'un eteğinden burnuna cennetin kokusu gelmiş, onu engellemeyin dedi. Topal Amr Uhud Savaşı'na iştirak etti. Savaşın bir bölümünde şurasında bir azığı var Amr ibn-i Cemuh'un. Aşmış bohçasını, içinde 3-5 tane hurma yiyecek ne varsa onları yemekle meşgul. Şimdiki gibi değil ki savaş. Savaşın içinde namaz da kılacaksınız. Savaşın içinde yemek de yiyeceksiniz. Kılıçla yapılan bir savaş, göğüs göğüse gerçekleşen bir savaş. Amr hurmaları yemekle meşgulken Peygamber Efendimizin münadisinin sesi duyulmuş. Ey Ansar, ey Muhacirin, Allah'ınızın aşkına, Allah'ınızın aşkına peygamberi koruyun, Kur'an'ı koruyun. Ne olur ayağa kalkın, bir daha dişinizi tırnağınıza takıp peygamberi, Kur'an'ı koruyun diye bir ses duyulmuş. Bu sesi duyan Topal Amr elindeki hurmaları attı, ağzındaki hurmaları tükürdü ve dedi ki alçak nefis. Peygamberimin münadisi beni şehadete çağırırken, beni cennete çağırırken sen hala yiyip içmekle meşgulsun dedi. Ağzındaki hurmaları tükürdü ve o esnada elhamdülillah dedi. Ne demek o? Nefsinin isteğini tükürebildi ya, kendisiyle Allah'ın arasına giren, kendisiyle cennetin arasına giren ağzındaki hurmaları tükürdü, bunu başardı ya, elhamdülillah dedi. Kılıcını kattığı gibi düşmanın içine daldı. Savaş sonunda 40 küsür yerinden yara almış, şehit oldu Amr ibn-i Cemuh. Ama ağzındaki hurmaları tükürebildiği an elhamdülillah demişti. Bizim de Allah'la aramıza giren, cennetle aramıza giren ağzımızda nice hurmalar var. Hayatımızda tükürmemiz gereken nice İslam dışı unsurlar var. İşte onları tükürdükçe, onları attıkça, hayatımız İslamlaştıkça biz de elhamdülillah demeyi hak ediyoruz demektir. Yine sahabeden Abdullah bin Revaha, onun Medine'de çok görkemli bir hurma bahçesi varmış. 600 kadar hurma ağacı varmış içinde. Herkesin göz bebeği, herkesin beğendiği çok görkemli bir bahçe. Peygamber Efendimizin huzurunda bir gün, ya Resulallah, ben bu bahçeyi İslam'a vakfettim, ben bu bahçeyi Müslümanların hizmetine vakfettim diyebildiği an kolay değil. Nefsinin cimriliğine dur deyip Allah için o bahçesini infak etmeyi, vakfetmeyi başardığı an elhamdülillah demişti. Hazreti Ömer Efendimiz de sırtına zehirli bir hançer saplanınca namaz kılarken elhamdülillah, füstü billah demişti. Onu da biraz açayım. Önceki derslerimin birisinde söylemiştim. Ömer Efendimiz yaşlanmış, birçok savaşlara iştirak etmiş, bir türlü şehitlik nasip olmamış. Hayatının son günlerini yaşıyor. Halife Ömer neredeyse şehitlikten de ümidini kesmeye başlamış. Bir gün hutbeye çıkıyor. Hutbede Peygamber Efendimizin mescidinde, Mescid-i Nebevi'de adın cennetinden bahsediyor. Diyor ki ey Müslümanlar, Allah adın diye bir cennet hazırladı dedikten sonra gök kubbenin altında yatan Peygamber Efendimizin mezarını selamladı. E'addehallahu linnebiyyin. Allah o adın cennetini birinci olarak nebileri için hazırladı deyince peygamberimizin mezarını selamladı. Çoktan peygamberimiz vefat etmişti. Onun mezarını selamladı. Heni enneke ya Resulallah. Mübarek olsun ey Allah'ın Resulü. Allah o cenneti senin için hazırladı diye peygamberimizin mezarını selamladı. Sonra ve e'addehallahu lissıddıkîn. Bir de Allah o adın cennetini sıddıklar için hazırladı deyince Peygamber Efendimizin yanı başında yatmakta olan Ebu Bekir Efendimiz'i selamladı. Heni enneke ya Ebu Bekir. Mübarek olsun. İkinci olarak o cennet senin ey Ebu Bekir diye onu selamladı. Üçüncü olarak dedi ki ve e'addehallahu lişşuhada. Bir de Allah o adın cennetini şehitler için hazırladı deyince şehit de olamamıştı. Üç defa elini göksüne vurdu. Enna leke şehadete ya Ömer. Enna leke şehadete. Sen kim, şehitlik kim ey Ömer? Sen nerede, şehitlik nerede? Üzüldü. Kendinden geçercesine ağladı. Sonra kendisini toparladı. Sahabenin duyacağı tonda dedi ki üzülme ey Ömer. Bir zamanlar develerle güreşen adi bir kimseyken Allah sana İslam'ı nasip etti. Onun da ötesinde seni koskoca İslam devletinin başına halife yaptı. Bu kadar şeyi sana lütfeden Allah, üzülme, belki şehitliği de nasip eder dedi. Son anda ümidini tazeledi. Hutbeden indi. İkinci hafta hutbeye çıkamadı. Hafta ortasında ne gün bilmiyorum. Namaz kılarken, secdedeyken Mughire'nin kafir kölesi tarafından sırtına zehirli bir hançer saplanınca füstü billah elhamdülillah dedi. Allah Allah. Şimdi bizden birinin sırtına bir bıçak falan saplansa aman yandım, öldüm, bittim falan deriz ya. Bakın Ömer Efendimiz dedi ki elhamdülillah, füstü billah, başardım elhamdülillah, başardım. Neyi başardı? Şehadeti. Ümit kesmeye başlamıştı. Neredeyse ümit inkisarına uğramıştım ama başardım elhamdülillah diyordu. İşte elhamdülillah hayatın İslamlaşmasının adıdır. Hayatı Müslümanlaşan bir kişi o hayata elhamdülillah deme hakkına sahiptir. Bugün de namaz kılabildim elhamdülillah. Bugün de infakta bulunabildim elhamdülillah. Bugün de üstümde komşumla ilgilenebildim, onlara İslam'ı götürebildim elhamdülillah. Bugün de çocuklarımın eğitimiyle ilgilenebildim elhamdülillah. Elhamdülillah hayatın İslamlaşmasının adıdır. Bugün de zina ettim elhamdülillah. Bugün de içki içtim elhamdülillah. Bugün de gıybet ettim elhamdülillah diyemeyeceğimize göre elhamdülillah demek ki hayatın İslamlaşmasının adıdır. Ve bakın Peygamber Efendimiz diyor ki velhamdülillahi temle'ul mizan. Elhamdülillah sözü kişinin yarın mizanını tek başına dolduracak bir sözdür. Öyle bir hayat yaşayalım. Elhamdülillah'ı nakzetmeden, o sözü nakzetmeden bir hayat yaşayalım ve sürekli elhamdülillah diyelim inşallah. Devam ediyor Peygamberimiz. Ve subhanallahi velhamdülillahi temle'u ev temle'ani ma beynes sema'i vel ard. Subhanallah velhamdülillah sözü ikisi birlikte gökle yer arasını dolduracak bir sözdür. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Zor mu ya? Kolay. Ve subhanallahi velhamdülillahi deyiverin, gökle yer arasını dolduracak, sevabı dolduracak bir sözmüş. Peki ne demek subhanallah? Subhanallah Allah'ı gündeme almak demektir. Subhanallah Allah'ı tesbih etmek demektir. Peki tesbih nedir? Tesbih de Allah'ı Allah'ın kendisini tanıttığı gibi tanımaktır. Bu cümleyi ağır ağır bir daha söyleyeyim. Allah kendini kitabında nasıl tanıttı? Hangi sıfatlarla muttasıf olarak tanıttı? Hangi sıfatlardan münezzeh olarak tanıttı? İşte öylece Allah'ı tanıyan, öylece Allah'a iman eden kişi Allah'ı tesbih ediyor demektir. Birkaç örnek vereyim. Bakın Allah Rezzak'tır. Ne demek o? Rızık veren. Allah'tan başka göklerde ve yerde Rezzak yoktur. Ama bir kişi eğer Allah'tan başka Rezzakların da varlığına inanırsa, mesela ikinci, üçüncü derecedeki Rezzakların gazabından emin olabilmek için sakalını kestiriyor, rızkın kesilmesin, patron beni işten atmasın diye, ya da bizim patron başörtüsünü sevmiyor, onun göreceği yerde başımı açıvereyim diyor, ya da bizim patron namazdan hoşlanmıyor, beni işten atmasın, benim rızkımı kesmesin diye onun göreceği yerde namazı terk ediveriyorsa, yani Allah'tan başka da Rezzakların olduğuna inanıyorsa bir kişi, sabahtan akşama kadar 100.000 defa ya Rezzak, ya Rezzak diye Allah'ı tesbih etmesinin zerre kadar Allah katında bir değeri yoktur. Allah alimdir. Gaybın da şehadetin de bilicisidir. Allah'ı bu konuda eksik kabul edip onun eksikliğini gidermek için yerde bir takım gayb biliciler aramaya kalkan bir kişi, falan zat da gaybı biliyormuş, filan efendi de kalpten geçenleri biliyormuş diye Allah'a ait olan bu sıfatı Allah'tan başkalarına yükleyen bir kişi, günde 100.000 defa da ya alim, ya alim diye Allah'ı tesbih etse, o tesbihinin Allah katında zerre kadar bir değeri yoktur. Allah Rab'tır. Allah kanun koyan, yasa belirleyen, kullarının kulluk programını belirleyendir. Ve Allah'tan başka göklerde ve yerde Rab yoktur. Hal böyleyken bir kişi Allah'tan başka da kanun koyucuların, yasa belirleyicilerin varlığına inanır, onların yasaları da uygulanmalı derse, bu kişi günde 100.000 defa da ya Rab, ya Rab diye Allah'ı tesbih etse, onun tesbihinin Allah katında zerre kadar bir değeri yoktur. Allah şafidir. Göklerde ve yerde Allah'tan başka şafi yoktur. Hatta iğne de, ilaç da, doktor da, hoca da şifaya sebeptir. Hiçbirisi şafi değildir. Hal böyleyken yerde bir takım şafiler arayan, Allah'tan başkalarına da şafi sıfatını yükleyen bir kişi günde 100.000 defa da ya şafi, ya şafi diye Allah'ı tesbih etse, o tesbihinin zerre kadar bir değeri yoktur. Allah azizdir. Ama bir kişi Allah'tan başkalarında da izzet ve şeref görmeye kalkarsa, mesela evin modelinde, elbisenin tipinde, arabanın modelinde, parada pulda eğer izzet ve şeref görmeye kalkarsa, günde 100.000 defa da ya aziz, ya aziz diye Allah'ı tesbih etse, zerre kadar bir değeri yoktur. Allah Tevvaptır. Tevbe alan, tevbe veren, tevbeleri kabul eden tek varlık Allah'tır. Bu konuda Allah'ı eksik kabul edip yerde tevbe alıp verecek birilerinin de varlığına inanan, biz falan yere tevbe almaya, tevbe vermeye gidiyoruz diyen bir kişi günde 100.000 defa da ya Tevvap, ya Tevvap diye Allah'ı tesbih etse, o tesbihinin Allah katında zerre kadar bir değeri yoktur. Öyleyse tesbih Allah'ı Allah'ın tanıttığı gibi tanımak ve öylece inanmaktır. Tesbihin ikinci anlamını da söyleyip geçeyim. O da Allah'ın tanıttıklarını Allah'ın tanıttığı gibi tanıyan kişi zaten mecburen tesbih etmek zorunda. Fesubhanallah demek zorunda. Mesela Kur'an'ı Allah'ın tanıttığı gibi tanıyan bir kişi sonunda Subhanallah der. Ya Rabbi sen ne büyüksün ki böyle muazzam bir kitap indirmişsin. Biz binlerce yıl düşünseydik bu ayetlerin bir tanesini bile söyleyemezdik. Ya Rabbi sen ne Subhansın, sen ne büyüksün ya Rabbi. Mesela miras hukukunu Allah'ın tanıttığı gibi tanıyan bir Müslüman, erkek şu kadar almalı, kadın mirasta bu kadar almalı diye Allah'ın miras hukukunu tanıyan bir kişi, fesubhanallah. Ya Rabbi sen ne muazzam bir yasa koymuşsun. Biz 1000 yıl düşünsek, cinleri de yardıma çağırsak böyle bir yasayı asla bilemezdik. Sen subhansın ya Rabbi demek zorunda kalır. Mesela Allah'ın kısas yasasını tanıyan bir kişi, Allah'ın tanıttığı gibi tanıyan bir kişi, ya Rabbi fe subhanallah. Sen ne büyüksün ki böyle muazzam bir kısas yasası belirlemişsin. Bizler şu anda farkına vardık. Senin yasayın değerini şu anda anladık ya Rabbi. İşte şu anda insanlar 100 lira karşılığında adam öldürüyorlar. Tavuk kadar insanın kıymeti kalmadı. Halbuki Allah'ın kısas yasası bu toplumda uygulansaydı, öldüren öldürülseydi eller rahat tetiğe gitmeyecekti. El tetiğe giderken bir düşünecekti, ya ben ne yapıyorum? Sonunda ben de öldürüleceğim diyecek. Eller rahat tetiğe gitmeyecekti. Ama şu anda Allah'ın yeryüzünde kısas yasası uygulanmadığı için eller rahat tetiğe gidiyor. 100 lira karşılığında adam öldürüyorlar. Fesubhanallah. Ya Rabbim sen ne muazzam bir yasa koymuşsun, kısas yasası koymuşsun. Bizler şu anda o yasanın ne kadar değerli olduğunu şimdi anlıyoruz. Fesubhanallah. Demek ki Allah'ın tanıttıklarını Allah'ın tanıttığı gibi tanıyan kişi sonunda Allah'ı tesbih etmek zorunda kalır. Fesubhanallah ya Rabbi demek zorunda kalır. Tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Subhanekallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve tubu ileyk. Velhamdülillahi Rabbil alemin.
1: Ali Küçük Hoca ile tefsir sohbetleri sona erdi.

türlü görüş ve önerileriniz için biz de sizi dinliyoruz. İrtibat telefonumuz 0322 359 5565 www.mustafefem.com.tr

0: Şimdi reklamlar.
1: Baklava yufkasını incecik açtık, içine eşsiz 3 yöresel peyniri karıştırıp kattık. Biz bu lezzeti çok ama çok uzattık. Kıymalı, peynirli ve tereyağlı su böreği ve daha birçok lezzet Cemal Börek'te. Cemal Börek, Meydan Mahallesi, Bakımyurdu Caddesi numara 251'de. Telefon 0537 657 9112. Cemal Börek, her dilimde ayrı lezzet.
2: Ev eşyalarında söz Ev Star'da. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, tencereden fincanlara, 2000'den fazla ürün, 100'den fazla marka, sürpriz fiyatlarla Ev Star'da. Ev Star E5 üzeri havalimanı kavşağında. Ev Star değer katar.
3: Geçtiğimiz hafta olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelemek zorunda kaldığımız uçurtma şenliğimizi bu hafta güneşli havanın eşliğinde büyük bir heyecanla gerçekleştireceğiz. Sevgili çocuklar, kıymetli hemşehrilerimiz, Adana Valiliği'nin 9 Mayıs Cumartesi günü düzenleyeceği uçurtma şenliğine hepiniz davetlisiniz. Şenlikte en iyi uçurtma, en uzak mesafeye giden uçurtma, en hızlı havalanan uçurtma kategorilerinde dereceye giren katılımcılarımıza ödüller verilecektir. Uçurtmanı da al gel. Gökyüzünü hep birlikte renklendirelim. Adana Valiliği.
4: Nefis tatlı çeşitlerinin ve 40 yıllık tecrübenin adı Kepiroğlu Pastanesi. Meşhur künefemiz, birbirinden güzel yaş pasta, kuru pasta ve tasarım pastalar, tüm tatlı çeşitleri, dondurmalarımız, kol böreği ve tereyağlı su böreğimizle sizlerleyiz. Ürünlerimizin tamamı kendi imalatımızdır. Adres Levent Caddesi numara 146, Şube 19 Mayıs Mahallesi Çukurova Caddesi Cuma Pazarı civarında. Özel siparişler için telefon 0501 340 9015.
5: Lezzetiyle, sunumuyla, renkleriyle iştah kabartan şekerlemeler ve cevizli sucuklar Afvan Şekerlemeli. Tadını unutamayacağınız çeşit çeşit cevizli sucuklar, meyveli, çeşneli, Oscar, Sultan, Paşa ve kuş lokumları, dilim ve yaprak cezeryeler, sarma, paşa ve şeker sucukları bu adreste. Adres Gülbahçesi Mahallesi 13428 Sokak numara 2. Telefon 0501 264 78 18. Afvan Şekerleme. Hüseyin Yıldırım.
6: İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Aselzade Tekstil sunar. Aselzade Tekstil, fason dikim atölyesi İlyaski'de. Telefon 0543 572 9881. Aselzade Tekstil sunar. Aselzade Tekstil sunar.
1: Feyzül Kur'an başlıyor. Feyzül Kur'an başlıyor. Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali.

0: O halde kim tanrılığını ispat eden hiçbir delili olmamasına rağmen Allah'la beraber başka bir tanrıya taparsa, ahirette Rabbinin huzurunda hesabını verecek, cezasını çekecektir. Şurası muhakkak ki kâfirler asla iflah olmazlar.
1: وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ.
0: Öyle.

0: İşte ey Resulüm ve ey mümin, sen şöyle dua et. Ya Rabbi, sen bizi affet, sen bize merhamet et. Zira merhamet edenlerin en hayırlısı sensin, sen. Nur Suresi 64 ayet olup, Medine devrinde indiğinde ittifak vardır.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

Bu, indirdiğimiz ve uygulanmasını gerekli kıldığımız bir suredir. İyice belleyip dersinizi alırsınız diye, onun içinde açık seçik ayetler indirdik.

İndi zina eden kadın ve erkeğin her birine 100 değnek vurun. Eğer Allah'a ve ahirete iman ediyorsanız, Allah'ın hükmünü uygulama işinde sakın acıma hissi sizi etkisi altına alıp da uygulamayı engellemesin. Hem onların bu cezalandırılmalarında müminlerden bir cemaat de bulunup şahit olsun. الزاني لا ينكح إلا زانية أو

Zinakâr, ancak bir fahişe veya putperest bir kadınla evlenmek ister. Fahişeyi de ancak bir zinakâr veya putperest nikahlamak ister. Böyle bir evlilik, müminlere haram kılınmıştır.

İffetli kadınlara zina isnat edip de buna dair 4 şahit getiremeyen herkese 80 değnek vurun. Ve bundan böyle onların şahitliklerini artık ebediyen kabul etmeyin. Çünkü bunlar gerçekten fasıkların ta kendileridir.

Ama bu iftira suçundan sonra tövbe edip halini düzeltenler bu fasıklık damgasından kurtulurlar. Çünkü Allah gafurdur, rahimdir.

0: والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين.
1: Kendi eşlerini zina etmekle suçlayıp da buna dair kendileri dışında şahit bulamayan kocalar ise kendilerinin doğru söylediklerine dair ayrı ayrı 4 kere Allah adına yemin eder, şahitlik eder. 5. kere ise yalancı olması halinde Allah'ın lanetinin kendi üzerine gelmesini isterler.

0: خامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين.
1: Hanımının ise kocasının bu suçlamasında yalancı olduğuna dair ayrı ayrı 4 kere Allah adına yemin ve şahitlik etmesi, 5.'de ise kocasının doğru söylemesi halinde Allah'ın gazabının kendi üzerine çökmesini dilemesi kendisinden cezayı kaldırır.

Allah'ın sizin hakkınızda lütuf ve merhameti olmasaydı, eğer o Allah, tövbeleri kabul buyuran, yaptığı her iş, verdiği her hüküm, hikmetli olan bir zat olmasaydı, müstahak olduğunuz bütün cezaları hemen verir, sizi perişan ederdi.

0: اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم.
1: O iftirayı çıkaranlar içinizden küçük bir gruptur. Siz o iftirayı kendi hakkınızda fena bir şey sanmayın. Bilakis o sizin için hayırlıdır. O iftiracılara gelince, onlardan her birinin kazandığı günah nispetinde cezası vardır. Bu yaygaranın elebaşılığını yapan şahsa ise cezanın en büyüğü vardır.
0: لولا

Siz ey müminler! Bu dedikoduyu daha işitir işitmez, mümin erkekler ve mümin kadınlar olarak birbiriniz hakkında iyi zan besleyip, haşa, bu besbelli bir iftiradan başka bir şey değildir demeniz gerekmez miydi?

0: O iftiracılar 4 şahit getirselerdi ya, şahitlerini getirmediklerine göre onlar Allah katında yalancıların ta kendileri olarak tescil edileceklerdir.
1: وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ

Hem dünyada hem de ahirette Allah'ın lütuf ve merhameti sizinle olmasaydı, daldığınız bu yaygaradan dolayı mutlaka başınıza müthiş bir ceza gelirdi. İz telakkavnehu bi elsinetin.

O sırada siz, o iftirayı dilden dile birbirinize aktarıyor, işin aslına dair hiç bilginiz olmayan sözleri ağızlarınızda geveleyip duruyordunuz. Ve bunu basit, önemsiz bir şey sanıyordunuz. Halbuki o, Allah'ın nazarında pek büyük bir vebaldi.

Nasıl oldu da onu işitir işitmez, böylesi iftiraları ağzımıza alamayız, böyle şeyler bize yakışmaz, haşa, bu pek büyük, pek çirkin bir bühtandır, demediniz.

0: Eğer mümin iseniz, Allah böylesi bir şeyi tekrarlamaktan sizi kesinlikle sakındırıp yasaklıyor.
1: وَيُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللّٰهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ
0: Ve Allah ayetleri size açık açık bildiriyor. Allah alim ve hakimdir. Her şeyi bilir, tam hüküm ve hikmet sahibidir.

Müminler arasında çirkinliklerin yayılmasını arzu eden kimseler için dünyada da ahirette de gayet acı bir azap vardır. Allah bilir, siz bilemezsiniz.

0: Eğer Allah'ın sizin üzerinizdeki lütfu ve inayeti olmasaydı ve eğer Allah pek şefkatli ve merhametli olmasaydı, başınıza müthiş bir azap gelirdi.
1: Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali.

0: Kaldığı yerden devam edecek.
1: Aselzade Tekstil sundu. Aselzade Tekstil, fason dikim atölyesi İlyaski'de. Telefon 0543 572 9881. Aselzade Tekstil sundu. Aselzade Tekstil sundu.
2: İlim, kültür, haber ve müzik bu frekansta. Vuslat FM.

0: Şimdi reklamlar.
1: El eşyalarında söz Ev Star'da. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, tencereden fincanlara, 2000'den fazla ürün, 100'den fazla marka, sürpriz fiyatlarla Ev Star'da. Ev Star E5 üzeri havalimanı kavşağında. Ev Star değer katar.
2: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr.
3: Naif mantı mutfakta yormaz, sofrada mutlu eder. Çünkü aynı lezzet, yarı zahmet. İncecik hamur, dolu dolu iç. Ev mantısının en pratik hali Naif mantı, tüm seçkin marketlerde ve satış noktalarında.
4: Aydın Kardeşler Toptan Gıda. Gıda, içecek, temizlik, kişisel bakım, bakliyat, çay, şeker ve kağıt ürünleri gibi ana ürün kategorilerinde en uygun fiyatlar bu adreste. Bakkal ve marketler, perakendeciler, lokantalar ve kafelere her türlü ürün tedariğiyle hizmetinizdeyiz. Adres Güney Kuşak Bulvarı, metro yolu üzeri, Obalar ve Saydam Caddesi arası. Telefon 0532 443 56 53. Aydın Kardeşler Toptan Gıda.
0: Reklamları dinlediniz.

Hepimizin merak ettiği sorular vardır. Sade, anlaşılır ve güvenilir cevaplar için Merak Ettim Hocam. Muhammed Emin Yıldırım'la Merak Ettim Hocam başlıyor.

0: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem savaşlarda hiç kimseyi öldürmüş müdür?
1: Öncelikle aleyhissalatü vesselam Efendimizin şu hadisini bu vesileyle bir kez daha hatırlayalım. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki ben hem rahmet peygamberiyim hem kılıç peygamberiyim. Rahmet ve kılıç bazen böyle yan yana gelmeyecek kelimeler gibi gelebilir bizlere ya da başkalarına. Ama bilelim ki rahmetin tesis edilebilmesi için kılıcın yani gücün olması gerekir. Savaş kaçınılmaz. Nihayetinde insanlık tarihinde binlerce belki on binlerce savaş var. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hayatında da var. Ama Efendimiz aleyhissalatü vesselamın bu hadiste de beyan buyurduğu gibi rahmet peygamberidir o. Önce odur, sonra kılıçtır. O kılıç da rahmeti tesis etmek için, rahmeti mahrum olanlara ulaştırmak için bir gayretin neticesidir. İslam'daki cihat tanımını çokça verdik biliyorsunuz farklı vesilelerle. Bir daha verelim. Cihat nedir? İslam'la insan arasındaki engeli kaldırmaktır. O engeli kaldırmak için bazen kılıç, yani kılıç burada bir sembol işte. Savaş kaçınılmaz olur. İstemezsiniz. Es-sulhu hayrun. Savaş değil, barış hayırlıdır. Barışa giden yollar her türlü vesile ile İslam'da aranır ama nihayetinde eğer savaş kaçınılmaz olursa da bu sefer o savaş yine ahlakına uygun bir biçimde. Allah Resulü'nün hep yaptıklarını hatırlayarak bu manada bazı adımların atılması gerekir ki Efendimiz de bunu söyler. Şimdi bu bilginin ışığında meseleye biraz daha girmiş olalım. Biliyorsunuz aleyhissalatü vesselam Efendimiz 13 yıl Mekke'de kaldı. Asla Mekke'de kılıcı eline almadı. Çok kışkırttılar biliyorsunuz Mekke müşrikleri. İnanılmaz derecede bu manada Müslümanları tahkir ettiler, tahrik ettiler. Ellerinden geldiğince Müslümanları şiddet minderine çekmeye çalıştılar. Ama aleyhissalatü vesselam Efendimiz asla bu noktada bir adım atmadı. Çünkü Allah da ona bu izni vermedi zaten. Efendimiz 13 yıl boyunca sabır ve direniş ile Mekke'deki o zorlu süreci tamamladı. Sonra Yesrib'e hicret etti. Yesrib Medine oldu. İslam toplumu kuruldu. İslam toplumu oluştu. Hac süresinde savaşa, kitale izin verilen 39 ile 41. ayetleri nazil oldu. Böylelikle Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin dünyasında savaş ortaya çıkmış oldu. Ve Efendimiz aleyhissalatü vesselam 28 tane gazveye katıldı. 55 tane de seriyenin hareket etmesi için izin verdi. Gazve biliyorsunuz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bizzat kendisinin komuta ettiği, kendisinin komutan olarak katıldığı savaşlara deniyor. Seriye de kendisinin katılmayıp sahabeyi gönderdiği askeri birliklere deniyor. Bu bazen küçük çaplı da olabilir, bazen işte Mute'ye giden ordu gibi 3000 kişiden de oluşabilir. Şimdi 28 tane gazve var önümüzde. 28 gazvenin komutanı olarak Resulullah var sallallahu aleyhi ve sellem karşımızda. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin elinde de 28 gazvede de kılıç var ama onun kılıcının üstünde beşenin kanı yok. Peki o kılıcı nasıl kullandı ki? Hem önde olmasına rağmen, yani Efendimiz öyle gizlenmedi, saklanmadı. Sahabeyi öne vererek kendisi arkada kalmadı. Yani onun detaylarıyla savaşlarını incelediğimizde biz kimlerle savaştıklarını bile tespit edebiliyoruz. Mübareze dediğimiz işte karşılıklı vuruşmalarda da Allah Resulü'nün rakiplerinin kimler olduğunu da tespit edebiliyoruz. Bütün bunları bilmemize rağmen bunu söylüyoruz. Tek bir istisna var biliyorsunuz Allah Resulü'nün hayatında. O da ne? Übey İbni Halef Uhud'da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme gelip meydan okudu. Biliyorsunuz daha önceden de Mekke'deyken de bir karşılaşmada Efendimizle Übey İbni Halef arasında bir tartışmada Übey seni öldüreceğim ya Muhammed demişti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de Übey belki ben seni öldüreceğim diye bir söz söylemişti. Her sözüne inanıldığı gibi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bu sözüne de çok ciddi bir biçimde kendisine iman etmemiş olmasına rağmen Übey inanmış ve bundan dolayı korkmuştu. Uhud'a gelirken de her tarafını böyle sarmış, iyice bir koruma altına almış kendini, böyle gelmişti. Ama aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e Uhud'un sonlarına doğru gelip meydan okuduğunda Efendimiz aleyhissalatü vesselam yanındaki bir sahabi Efendimiz'in elinde olan mızrağı almış ve o mızrağı attığı gibi Übey İbni Halef'in şurasına şöyle bir çizik çizdirmişti. Yani bir çizgi gibi, sıyrık gibi diyelim, bir sıyrık oluşmuştu. Bu sıyrığı gördüğü anda feryadı figanı ortaya koymuştu Übey İbni Halef. Muhammed beni öldürdü, Muhammed beni öldürdü. Hatta arkadaşları alay etmişlerdi ya, bu kadar bir sıyrıktan ne olur diye. Ama yol güzergahında o sıyrıktan aldığı yaranın neticesinde ölmüştü. Eğer bu olayı saymazsak, ki bakın bu da mızrakla oldu, yine kılıçla olmadı. Onun için o biraz önce kullandığımız ifadeye herhangi bir zarar getirmez. Yani onun kılıcının üstünde beşenin kanı yok. Sadece Übey İbni Halef'i attığı bir mızrakla burasına isabet ettirerek öldürdüğünü görüyoruz biz aleyhissalatü vesselam Efendimiz'in. Onun dışında herhangi bir şeye rastlamıyoruz. Bazı kaynaklarda bazı isimler verilir ama o isimler de iyice irdelendiğinde aslında Efendimiz aleyhissalatü vesselamın değil, başka bir sahabi tarafından öldürüldüğünü görüyoruz. Peki buradan bir şeyi anlamış olmamız lazım. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem eline aldı ya o kılıcı. Kılıcı almasının en önemli sebebi de rahmeti ulaştırmaktı ya. Onun için o kılıcı öyle bir askeri deha ile, öyle bir erkan-ı harp olarak kullandı ki gerçekten düşmanı def etti, düşmana karşı bir savunma oluşturdu. Onun da kendi elinden, kendi kılıncından emin olması adına adımlar attı. Yani inanın ki onlarca örnek bu konuda söyleyebiliriz. Tek bir şeyi söyleyeyim ki hepinizin bildiği bir örnek. Efendimiz geldi Uhud'da, konuşlandırdı biliyorsunuz ordusunu, askerlerini. 700 kişiydi. O 700 kişiden 50 kişiyi okçu olarak seçti. Abdullah İbni Cübeyr'in komutasında Ayneyn Tepesi'ne, bizim Okçular Tepesi dediğimiz o tepenin üzerine yerleştirdi. Neden 200 kişi, neden 50 okçu yerleştirdi oraya? Çünkü Efendimiz karşı tarafın 200 süvarisinin olduğunu gördü. Allah Resulü çok ciddi bir askeri işte bilgiyle hareket ediyor. Müthiş bir strateji var Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın dünyasında. Dedi ki bizim bir okçumuz karşı tarafın 4 tane süvarisini durdurabilir. Dolayısıyla 50 okçu buraya koyduğumuzda 200 süvariyi durdurabiliriz. Zaten mesele de durdurmak. Yani mesele yok etmek, öldürmek değil. Onun için bütün savaşlarda kaçanların arkasına asla düşmeyin. Siz arkanıza bir dağ alın. Size saldırı olursa siz dağa çıkın, kendinizi koruyun. Ama düşmanı konumlandırırken düşmanın arkasını açık bırakın. Onlar kaçıp gitsinler ve elinizden emin olsunlar gibi nice askeri taktikler ortaya koydu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem oraya o okçuları koyarak aslında müşrik ordusu, ki 3000 kişiydi biliyorsunuz, onların da öldürülmesindeki zayiatı aşağıya çekmeye dikkat etti. Dolayısıyla Efendimiz aleyhissalatü vesselam böyle bir adım attı. Onun için bakın 28 gazvede biz kaç kişinin öldürüldüğünü de tespit edebiliyoruz. 28 gazve 55 seriye. Sadece Beni Kurayza'yı dışarıda tutuyoruz. Öldürülen insan sayısı Müslümanlardan, müşriklerden toplam kaç kişidir biliyor musunuz? 354'tür. Ve bu 354 sayısının 138'i Müslümanlardan, 216'sı ise düşmandan kaynaklanıyor. Düşman tarafından. Şimdi buradan hemen aklınıza şöyle bir şey gelebilir. Yani o günkü askeri şartlar, işte savaş şartları zaten kılıçla, okla, mızrakla olduğu için zayiat bu kadar az olması normal. Hayır, asla böyle değil. Boğaz harplerine baktığınızda, Ficar savaşlarına baktığınızda, daha önceki süreçlerde Zukar savaşına baktığınızda ya da diğer savaşlara baktığınızda sayının o günkü olan savaşlara göre de oldukça az olduğunu görebiliyorsunuz. Ve bu az olması Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin rahmet ve kılıç peygamberi olmasından kaynaklanıyor. Onun için bunları bildiğimizde her alanda bize örnek ve rehber olan, usve-i hasene olan Allah Resulü'nün bu alanda da ne güzel örneklikler ortaya koyduğunu görüyoruz. Burada son bir şey söyleyerek bu soru vesilesiyle sözlerimizi bitirmiş olalım. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem biliyorsunuz ahlakı tamamlamak için gönderildi. Her alanda ahlaka ait nice şeyler ortaya koydu sallallahu aleyhi ve sellem. Var olan güzellikleri tamamladı, noksan olanları da ortaya koydu. Böyle kamil manada bir ahlak binası oluşturdu biliyorsunuz cihana. İki önemli alan var ki ahlakın yerle bir edildiği alanlardır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu iki önemli alanın da ahlakını inşa etti. O iki önemli alan ne? Savaşın da ahlakını inşa etti, barışın da ahlakını inşa etti. İnşallah anlayan müminlerden oluruz da Allah Resulü'nün cihana söylediği ve cihana miras olarak bıraktığı bu nebevi ölçülere göre bir hayat yaşarız ve onun bize bıraktığı o mirası tüketenlerden değil, üretenlerden oluruz.

Hepimizin merak ettiği sorular vardır. Sade, anlaşılır ve güvenilir cevaplar için Merak Ettim Hocam. Muhammed Emin Yıldırım'la Merak Ettim Hocam sona erdi.

0: Şimdi reklamlar.
1: Baklava yufkasını incecik açtık, içine eşsiz 3 yöresel peyniri karıştırıp kattık. Biz bu lezzeti çok ama çok uzattık. Kıymalı, peynirli ve tereyağlı su böreği ve daha birçok lezzet Cemal Börek'te. Cemal Börek, Meydan Mahallesi, Bakımyurdu Caddesi numara 251'de. Telefon 0537 657 9112. Cemal Börek, her dilimde ayrı lezzet.
2: Ev eşyalarında söz Ev Star'da. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, tencereden fincanlara, 2000'den fazla ürün, 100'den fazla marka, sürpriz fiyatlarla Ev Star'da. Ev Star, E5 üzeri havalimanı kavşağında. Ev Star, değer katar.
3: Geçtiğimiz hafta olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelemek zorunda kaldığımız uçurtma şenliğimizi bu hafta güneşli havanın eşliğinde büyük bir heyecanla gerçekleştireceğiz. Sevgili çocuklar, kıymetli hemşehrilerimiz, Adana Valiliği'nin 9 Mayıs Cumartesi günü düzenleyeceği uçurtma şenliğine hepiniz davetlisiniz. Şenlikte en iyi uçurtma, en uzak mesafeye giden uçurtma, en hızlı havalanan uçurtma kategorilerinde dereceye giren katılımcılarımıza ödüller verilecektir. Uçurtmanı da al gel. Gökyüzünü hep birlikte renklendirelim. Adana Valiliği.
4: Lezzetiyle, sunumuyla, renkleriyle iştah kabartan şekerlemeler ve cevizli sucuklar Afvan Şekerlemeli. Tadını unutamayacağınız çeşit çeşit cevizli sucuklar, meyveli, çeşnili, Oscar, Sultan, Paşa ve kuş lokumları, dilim ve yaprak cezeryeler, sarma, paşa ve şeker sucukları bu adreste. Adres Gülbahçesi Mahallesi 13428 Sokak numara 2. Telefon 0501 264 78 18. Afvan Şekerleme. Hüseyin Yıldırım.
5: İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde.

0: Sesli Makale. Müslümanlar olarak yaşadığımız dünyada gelişen olaylara nasıl bakmamız ve nasıl yorumlamamız gerekiyor? Etrafımızda gelişen olayları doğru olduğuna inandığımız bir bakış açısıyla sizlere aktarıyor, ufkunuza ışık oluyoruz. Gündeme ilişkin seçtiğimiz makale ve yorumları kaçırmayın. Sesli Makale.
1: Mehmet Göktaş, Doğru Haber. Yazarken çok zorlanıyorum. Daha doğrusu konu bulmakta güçlük çekiyorum. Diyeceksiniz ki, orta yerde bunca mesele varken ve bununla birlikte her gün yeni yeni konular ortaya çıkarken ne demek yazı konusu bulamamak? Hatta bazı takipçilerim filan konuda niçin yazmıyorsun diye teşvik, bazen tahrik, amaçlı hatırlatmada da bulunuyorlar. Evet, birileri için malzeme çok olabilir ve istedikleri gibi yazıp konuşuyor olabilirler. Ama söylediğim gibi ben yapamıyorum. Her şeyden önce ölü konulara girmek istemiyorum. Yine herkesin kolayca ulaşacağı bilgileri tekrar etmeyi de uygun görmüyorum. Hepsinden de önemlisi, ümmetin 1400 yıldan beri çözemediği, aslında çok da hayati olmayan konulara girmiyorum. Dostlara da girmemelerini tavsiye ediyorum. Kendim girmediğim gibi yazılanları da okumuyorum. Sanal dünyada bu konularda cesurca yazan bazı dostlara hatırlatmada bulunuyorum. Allah için arada bir geriye dönüp bakın. Yazdıklarınızın, konuştuklarınızın Müslümanlara ne verdiğine, onlardan ne aldığına şöyle bir bakıverin. 14 asırdır çözülemeyen yaraları tekrar tekrar kaşımaktan zevk mi alıyorsunuz? Şu cesaret denilen şeyi Allah için küfre ve kafirlere karşı kullansanız ne olur? Ne acıdır ki cesaretinizi çoğu zaman Müslümanlara karşı kullanıyorsunuz. Kesip biçiyorsunuz, insafsızca yakıp yıkıyorsunuz. Varlığınızı başka şekilde ispat edemiyor musunuz? Sizden niçin sadece bir takım Müslümanlar sakınıyor, tedirgin oluyor? Kafirler sizden niçin korkup tedirgin olmuyor? Aslında bu hepimiz için önemli bir ölçü olmalı, değil mi? Yani kim olduğumuzu öğrenmek istiyorsak, etrafımıza, muhatap olduğumuz insanlara şöyle bir bakalım. Hiç çekinmeden bize ne kadar kucak açıyorlar? Veya bizden ne kadar tedirginler? Bizden ne kadar çekiniyorlar? Rabbim cumalar hürmetine bizlere yanlış yaptırmasın.
2: Mehmet Sait Özcan, Doğru Haber. Ve nihayet

0: Setti, Epstein düşkünü sarı kafa ve nihayet ABD, İran'ın kararlı duruşu karşısında pes etti. Trump, sosyal medyada attığı bir mesajla gelinen aşamayı şöyle duyurdu. Pakistan ve diğer ülkelerin talebi üzerine İran'a karşı yürüttüğümüz harekatta elde ettiğimiz muazzam askeri başarılar ve ayrıca İran temsilcileriyle tam ve nihai bir anlaşmaya varılması yönünde büyük ilerleme kaydedilmiş olması dolayısıyla abluka tam olarak yürürlükte kalmakla birlikte anlaşmanın nihai hale getirilip imzalanıp imzalanamayacağını görmek için özgürlük projesinin kısa bir süreliğine durdurulmasına karşılıklı olarak karar verdik. Biz de inandık. Trump'ın kurduğu cümlelerden en ciddi olanı belki ama yine de yalan. İran'ın geliştirdiği füze kapasitesi ve vurabilirlik iradesiyle birlikte Hürmüz Kozu karşısında çaresiz kaldıklarını söylemiyor. Daha düne kadar kale bile almadıkları Pakistan ve diğer ülkeler hatırına savaşı durdurabileceklerini belirtiyor. Üstelik adına özgürlük projesi dediği harekat sürecinde müzakere masasındayken saldıran, askeri hedef diye ilkokulda 168 kız çocuğunu füzeyle katleden caniliklerini muazzam askeri başarı diye pazarlıyor Epstein düşkünü. Ancak ABD ve Siyonist İsrail'in sözden anlamadığı, sadece güç ve güç odaklı argümanlardan anladığını, İran'ın son iki aydır sergilemiş olduğu saldırıya saldırı müetekabiliyeti çerçevesinde konu net bir şekilde anlaşılmıştır sanıyorum. Diğer yandan ABD yönetimini beyaz bayrak çekmeye iten farklı sebepler de var elbette. Bunlardan biri ABD'de yaklaşan ara seçimler ki anketler Trump'ın oy oranında ciddi düşüş olduğunu gösteriyor. Amerikan halkının Gazze'deki 2 yıllık Siyonist soykırıma, ABD'nin tam desteği ve Trump'ın İran'a saldırı kararına "bu bizim savaşımız değil, Trump Amerika'yı İsrail'in peşinden sürüklüyor" tepkilerini olumlu oya dönüştürme çabasıdır. Sarı kafanın savaşı sonlandırma isteği. Aslında ABD yönetimi İran'ın direnç noktasının kırılamayacağını anladığı andan itibaren düştüğü bu savaş cenderesinden karizmayı çizdirmeden çıkabilmenin 50 çeşit yollarını arıyordu. Trump'ın hala bile devam ettirdiği bir şaklabandan farksız deli deli açıklama ve paylaşımların sebebi bir yanda yönetimini kuşatan Siyonist lobinin baskısı, diğer yandan Amerikan halkının yumruklarından korunmaya çalışan çaresizliğini sergiliyor. Çünkü Amerikan siyasetinde ki halkta da yer eden bir söylem var. Önce Amerika, politikası gereği ABD yönetimi bir yeri işgal edecekse bir saldırı ya da savunma durumunun Amerikan çıkarlarına hizmet etmesi gerekir. Ancak ABD'nin İran saldırısının önce Amerika politikasıyla hiçbir ilgisinin olmadığını Amerikan halkı artık çok sesli dile getiriyor. Sonuç itibariyle ABD'nin İran karşısında aldığı yenilgi açıktır. Ancak bir süredir bu yenilgiyi masada kazanıma dönüştürme çabalarını izliyoruz. Bir yandan kendi şartlarını diretme, diğer yandan ateşkese uymama terörizmini ABD ve Siyonist İsrail gerçekleştiriyor. Hatta terörist İsrail ateşkese rağmen Gazze ve Lübnan'da saldırı ve katliamlarına devam ediyor. Tarihte en gaddar ülke yöneticisinin bile tenezzül etmediği ateşkes sürerken saldırmakla kalmayıp karşı tarafı barışa yanaşmamakla suçlamak, ABD ve paramiliter rejimi İsrail için rutin bir politika haline gelmiş durumda. Yani hiçbir şekilde güvenilmez politikalarıyla, neredeyse her açıklamaları yalanlar ve ihanet üzerine kurulu bir yönetimle karşı karşıya dünya ülkeleri.
1: Sesli makale. Sesli makale. Sesli makale.
2: Kimin yanlış ve kötü giden bir şeylere itiraz varsa,
3: Vuslat Efe.
2: Kim kaygı ve umut taşıyorsa insana dair,
3: Vuslat Efe.
2: Kimin yüreğinin bir yerlerinde adalete ve merhamete dair kıpırtılar varsa hala,
3: Vuslat Efe.
2: Sesimiz bir buluşma yeri olsun onlara,
3: Vuslat Efe.
4: Gönüllere akan ses. Gönüllere akan ses.

Şu an Mustafa Efem frekansında olan radyomuz programlarına kendini kaptırıp yemeklerini yakan anneler, mesaisinde verim azaltan babalar, ödevlerini aksatan öğrenciler, duraktaki yolcularını unutan şoför kardeşler, kuzularını kurta kaptıran çoban kardeşler, müşterisine para üstü vermeyi unutan esnaflar, yemek servisini bırakan lokantacılar, yeşil yandığı halde ışıklarda takılan sürücüler ve misafirini kapıda unutan ev sahiplerinden doğması mümkün hiçbir maddi ve manevi yükümlülük tarafımıza ait değildir. Çünkü mesuliyet bizde değil, bizi tercih edip yer açtığınız...

0: Şimdi reklamlar.
1: Özel ve anlamlı günlerinizde siz sadece konuklarınızla ilgilenin. Yemek işini biz halledelim. Ceren Yemekçilik. Leziz, hijyenik ve her damak tadına uygun yemeklerimizle düğün, nişan, sünnet, cenaze, toplantı ve tüm etkinliklerinizde hizmetinizdeyiz. Ayrıca ev ve iş yerlerine tabildot ve toplu yemek servisi için bize ulaşabilirsiniz. Adres Yüreğir Mehmet Yeşil Sanayi Sitesi, I Blok numara 2. Telefon 0545 347 1816. Şöyle usta ellerle hazırlanmış, yaprak yaprak kesilmiş, nar gibi ateşte kızarmış bir tavuk döner için buyurun kardeşler Közde Döner Salonu'na. Yeni yerimizde, yeni konseptimizde hizmetinizdeyiz. Alo sipariş 0538 580 çift 0. Adres Süleyman Vahit Caddesi, Endüstri Meslek Lisesi civarı, şube E5 üzeri, Asri Mezarlık Işıklar Yanı. Kardeşler Közde Döner Salonu.
2: Kalbe huzur veren ezgiler. Mehmet Taştimur içten gelen sesiyle dinleyenleri manevi bir iklime davet ediyor. Mehmet Taştimur'un yeni ilahi albümü Şehadet şimdi tüm dijital platformlarda.
3: Nakşolur gül şehadet.
2: Albümdeki eserler huzuru, teslimiyeti ve aldanmışlığı merkeze alırken dinleyenlere hem içsel bir sükunet hem de manevi bir yenilenme sunuyor. İlahiyle huzur bulan kalpler için Mehmet Taştimur.

0: Yiğitler Kapı ve Kapak Sistemleri. Her türlü CNC kapı ve lake kapak üretimi. Lekelenmeye ve çizilmeye dayanıklı, kolay temizlenir. Yerden ısıtma sistemine uygun ve hijyenik kapılar Yiğitler'de. Kaliteli malzeme ve titiz işçiliğimizle, toptan ve perakende satışlarımızla hizmet veriyoruz. Adres Güzel Evler Mahallesi, Levent Caddesi sonu numara 417. Telefon 0537 203 3351. Yiğitler Kapı ve Kapak Sistemleri.
1: Ev eşyalarında söz Ev Star'da. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, tencereden fincanlara, 2000'den fazla ürün, 100'den fazla marka, sürpriz fiyatlarla Ev Star'da. Ev Star E5 üzeri havalimanı kavşağında. Ev Star değer katar.
2: Aydın Kardeşler Toptan Gıda. Gıda, içecek, temizlik, kişisel bakım, bakliyat, çay, şeker ve kağıt ürünleri gibi ana ürün kategorilerinde en uygun fiyatlar bu adreste. Bakkal ve marketler, perakendeciler, lokantalar ve kafelere her türlü ürün tedariğiyle hizmetinizdeyiz. Adres Güney Kuşak Bulvarı, metro yolu üzeri, Obalar ve Saydam Caddesi arası. Telefon 0532 443 56 53. Aydın Kardeşler Toptan Gıda.
3: Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Ev eşyalarında söz Ev Star'da. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, tencereden fincanlara, 2000'den fazla ürün, 100'den fazla marka, sürpriz fiyatlarda Ev Star'da. Ev Star E5 üzeri havalimanı kavşağında. Ev Star değer katar.
2: Geçtiğimiz hafta olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelemek zorunda kaldığımız uçurtma şenliğimizi bu hafta güneşli havanın eşliğinde büyük bir heyecanla gerçekleştireceğiz. Sevgili çocuklar, kıymetli hemşehrilerimiz, Adana Valiliği'nin 9 Mayıs Cumartesi günü düzenleyeceği uçurtma şenliğine hepiniz davetlisiniz. Şenlikte en iyi uçurtma, en uzak mesafeye giden uçurtma, en hızlı havalanan uçurtma kategorilerinde dereceye giren katılımcılarımıza ödüller verilecektir. Uçurtmanı da al gel. Gökyüzünü hep birlikte renklendirelim. Adana Valiliği.
3: Nefis tatlı çeşitlerinin ve 40 yıllık tecrübenin adı Kibiroğlu Pastanesi. Meşhur künefemiz, birbirinden güzel yaş pasta, kuru pasta ve tasarım pastalar, tüm tatlı çeşitleri, dondurmalarımız, kol böreği ve tereyağlı su böreğimizle sizlerleyiz. Ürünlerimizin tamamı kendi imalatımızdır. Adres: Levent Caddesi numara 146, Şube 19 Mayıs Mahallesi Çukurova Caddesi Cuma Pazarı civarında. Özel siparişler için telefon 0501 340 9015.
4: İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde.
0: Reklamları dinlediniz.
5: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Allah-u Teala'nın kullarından öyleleri vardır ki onlar ne peygamberlerdir ne de şehitler. Kıyamet günü Allah katındaki makamlarından dolayı hem peygamberler hem de şehitler o kullara imrenirler. Ashab: Ey Allah'ın Resulü, onlar kimdir? Bize anlat, dediler. Gözümüzün nuru aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu: Onlar aralarında herhangi bir akrabalık ya da ticari bir ilişki olmadığı halde sırf Allah'ın rızası için birbirlerini seven bir topluluktur. Vallahi onların yüzleri nur gibidir. Nurdan tahtlar, koltuklar üzerine kurulup otururlar. İnsanlar korkuya kapılırken onlar asla korkuya kapılmayacak. İnsanlar hüzünlenirlerken onlar kesinlikle hüzünlenmeyeceklerdir. Aramızda bir akrabalık yok. Sizlerle dünyevi bir ticaretimiz de olmadı. Biz Allah Resulü'nün haber verdiği topluluktan olacağımızı ümit ediyoruz. Çünkü şahit olsun ki Allah, sizi Allah, çok seviyoruz.
6: Gönüllere akan ses. Vuslat Efendim 101.1.

akıp giden zamanın, yaprak yaprak azalan ömrün, önemli veya özel olduğu için beklenilen günlerin duvarlardaki habercisi. Takvim yaprağı. Takvim yaprağı başlıyor.

Takvim yaprağından merhaba. Bugün 8 Mayıs. Günün ayeti. Lokman öğütlerine devamla şöyle demişti. Yavrucuğum, yaptığın iş iyilik veya kötülük bir hardal tanesi ağırlığında bile olsa ve bu bir kayanın içinde veya göklerde yahut yerin derinliklerinde bulunsa yine de Allah onu senin karşına getirir. Doğrusu Allah en ince işleri görüp bilmektedir ve her şeyden haberdardır. Yavrucuğum, namazı kıl, iyiliği emret, kötülükten vazgeçirmeye çalış. Başına gelenlere sabret. Doğrusu bunlar azmedilmeye değer işlerdir. İnsanları küçümseyip yüz çevirme. Yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Allah kendini beğenip övünen hiç kimseyi şüphesiz ki sevmez. Yürüyüşünde tabi ol. Sesini alçalt, çünkü seslerin en çirkini şüphesiz eşeklerin sesidir. Lokman suresi 16'dan 19'a kadar olan ayetler. Günün hadisi. Abdullah bin Abbas radıyallahu anh diyor ki, bir gün Resulullah aleyhissalatu vesselamın terkisindeyken bana, ey oğul, Allah'ın seni faydalandıracağı bazı kelimeleri sana öğreteyim mi diye sordu. Ben evet deyince Resulullah aleyhisselam şöyle buyurdu. Sen Allah'ı, dinini koru ki Allah da seni korusun. Sen Allah'ın dinini koru ki Allah'ı önünde bulasın. Rahatlık zamanında Allah'ı bil ki darlık zamanında da Allah seni bilsin. İstediğin zaman Allah'tan iste. Yardım dilediğinde de Allah'tan dile. Bil ki olacak her şey yazılmış ve kalem kurumuştur. Eğer bütün insanlar Allah'ın senin için yazmadığı bir faydayı sana vermek için toplansalar buna güç yetiremezler. Yine sana Allah'ın senin için yazmadığı bir zararı vermeye çalışsalar buna güç yetiremezler. Şunu da iyi bil ki senin hoşlanmadığın şeye sabretmende pek çok hayır vardır. Yardım ve başarı sabırla, kurtuluş da sıkıntılarla birliktedir. Hiç şüphesiz her zorlukla birlikte kolaylık vardır. Ahmet bin Hanbel, günün sözü. Oğlum, namaza durduğunda dünyaya veda etmek üzere olduğunu ve oraya bir daha dönmeyeceğini düşün. Şunu iyi bil ki, mümin iki iyilik arasında Rabbine kavuşur, biri yaptığı, biri de yapmaya niyet ettiği. Muaz bin Cebel, radıyallahu anh. Takvim yaprağımızın bugünkü konusu, tövbenin şartları. Geçmiş yıllarda işlenmiş günahlar tövbe ile af olunur mu? İmam Buhari, Resulullah aleyhissalatu vesselam'dan naklettiği bir hadis-i şerifte Resulullah aleyhissalatu vesselam şöyle buyurmaktadır. Herhangi bir bedenin eti haramdan meydana gelmiş ise o beden ateşe daha layıktır. Başka bir rivayette ise o beden cennete girmez diye fermanda bulunmaktadır. Dolayısıyla haram yemiş kişinin üzerine tövbe vaciptir. Tıpkı diğer günahlardan tövbe vacip olduğu gibi. Tövbenin şartları 1. Pişman olmak, keşke yapmasaydım demek. 2. Yapmış olduğu o günahtan hemen uzaklaşmak. 3. İleride bir daha böyle bir günaha bulaşmayacağına karar vermek ve bunun için azimli olmak. 4. Eğer yaptığı günah kullarla ilgili ise ve hak sahibini tanıyorsa ya mallarını geri vermek

ya da helalleşmek lazımdır. Her şeyin en doğrusunu bilen yüce Allah'tır. Günün duası: Allah'ım, dinim, dünyam, ailem ve malım hakkında af ve afiyet istiyorum. Amin. Takvim yaprağından hayır.

akıp giden zamanın, yaprak yaprak azalan ömrün, önemli veya özel olduğu için beklenilen günlerin duvarlardaki habercisi. Takvim yaprağı. Takvim yaprağı sona erdi.

böyle gelmiş, böyle gitmeyecek diyen, akidemizin sahih sayfalarından beslenen, muştular devşiren, kıpkızıl bulutları titreten Şamil. Kan yürürse gelir bahar, donmuş pınarlar sende doğdu. Kan attığın gecelerde bir aşkı yeşerttin. Duruşun bir dal gibi geçit vermez, imanın, onurun, aşkın ve umudunla. Seni tanıyan dağlar, seni tanıyan dağlar bizden yana. Gün doğdu doğacak o dağların arkasından. Uyandır mazlumları, çocukları uyandır, uyandır, uyandır. Dağlar, dağlar Ferhat'ı değil, Şamil'e hatırla.

0: Şimdi reklamlar.
1: Şöyle usta ellerle hazırlanmış, yaprak yaprak kesilmiş, nar gibi ateşte kızarmış bir tavuk döner için buyurun kardeşler Közde Döner Salonu'na. Yeni yerimizde, yeni konseptimizde hizmetinizdeyiz. Alo sipariş 0538 580 çift 0. Adres Süleyman Vahit Caddesi, Endüstri Meslek Lisesi civarı, şube E5 üzeri, Asri Mezarlık Işıklar Yanı. Kardeşler Közde Döner Salonu.
2: Ev eşyalarında söz Ev Star'da. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, tencereden fincanlara, 2000'den fazla ürün, 100'den fazla marka, sürpriz fiyatlarla Ev Star'da. Ev Star E5 üzeri havalimanı kavşağında. Ev Star değer katar.
3: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr.
4: Naif mantı mutfakta yormaz, sofrada mutlu eder. Çünkü aynı lezzet, yarı zahmet. İncecik hamur, dolu dolu iç. Ev mantısının en pratik hali Naif mantı, tüm seçkin marketlerde ve satış noktalarında.
5: Aydın Kardeşler Toptan Gıda. Gıda, içecek, temizlik, kişisel bakım, bakliyat, çay, şeker ve kağıt ürünleri gibi ana ürün kategorilerinde en uygun fiyatlar bu adreste. Bakkal ve marketler, perakendeciler, lokantalar ve kafelere her türlü ürün tedariğiyle hizmetinizdeyiz. Adres Güney Kuşak Bulvarı, metro yolu üzeri, Obalar ve Saydam Caddesi arası. Telefon 0532 443 5653. Aydın Kardeşler Toptan Gıda.
0: Reklamları dinlediniz.
6: Vuslat FM hep yanınızda olacak. FM 101.1.

0: Sağumut. Her türlü mont, yelek ve tişört imalatı ve toptan satışı. Kalitede önce olan Sağumut, bir sağcı tekstil markasıdır. Sağumut sunar.
1: Diyenlere hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Doğru Haber'in merkezinden Rehber TV'de ana haber bülteniyle ekranlarınızdayız. Bugün 8 Mayıs Cuma. Bir haftayı daha geride bırakacağız. Türkiye'den ve dünyadan önemli gelişmelerle yaklaşık bir saat boyunca ekranlarınızda olacağız. Malumunuz Hürmüz'de yine sıcak saatler yaşandı gün boyu. Bununla ilgili bazı gelişmeler vardı. Arkadaşlarımdan öne çıkan başlıkları isteyeceğim. Ekranımıza geldi. ABD ateşkesi ihlal etti malumunuz Hürmüz'de. Hürmüz'de dediğimiz gibi gerilim artıyor kıymetli izleyenler. ABD'nin ateşkesi ihlal eden saldırıları üzerine İran'dan da misillemeler geldi. Bugün gün boyu yaşanan sıcak bir gündem vardı. O sıcak gelişmelerden biri de İran'ın bir petrol tankerine el koymasıydı. Detayları bülten içerisinde aktaracağız. Bir diğer başlığımız Gazze'den. Ne yazık ki Gazze, bildiğiniz gibi kıymetli izleyenler, soykırımcı Siyonistlerin saldırıları her gün devam ediyor. Bugün Gazze'de 3 polis daha şehit oldu. Toplam şehit sayısı ne yazık ki artıyor. Gazze'nin mazlumiyetine en sıcak tepkiyi malumunuz Sumut filosu veriyor. Sumut filosu yeniden harekete geçiyor. Türkiye'ye de uğrayacak. Ayrıntıları bültenimiz içerisinde aktaracağız. Bültenimiz başlıyor. İran'da Bender Abbas kenti yakınlarında ve Keşm adasında patlama sesleri duyuldu. Petrol gemisine yapılan saldırı üzerine İran ordusunun Hürmüz'den geçmeye çalışan 3 Amerikan destroyerine ateş açtığı ifade edildi. İran, ABD ateşkesi ihlal etti açıklaması yaptı.
2: ABD, ateşkes ihlalleriyle İran İslam Cumhuriyeti ile yapılacak bir anlaşma ihtimalini zora sokmaya devam ediyor. Hürmüz Boğazı'nda yaşanan Perşembe günlük askeri gerilim, İran'la ABD arasında son dönemin en tehlikeli çatışmalarından biri olarak kayda geçti. Tahran yönetimine göre gerilim, ABD güçlerinin Keşm Adası ve Minap'ta İran'a ait bir petrol tankerini hedef almasıyla başladı. Tasnim Haber Ajansı, ateşkesi ihlaline misilleme olarak Hürmüz Boğazı yakınındaki 3 ABD savaş gemisinin İran donanması tarafından hedef alındığını kaydetti. İran basını, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Keşm kentindeki iskeleye düşmanca bir eylemde bulunduğuna dair işaretler olduğunu da ifade etti. Bender, Abbas ve Keşm Adası üzerinde 2 dronun düşürüldüğü kaydedildi. İran Silahlı Kuvvetlerine bağlı Hatemül Enbiya Karargahı ise ABD'yi ateşkesi ihlal etmekle suçladı. Karargah açıklamasında ABD güçlerinin İran kıyı bölgelerine saldırı düzenlediği belirtilirken, buna karşılık İran güçlerinin Hürmüz'ün doğusunda ve Çabahar çevresinde bulunan Amerikan askeri unsurlarını hedef aldığı ifade edildi. Açıklamada İran herhangi bir saldırıya en ufak bir tereddüt göstermeden güçlü bir şekilde karşılık verecektir denildi. ABD tarafından ise saldırılara meşru müdafaa kapsamında yanıt verdik, gerilimi tırmandırma niyetinde değiliz açıklaması geldi. Ateşkesin devam ettiğini söyleyen ABD Başkanı Trump ise anlaşmanın imzalanmasına yönelik yine amiyane tehditler savurdu.
1: İran, Hürmüz Boğazı'nda bir petrol tankerine daha el koydu. Deniz komandoları petrol ihracatını aksatmaya çalışan Ocean Koyi adlı tankere el koydu. Brent petrol fiyatları ise cuma günü sabah saatlerinde varil başına 101 doları aştı.
2: Bölgesel suların en kritik noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı, cuma günü bir kez daha askeri bir operasyona sahne oldu. İran, kuralları ihlal eden bir petrol tankerine daha el koydu. İran makamlarından yapılan ilk açıklamalara göre, operasyon, Ocean Koi isimli geminin İran'ın stratejik petrol ihracatını hedef alan faaliyetlerde bulunmasıyla gerçekleştirildi. İran deniz komandolarının gemiye helikopter veya hızlı botlarla baskın düzenleyerek personeli etkisiz hale getirdiği ve geminin rotasını İran karasularına çevirdiği ifade edildi. Tankere el konulması olayının İran'ın ABD gemilerine yönelik misilleme operasyonlarının ardından gelmesi dikkat çekti. Hürmüz Boğazı'nda bir tankere el konulması haberi, küresel enerji piyasalarında ve deniz taşımacılığı sektöründe endişeyle karşılandı. Bölgedeki güvenlik risklerinin artmasıyla birlikte, petrol fiyatlarındaki oynaklık ve deniz sigorta maliyetlerindeki olası yükselişler yakından takip ediliyor.
1: Tahran yönetimi Hürmüz Boğazı'nda yeni bir prosedür başlatıyor. Basra Körfezi Boğazlar İdaresi adıyla kurulan ofis, gemi geçişlerinden artık zorunlu belge isteyecek. Bu belge, gemi sahipleri, işletmeciler ve mürettebat hakkında bilgi verilmesi dahil 40'tan fazla maddeden oluşuyor.
2: Hürmüz Boğazı'nda yeni dönem başlıyor. İran, Boğaz'dan geçişleri denetleyerek kontrolü sağlayacak. CNN'in bildirdiğine göre, Tahran, Hürmüz Boğazı'ndan gemilerin geçmesi için gemiyle ilgili bilgileri içeren eksiksiz bir belge isteyecek. Habere göre söz konusu belgenin, İran'ın yeni kurulan Basra Körfezi Boğazları İdaresi tarafından yayınlanan ve güvenli geçişi sağlamak için tüm gemiler tarafından doldurulması gereken bir başvuru formu olduğu belirtildi. CNN'e göre, belge sadece gemiyle ilgili bilgileri değil, aynı zamanda sahiplerinin, işletmecilerinin ve mürettebat üyelerinin uyruklarını da içeren 40'tan fazla madde içeriyor. Beyanname ayrıca kargo hakkında da ayrıntılı bilgi gerektirecek. Doldurulmuş beyannamenin Basra Körfezi Boğazları İdaresi'ne e-posta yoluyla gönderilmesi öneriliyor. İran, Salı günü Hürmüz Boğazı'ndan geçen deniz trafiğini yönetmek için e-posta bildirimleri göndermeyi de içeren yeni bir mekanizmayı resmen başlattı.
1: Merkezi haber alma teşkilatı CIA'den Trump'a bir kötü haber daha geldi. CIA, İran'ın ciddi ekonomik zorluklarla karşılaşmadan ABD'nin deniz ablukasına en az 3-4 ay dayanabileceğine ilişkin raporunu Trump'a sundu. Raporda ayrıca İran'ın mevcut savaş kapasitesini büyük ölçüde koruduğu belirtildi.
2: ABD ve Siyonist işgal rejimiyle İran İslam Cumhuriyeti arasındaki gerilim üst perdeden devam ediyor. İran'la ABD arasında bir anlaşma yapılıp yapılmayacağına ilişkin soru işareti devam ederken, Amerika Merkezi Haber Alma Teşkilatı CIA'den Donald Trump'a kötü haber geldi. Hürmüz'de gerilim ve ABD ablukası devam ederken, CIA, Trump yönetimine İran'ın dayanma süresine ilişkin analizini sundu. Analizde Tahran yönetiminin ülkedeki ekonomik kriz derinleşmeden söz konusu ablukaya en az 3 ile 4 ay kadar daha dayanabileceği yazıldı. Öte yandan Tahran'ın ABD ve Siyonist işgal rejiminin bombardımanına rağmen önemli balistik füze yeteneklerini koruduğu tespitine yer verildi. İran'ın mobil fırlatma rampalarının yaklaşık %75'ini ve füze stoklarının yaklaşık %70'ini hala elinde bulundurduğu kaydedildi. Analizde ayrıca yeraltı depolama tesislerinin neredeyse tamamını kurtardığı ve hasar gören bazı füzeleri onarılabildiği belirtildi.
1: Hürmüz Boğazı'nda ABD'nin İran İslam Cumhuriyeti'ne yönelik ateşkes ihlali ve Tahran'ın karşılık vermesi petrol fiyatlarının sert yükselişine yol açtı. Piyasalarda dalgalanma sonucu Brent petrol 100 doların üstüne çıktı.
2: Siyonist işgal rejimi ve ABD'nin İran İslam Cumhuriyeti'ne yönelik başlattıkları savaş, küresel krize neden olmuştu. Washington ve Tahran arasında yaşanan ateşkes sonrası, küresel krizde yumuşama görülmüştü. Ancak ABD'nin İran'a yönelik ateşkes ihlalleri, küresel krizin dalgalı olmasına yol açarken, Washington yönetiminin Perşembe gününün İran petrol gemisine saldırısı yine piyasaları olumsuz etkiledi. Brent petrol vadeli işlemleri Perşembe günü gerçekleşen hareketli seansta %7,5'e varan bir artış gösterdi. Cuma günü Asya piyasalarının açılmasıyla birlikte fiyatlarda hafif bir gevşeme yaşansa da küresel gösterge olan Brent petrol varil başına $101,12'dan işlem gördü. Söz konusu yükseliş, küresel petrol ve doğalgaz arzının yaklaşık 5'te 1'inin geçtiği kritik geçiş noktası olan Hürmüz Boğazı'nda tarafların 7 Nisan'da ilan edilen ateşkese rağmen ABD'nin ateş açması sonucu gerçekleşti. Bununla birlikte Brent petrol fiyatları günlük üretimde tahmini 14,5 milyon varillik açık yaşanması nedeniyle savaş öncesine göre yaklaşık %40 oranında artış gösteriyor. Artan gerilim Asya borsalarını da olumsuz etkiledi.
1: Siyonist işgalciler Lübnan'da savaş suçu işlemeye devam ediyor. İşgal ordusu Lübnan'da biri sağlıkçı, biri sivil savunma görevlisi olmak üzere en az 9 kişiyi katletti.
2: Siyonist işgal rejimi Gazze'de olduğu gibi Lübnan'da da savaş suçları işliyor. İşgal rejimine ait SİHA, Lübnan'ın güneyindeki Mejdelsen kasabasına saldırdı. Lübnan Kamu Sağlığı Acil Durum Operasyon Merkezi'ne göre bir ambulans ekibine düzenlenen hava saldırısında İslam Sağlık Derneği'nden bir sağlık görevlisi şehit oldu. Bir diğeri ise yaralandı. SİHA'lı bir saldırı da Hasbaya bölgesine düzenlendi. İşgal ordusu, yolda seyreden bir araca yaptığı saldırıda bir sivil savunma görevlisini katletti. Lübnan Sağlık Bakanlığı, saldırıyı uluslararası insani hukukun ihlali olarak kınadı ve uluslararası toplumu bu tür ihlalleri durdurmak ve uluslararası anlaşmaları korumak için harekete geçmeye çağırdı. Öte yandan Lübnan Sağlık Bakanlığı Acil Durum Operasyonu Merkezi son saldırılarda yaşanan can kayıplarına ilişkin bilgileri paylaştı. İşgal ordusunun yoğun saldırılarında ikisi Filistinli olmak üzere 7'den fazla Lübnanlı sivil şehit oldu. Lübnan hükümeti ile işgal rejimi arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren sözde ateşkesten bu yana Lübnan'da şehit sayısı 2727 ve yaralı sayısı ise 8438'e yükseldi.

0: Filistin haberleriyle devam ediyoruz sayın seyirciler. Siyonist rejiminin Gazze şeridine yönelik saldırıları sözde ateşkese rağmen sürerken Gazze'de 3 polis memuru daha şehit oldu. Sağlık Bakanlığı 7 Ekim 2023'ten bu yana süren saldırılarda toplam şehit sayısının 72.628'e yükseldiğini açıkladı.
1: Gazze şeridinde ateşkes kağıt üzerinde. Garantör devletler ise sadece soykırım saldırılarını seyretmekten başka bir işe yaramıyor. İşgal rejimine ait bir Apache helikopteri Gazze'nin batısındaki Ensar bölgesinde bulunan güvenlik birimlerine ait takip odasına hedef aldı. Düşük irtifada yoğun uçuş gerçekleştiren helikopterin en az bir füze ateşlediği belirtildi. Saldırı sırasında bölgede yoğun insansız hava aracı hareketliliği yaşandığı kaydedildi. Şehitler ve yaralılar Şifa Tıp Kompleksi'ne kaldırılırken ağır yaralılardan birinin Filistin Kızılay'ına bağlı Sahra Hastanesi'ne sevk edildiği bildirildi. Gazze İçişleri Bakanlığı saldırıda 3 güvenlik görevlisinin şehit olduğunu, biri güvenlik mensubu olmak üzere çok sayıda kişinin yaralandığını açıkladı. Hamas ise ateşkesi ihlal eden saldırıya tepki göstererek bunun Filistin halkına karşı sürdürülen günlük katliam ve soykırım sahnelerinin devamı olduğunu belirtti. Hareket arabulucu ülkelere ve ilgili taraflara çağrı yaparak Siyonist işgal rejimine baskı uygulanmasını ve ateşkes yükümlülüklerine uyulmasını istedi. Öte yandan Gazze Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre son Siyonist saldırılarda hastanelere 9 şehidin naaşı ulaştı. Aynı süreçte 39 yaralının da hastanelere getirildiği açıklandı. Bakanlık verilerine göre 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkesten bu yana Gazze'de 846 Filistinli şehit oldu. 2418 kişi yaralandı. Sağlık ekipleri ayrıca enkaz altından 769 naaş çıkardı. Açıklamada 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye yönelik saldırılarda toplam şehit sayısının 72.628'e, yaralı sayısının ise 172.520'ye yükseldiği ifade edildi.
0: Hamas liderlerinden Halil el-Hayye ve Halit Meşal, Siyonist rejimin saldırısında şehit olan Azzam el-Hayye için düzenlenen taziye programında dikkat çeken mesajlar verdi. İki isim de Gazze'deki fedakarlıkların ümmetin sorumluluğunu büyüttüğünü vurgularken direnişten geri adım atılmayacağını belirtti.
1: Hamas liderlerinden Halil el-Hayye'nin oğlu Azzam el-Hayye'nin şehit edilmesinin ardından düzenlenen taziye programında konuşan Hamas yöneticileri Gazze direnişine ilişkin güçlü mesajlar verdi. Halil el-Hayye, Siyonist rejimin suikastlar ve aileleri hedef alan saldırılar yoluyla direnişi teslim alma çabasının sonuç vermeyeceğini söyledi. Oğlunun şehadetini büyük bir şeref olarak niteleyen el-Hayye, daha önce 3 oğlunu daha şehit verdiğini hatırlattı. El-Hayye, işgalcilerin müzakerelerde baskı kurmak için saldırıları kullandığını belirterek, liderleri, çocuklarını ve ailelerini hedef almak direnişi durduramaz. Şehitlerin kanı, Filistin ve Kudüs'ün özgürlüğüne giden yolun yakıtıdır, dedi. Siyonist rejimin geçtiğimiz yıl Katar'daki müzakere heyetini de hedef aldığını söyleyen El-Hayye, saldırıların direnişin iradesini kıramayacağını ifade etti. Hamas'ın Gazze lideri, Filistin halkının yaşadığı büyük acılara rağmen direniş çizgisinin sürdüğünü belirterek, "Biz halkımızdanız, onların acısı bizim acımızdır. Zafer mutlaka gelecektir," ifadelerini kullandı. Programda konuşan Halit Meşal ise, Gazze'nin Aksa tufanı sürecinden bu yana insanlık tarihine direniş destanı yazdığını söyledi. Meşal, Gazze halkının verdiği büyük bedellerin ümmetin omuzlarındaki sorumluluğu artırdığını belirtti. Meşal ayrıca Halil el-Hayye'nin şehit çocukları Azzam, Hemmam, Hamza ve İzzettin el-Hayye'nin direniş çizgisinde yetişmiş örnek isimler olduğunu ifade ederek Gazze'nin her gün yeni kahramanlar yetiştirdiğini söyledi. Gazze'nin sadece Filistin için değil, tüm ümmet ve insanlık adına bedel ödediğini kaydeden Meşal, direniş güçlerine, Kudüs'e, Batı Şeria'ya ve Filistinli esirlere destek verilmesi çağrısında bulundu.
0: Hamas'a bağlı Esirler Medya Ofisi, Siyonist rejiminin Janet zindanındaki tecrit bölümlerinde Filistinli esirlere yönelik ihlalleri ağırlaştırdığını açıkladı. Açıklamada Filistinli esirlerin sistematik işkenceye tabi tutulduğu, çıplak aramalara maruz bırakıldığı, sağlık ihmali yaşandığı ve kötü muamele uygulandığı belirtildi.
1: Hamas'a bağlı Esirler Medya Ofisi, işgal rejiminin Filistinli esirlere muamelesine ilişkin dikkat çeken bir açıklama yayımladı. Açıklamada, özellikle tecrit bölümlerinde tutulan esirlerin ağır sağlık sorunları ve sistematik baskılar altında yaşam mücadelesi verdiği ifade edildi. Esirler arasında ciddi cilt hastalıklarının yayıldığı belirtilirken, düzenli sağlık hizmeti verilmediği ve tedavilerin bilinçli şekilde geciktirildiği kaydedildi. Açıklamaya göre esirler sürekli kaşıntı, iltihap ve enfeksiyon şikayetleri yaşarken yeterli ilaç ve tıbbi destek alamıyor. Ayrıca tutukluların kıyafet ve temel ihtiyaç malzemelerinden de mahrum bırakıldığı aktarıldı. Esirler Medya Ofisi, zindanlardaki baskınların da yoğunlaştığını bildirdi. İşgalcilerin koğuşlara sık sık baskın düzenlediği, bu baskınlarda esirlere çıplak arama yapıldığı ve saatler boyunca elleri bağlı şekilde yerde bekletildikleri ifade edildi. Bazı baskınlarda ses bombalarının kullanıldığı ve esirlere doğrudan fiziksel şiddet uygulandığı belirtildi. Filistinli esir kurumlarının verilerine göre, Siyonist rejimin zindanlarında tutulan Filistinli esir sayısı, Mayıs 2026 itibarıyla 9400'ü geçti. Bu sayı içerisinde 87 kadın esir ve yaklaşık 360 çocuk bulunuyor. Ayrıca yasa dışı savaşçı kategorisinde tutulanların sayısının 1283 olduğu belirtilirken, bu rakama Gazze'den alınıp işgal ordusuna ait askeri kamplarda tutulan çok sayıda Filistinlinin dahil olmadığı ifade edildi.
0: Gazze'de sağlık krizi her geçen gün daha da derinleşiyor kıymetli izleyenler. Gazze şeridinde oksijen merkezlerinin ana kaynağı konumundaki Nasır Hastanesi'nde oksijen istasyonlarının hizmet dışı kalması küvezdeki bebekler dahil tüm hastaların hayatını tehdit ediyor.
1: Siyonist saldırıların ve insani yardım girişlerinin engellendiği Gazze'de sağlık hizmetleri alarm veriyor. Zorunlu göçün getirdiği acıların içine doğan minik yürekler, nefes almak için ihtiyaç duyduğu oksijenden dahi mahrum kalma tehlikesi yaşıyor. Yaşama oksijen tüpüyle tutunan minik bedenler bu haktan bile mahrum bırakılıyor. İşgal rejimi saldırısı ve ablukası Gazze'de oksijen sıkıntısı çeken bebekleri yavaş ve sessiz bir ölüme mahkum ediyor. Nasır Hastanesi Pediatri Bölümü Müdürü Dr. Ahmet Ferra, yedek parça ve yakıt girişini engellemesi nedeniyle Han Yunus kentinde bulunan Nasır Hastanesi'nde iki oksijen istasyonundan birinin tamamen durduğunu, diğerinin ise durma noktasına geldiğini söyledi. Oksijen istasyonlarının kırmızı alarm verdiğini ve çok acı bir senaryonun gerçekleşmek üzere olduğu uyarısında bulunan Ferra, oksijenin temin edilememesi demek, yatan onlarca, hatta yüzlerce hasta için toplu infaz demektir diye konuştu. Nasır Hastanesi Teknik Bakım Birimi sorumlusu mühendis İsmail Ebu Nemr ise, oksijen istasyonlarının sağlık merkezleri ve hastanelerdeki hastalara oksijen sağlayan ana ve tek kaynak olduğunu söyledi. Bugün çok büyük bir tıbbi felaketle karşı karşıyayız diyen Ebu Nemr, uluslararası topluma yardımcı olma çağrısında bulundu. Gazze'de sağlık sistemi, yakıt, ilaç ve tıbbi malzeme yetersizliğiyle insani yardım girişlerine getirilen kısıtlamalar nedeniyle neredeyse tamamen felç olmuş durumda.
0: Gazze ablukasını kırmak için yola çıkan küresel Sumut filosu Yunanistan'dan hareket ederek Marmaris'te uluslararası toplantı düzenleyecek. 12 Mayıs'ta yapılacak toplantıda misyonun yeni aşaması ve gelecek yardım planları kamuoyuna duyurulacak.
1: Gazze'ye yönelik ablukayı kırmak amacıyla faaliyet yürüten küresel Sumut filosu Yunanistan'dan hareket ederek Türkiye'ye geleceklerini duyurdu. Filo'nun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Filo'nun Yunanistan'dan Türkiye'ye doğru yola çıkacağı belirtildi. Açıklamada, Marmaris'te düzenlenecek uluslararası toplantı kapsamında bekleyen gemilere 30'dan fazla teknenin katılacağı ifade edildi. Uluslararası toplantı da hareketin siyasi stratejisinin değerlendirileceği ve misyonun sonraki aşamalarının ele alınacağı kaydedildi. Filo'dan yapılan açıklamada 12 Mayıs'ta düzenlenecek basın toplantısında misyonun yeni aşamasının kamuoyuna duyurulacağı belirtildi. Ayrıca sivil toplum kuruluşları ve siyasi destekçilerle birlikte gelecekteki yardım misyonlarının korunmasına yönelik taahhütlerin açıklanacağı bildirildi. Açıklamada, işgal rejiminin uluslararası sularda gerçekleştirdiği korsanlık, alıkoyma ve Avrupa sularında işlenen ihlaller nedeniyle hukuki ve siyasi girişimlerin gündeme taşınacağı ifade edildi. Filo paylaşımında, daha önce işgalci rejimin kaçırdığı aktivistler için Saif ve Tiago'ya özgürlük çağrısı da yapıldı.
0: Hüdapar Milletvekili Serkan Ramanlı, mecliste düzenlediği basın toplantısında küresel Sumut filosuna yönelik saldırılara ilişkin konuştu. Sumut filosuna yönelik zorbalık apaçık bir korsanlıktır ifadelerini kullanan Ramanlı, uluslararası topluma ve İslam ülkelerine filoya destek çağrısında bulundu.
2: Herkesin derinden hissettiği...
1: Hüdapar Milletvekili Serkan Ramanlı, mecliste basın toplantısı düzenledi. Ramanlı'nın gündeminde küresel Sumut filosuna yönelik saldırılar vardı.
2: Karada ve havada sergilenen zorbalık bir kez daha uluslararası sularda yardım gemilerini hedef alarak apaçık bir korsanlık örneğine dönüştü. Filo yönetimi yaşanan tüm saldırılara ve engelleme girişimlerine rağmen yoluna kararlılıkla devam edeceğini duyurdu. Yeni katılımlarla gücünü arttıran bu sivil inisiyatifin Gazze'ye doğru ilerleme kararı, küresel vicdanın zulme karşı attığı tarihi bir tokattır.
1: İnsan hakları savunucularının vahşete sessiz kalmaması gerektiğini belirten Ramanlı, uluslararası topluma ve İslam ülkelerine çağrıda bulundu.
2: Sözde demokrasi ve insan hakları savunucuları bu vahşete sessiz kalarak bu suça ortak olmamalıdır. Gazze ablukasının kırılması hukuki ve ahlaki bir zorunluluktur. İlgili devletleri ve uluslararası mekanizmaları sivil yardım koridorunun güvenliğini sağlamak adına askeri koruma dahil her türlü önlemi almaya ve bu insani koridoru korumaya davet ediyor. Sivil yardım koridorunun...
0: İç gündemle devam ediyoruz kıymetli izleyenler. Meclis Genel Kurulu'nda fahiş site aidatlarına ilişkin düzenlemeleri de içeren teklif kabul edildi. Düzenleme ile yöneticinin toplayacağı avans miktarına kat malikleri kurulunca onaylanma şartı getirilecek.
1: Fahiş site aidatlarına yönelik düzenlemeleri de içeren kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Kat mülkiyeti kanununda yapılan değişiklikle yöneticilerin tek başına keyfi aidat belirlemesinin önüne geçiliyor. Buna göre işletme projesi ve toplanacak avans miktarı artık kat malikleri kurulu tarafından onaylanacak. Mevcut bir işletme projesi yoksa yönetici en geç 3 ay içinde geçici bir proje hazırlayacak. Bu projede öngörülen artış oranı bir önceki yılın yeniden değerleme oranını geçemeyecek. Geçici projeler, kat maliklerine imza karşılığı veya taahhütlü mektupla bildirilecek ve 3 ay içinde genel kurulda karara bağlanacak. Kanunun yönetim planı ve değiştirilmesi başlıklı maddesinde yapılan değişikliğe göre, yönetim planının değiştirilebilmesi için toplu yapı temsilciler kurulu üyelerinin temsil ettikleri bağımsız bölümlerin tam sayısının 3'te 2'sinin oyu şart olacak. Geçici yönetimle ilgili yönetim planı hükümleri, toplu yapı alanındaki bağımsız bölüm maliklerinin 3'te 2'sinin oylarıyla değiştirilebilecek. Yönetim planlarının bu maddeye aykırı hükümleri uygulanmayacak. Kabul edilen kanuna göre Sermaye Piyasası Kurulu'yla Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile ilgili değişiklik yapılıyor. Taşınmaz değerleme verileri Tapu ve Kadastro'ya elektronik ortamda aktarılacak. TOKİ tarafından 31 Aralık 2027 tarihine kadar gerçekleştirilecek sosyal konut projeleri ve bu projelerle bağlantılı yapım işleri damga vergisinden muaf tutulacak. Bu muafiyet hem ihale kararlarını hem de imzalanan sözleşmeleri kapsayacak. Cumhurbaşkanı bu süreyi 3 yıl daha uzatabilecek. Zemin ve Temel Etüt Kuruluşu ortaklarından en az biri inşaat mühendisi olacak. Mikser etiketiyle kare kodlu irsaliyesi uyuşmayan beton üreticisine 250 bin lira ve çevre danışmanlık firmalarından hizmet almayanlara da 209 bin lira ceza kesilecek.
0: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmaları kapsamında 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 29'u gözaltına alınırken bir şüphelinin ise yurt dışında olduğu öğrenildi.
1: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yeni bir yolsuzluk operasyonu daha. Geçtiğimiz yıl yapılan operasyonda Ekrem İmamoğlu ve Murat Ongun gibi isimler yolsuzluktan tutuklanmıştı. Ekrem İmamoğlu, suç örgütüne yönelik dava devam ederken İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Ağaç ve Peyzaj AŞ'ye yönelik başlatılan soruşturma kapsamında 30 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Ekrem İmamoğlu'nun elebaşılığında kurulan suç örgütünün faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilen eylemlere yönelik olarak soruşturmalar yapıldığı belirtildi. Örgütün Ağaç ve Peyzaj AŞ iştirak şirketi üzerinden usulsüzce kurgusal bir ihale sistematiği işleterek ihalelere fesat karıştırdığı iddialarına yönelik olarak operasyon gerçekleştirildiği ifade edilen açıklamada gözaltı kararı verilen 30 şüpheliden 29'unun yakalandığı kaydedildi. Açıklamada şüphelilerden birinin ise yurt dışında bulunması nedeniyle yakalama çalışmalarına devam edildiği aktarıldı.
0: İstanbul Beylikdüzü'nde bulunan bir bakım evinde yaşlılara şiddet uygulandığı iddiası tepki çekti. Ortaya çıkan görüntülerin ardından 4 kişi gözaltına alınırken çevre esnafı da daha önce sık sık polis ekiplerinin bakım evine geldiğini ve içeriden çığlık sesleri duyduklarını söyledi. Bakım evine ait 3 yıl öncesine ait görüntülerse yürek burktu.
1: İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde bulunan bir yaşlı ve hasta bakım evinde ortaya çıkan şiddet görüntüleri kamuoyunda büyük tepkiye neden oldu. Kavaklı Mahallesi'nde faaliyet gösteren bakım evinde yaşlılara kötü muamele yapıldığı iddiaları üzerine emniyet ekipleri ve ilgili kurumlar harekete geçti. Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında bakım evinde görevli olduğu belirtilen 4 kişi gözaltına alındı. Olayın ardından gözler bakım evinin bulunduğu bölgedeki esnafın anlattıklarına çevrildi.
3: Hastaların bağırma sesleri geliyor. Çığlık atıyorlardı. Ama iddiaları hep biliyoruz yani.

0: Evlerde kurumda kalan yaşlı vatandaşların içler acısı hali yürek buruktu. Odaların, ortalığa bırakılmış yemek kaplarının ve hastaların yattığı yatakların kirli olduğu, hastalarınsa bu yataklarda yattıkları cep telefonu kamerasına yansıdı. Yetkililerin hem şiddet iddialarını hem de kurumun çalışma koşullarını ayrıntılı şekilde incelediği bildirildi. Kamuoyu ise yaşlılara yönelik kötü muamelenin sorumlularının cezalandırılmasını istiyor.
1: Başıboş köpek saldırıları Türkiye'de çözülemeyen bir sorun olarak devam ediyor sayın seyirciler. Son dönemde artan köpek saldırılarına Güvenli Sokaklar Derneği Batman İl Temsilcisi Yasin Emrak'tan tepki geldi. Yetkililerin ihmallerden sorumlu tutulması gerektiğinin altını çizen Emrak, başıboş köpek sorununun hem halk sağlığını hem de çocukların güvenliğini tehdit ettiğini belirtti.
0: Son dönemlerde Türkiye'nin farklı illerinde yaşanan başıboş köpek saldırıları, sokak güvenliği ve kamu sorumluluğu tartışmalarını yeniden gündemin en sıcak başlıkları arasına taşıdı. Güvenli Sokaklar Derneği Batman İl Temsilcisi Yasin Emrak, başıboş köpek saldırılarına ilişkin İlka muhabirine değerlendirmelerde bulundu. Emrak, Van'da bir çocuğun hayatını kaybettiği saldırıyı hatırlatarak, başıboş köpeklerin toplatılması gerektiğini belirtti.
2: Ülkemizde tekrar köpek saldırıları gündeme düştü maalesef. En son Van'daki olay kamuoyunda geniş bir yankı uyandırdı. Van'da iki tane çocuk köpek saldırısına uğradı. Bir tanesi maalesef hayatını kaybetti. Amcasının ifadesine göre boğazı ve ellerine kadar, parmaklarına kadar köpekler parçalamış, yemişler. Onun dışında Ümraniye'de, Denizli'de, Muş'ta, Kocaeli'nde yine köpek saldırıları gerçekleşti.
0: Konuya ilişkin eğitim politikalarına da değinen Emrak, çocuklara yabani hayvanlarla ilgili doğru yaklaşımın öğretilmesi gerektiğini belirtti.
2: Bu konuda aslında en büyük görev milli eğitime düşüyor. Milli eğitim maalesef son zamanlarda müfredata hayvan beslemeyi iyilik gibi göstermeye başlamıştı. Bunun uzmanlar tarafından ne gibi sonuçlara ulaşacağı müfredata eklenmeli. Özellikle çocuklara yabani hayvanları beslememeleri öğretilmeli. Yabani hayvanları besleyen ülkelerde bunun nasıl sonuçlar ortaya çıkardığı özellikle uzun vadede yaşanarak öğrenilmiş bir gerçektir. Yani bu konuyu uzmanlar tarafından müfredata alınarak öğretilmesi gerektiğini düşünüyorum.
0: Emrak, yetkililerin ihmallerinin karşılıksız kalmaması gerektiğini söyledi.
2: Yetkililer görevlerini yerine getirmediği zaman, ihmal ettiği zaman bundan sorumlu tutulmalı. Hani bir çocuk saldırıya uğruyorsa bunun bedelini oradaki mülki idare ödemeli. Belediye bunu ödemeli. Hani belediye başkanı ödemeli. Niye görevini yapmıyor? Veya vali niye görevini yapmayanları denetlemiyor? Bunun bir karşılığı olmalı. Yani bir inşaat mühendisi ya da bir doktor görevini ihmal ettiği zaman, aksattığı zaman nasıl cezalandırılıyorsa bir belediye başkanı, bir vali de aynı şekilde cezalandırılmalı. Yani hiçbir şey görevi ihmal için bir gerekçe olamaz.
1: Sırada farklı illerde meydana gelen olaylardan derlediğimiz haber turu var.
0: Sivas'ın Şarkışla ilçesinde bir ağılın çatısı çöktü. Çökme sırasında ağıldaki 13 küçük baş hayvan telef oldu. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler çevrede güvenlik önlemi alırken ağılda inceleme yaptı. Çökme nedeniyle ağılda maddi hasar meydana gelirken olayla ilgili inceleme başlatıldı. Bu görüntüler de İzmir'in Ali Ağa ilçesinden. Hurda limanından yük aldığı tahmin edilen kamyonun kasasına istiflenen metal parçalarının dışarı sarkmasına aldırış etmeden trafikte ilerlediği görüldü. Kasadan sol tarafa doğru metrelerce taşan ve yolu kapatacak şekilde sarkan bir metal çubuk, hem yan şeritten geçen araçlar hem de karşı yönden gelen trafik için büyük risk oluşturdu. O anları saniye saniye kaydeden bir sürücü duruma tepki gösterdi. İstanbul'da seyir halindeki metrobüsün motor kısmında yangın çıktı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde ilerleyen metrobüsün sürücüsü, Acıbadem durağında motor bölümünden duman yükseldi.

0: yükseldiğini fark edince aracı durdurarak yolcuları tahliye etti. Yangın nedeniyle aksayan seferler metrobüsün kaldırılmasının ardından normale döndü. Osmaniye'de teneffüs sırasında bir ilkokul öğrencisinin nefes borusuna mısır parçası kaçtı. Olay Osmaniye merkezde bulunan 7 Ocak İlkokulu'nda meydana geldi. Durumu fark eden nöbetçi sınıf öğretmeni Ayşe Dinç hızla öğrencinin yanına koştu. Öğrencinin nefes almakta zorlandığını ve soluk borusuna yiyecek kaçtığını anlayan öğretmen Ayşe Dinç vakit kaybetmeden Heimlich manevrası uyguladı. Yapılan müdahale sonrası öğrencinin nefes borusundaki yiyecek çıkarılırken öğrenci yeniden nefes almaya başladı.
1: Şırnak'ta hafızlık eğitimlerini tamamlayan öğrenciler icazet aldı. Cizre İlçe Müftülüğü'ne bağlı kurslarda eğitimlerini başarıyla tamamlayan 335 öğrenci için merasim düzenlendi.
0: Şırnak'ta 335 öğrenci hafız oldu. Cizre Müftülüğü'ne bağlı El Cezeri Yatılı Kur'an Kursları bünyesinde hafızlıklarını tamamlayan 335 öğrenci için merasim düzenlendi. Geliyor. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan merasimde hafızlara icazet diplomaları ve hediyeleri Şırnak Valisi Birol Ekici, Diyanet İşleri Başkanlığı Genel Müdürlüğü, Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Sadide Akbulut, Cizre Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar ve diğer protokol üyeleri tarafından törenle verildi. Diyanet İşleri Başkanlığı Genel Müdürlüğü Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Sadide Akbulut, icazet töreninde bir konuşma gerçekleştirdi.
2: Şırnak için hakikaten coşku duyacağı, övünç duyacağı, onur hissedeceği bir güne şahitlik ediyoruz. Onun için bugüne ben de şahitlik etmek istedim. Kıyamet gününde huzura çağrıldığımızda her sözümüz, her söylemimiz, her saatimiz ve her an mekanımız sorulacak ya bize, kare kare göz önünden getirilecek ya, o gün bu hafızlarla birlikte olmanın sevincini ve onurunu biz de Rabbimize arz edeceğiz.
0: Şırnak Valisi Birol Ekici de hafızlık icazetinde olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti.
3: Bizler Hazreti Nuh'un mekanlarında yaşıyoruz. 70'ten fazla Cezeri ismini kullanan alimimiz var bizim. Biz bu topraklarda yeni Cezerileri, yeni ilim adamlarını sizlerle yetiştireceğiz. Artık bizim hafız kaymakama, hafız memura ihtiyacımız var. Yoksa yaptığımız işlerin ruhu bir miktar eksik kalabiliyor.
0: Cizre Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar'la Şırnak İl Müftüsü Arif Yeşiloğlu da birer konuşma gerçekleştirdi. Yapılan konuşmaların ardından Reisül Kurra, Hafız Mustafa Demirkan, genç hafızların Kur'an-ı Kerim tilavetinden sonra dua etti. Okunan ilahi ve kasidelerden sonra Kur'an kurslarından mezun olan kursiyerlere diplomaları ve hediyeleri takdim edildi.
1: Dünya gündemiyle devam ediyoruz sayın seyirciler. Malumunuz yeni bir virüsümüz var artık, hantavirüs. Hem Sağlık Bakanlığı'ndan hem de Dünya Sağlık Örgütü'nden açıklama geldi. Hantavirüsün enfekte kişiler için tehlikeli olduğunu ancak genel nüfus açısından riskin kesinlikle düşük seviyede bulunduğunu açıkladı. Sağlık Bakanlığı da Türkiye'de şu ana kadar doğrulanmış herhangi bir pozitif vaka bulunmadığını duyurdu.
0: Dünya Sağlık Örgütü sözcüsü Christian Lindmeier, hantavirüsle ilgili kamuoyunda oluşan endişelere dair açıklamalarda bulundu. Lindmeier, virüsün COVID-19 gibi hızlı yayılmadığını ve genel nüfus için riskin düşük olduğunu söyledi. Açıklama, Arjantin'den Afrika'nın batısındaki Cabo Verde'ye giden MV Hondus isimli gemide bazı yolcularda hantavirüs tespit edilmesinin ardından geldi. Lindmeier, temas takibi çalışmalarının etkili şekilde sürdürüldüğünü vurguladı. Hantavirüsün sadece enfekte kişiler için ciddi risk oluşturduğunu belirten Lindmeier, genel toplum açısından büyük bir tehdit bulunmadığını ifade etti. Hantavirüsün çoğunlukla kemirgenlerin dışkı, idrar ve salyasıyla bulaştığı biliniyor. Virüs, bu maddelerin karıştığı havanın solunmasıyla insanlara geçebiliyor. Uzmanlar hastalığın ateş, halsizlik ve kas ağrısı gibi belirtilerle başladığını belirtiyor. İlerleyen vakalarda solunum yetmezliği, böbrek yetmezliği ve iç kanama gibi ciddi tablolar ortaya çıkabiliyor. Türkiye Sağlık Bakanlığı da konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Bakanlık, Türkiye'de şu ana kadar doğrulanmış herhangi bir pozitif vakanın tespit edilmediğini duyurdu. Açıklamada vatandaşların yalnızca resmi makamlar tarafından yapılan bilgilendirmeleri dikkate alması istendi. Bakanlık, bulaşıcı hastalıklara karşı tarama ve takip çalışmalarının kesintisiz devam ettiğini bildirdi.
1: Hindistan'ın Batı Bengal eyaletinde seçim sonrası çıkan olaylarda Müslümanlara yönelik saldırılar gündem oldu. Evler, dükkanlar ve ibadethaneler hedef alınırken çatışmalarda 3 kişi hayatını kaybetti. Yüzlerce kişi de tutuklandı.
0: Hindistan'ın Batı Bengal eyaletinde seçim sonrası yaşanan şiddet olaylarında Müslümanlara yönelik saldırılar ön plana çıktı. Yerel kaynaklar, Müslümanlara ait evlerin, dükkanların ve ibadethanelerin sistematik şekilde hedef alındığını bildirdi. Başbakan Narendra Modi liderliğindeki BJP'nin Batı Bengal seçimlerini kazanmasının ardından eyalet genelinde gerginlik tırmandı. BJP adayı Suvendu Adhikari'nin Mamata Banerjee'yi mağlup etmesi sonrası şiddet olayları başladı. Müslüman mahallelerinde çok sayıda ev ve iş yerinin tahrip edildiği, bazı ibadethanelerin de saldırılarda zarar gördüğü aktarıldı. Bölgede yaşayanların güvenlik endişesi nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kaldığı belirtildi. Şiddet olaylarında 3 kişi hayatını kaybettiği bildirildi. Olaylar sonrası güvenlik güçleri eyalet genelinde geniş çaplı operasyon başlattı. Şiddet olaylarıyla ilgili 200'den fazla ceza davası açıldığını duyuran yetkililer, 433 kişinin tutuklandığını ve 1100 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.
1: Sudan'la devam ediyoruz sayın seyirciler. Sudan'da ordu ile hızlı destek kuvvetleri arasındaki savaş ülke geneline yayılırken ordunun kesin zafer söylemleri sahadaki çıkmazı değiştirmiyor ve ülkeyi giderek parçalanma riskine sürüklüyor. Analistlere göre savaşı dış güçler besliyor. Bu durum Sudan'da fiili bir bölünme riskini de beraberinde getiriyor.
0: Sudan'da orduyla hızlı destek kuvvetleri arasında 15 Nisan 2023'ten bu yana devam eden çatışmalar 4. yılına girerken ülkeyi giderek daha kırılgan bir yapıya sürüklüyor. Başkent Hartum'dan başlayarak ülkenin birçok bölgesine yayılan savaş, on binlerce can kaybına ve milyonlarca insanın yerinden edilmesine yol açtı. Sahadaki gelişmeler tarafların farklı zafer anlatılarını sürdürmesine rağmen çatışmanın net bir üstünlükle sonuçlanmadığını gösteriyor. Ordu kanadı kesin zafer ve kontrolün geri alınması söylemini öne çıkarırken hızlı destek kuvvetleri geniş alanlarda etkili olduklarını ve bazı stratejik bölgeleri kontrol ettiklerini savunuyor. Çatışmalar özellikle Kordofan ve Mavi Nil bölgelerinde yoğunlaşırken, sivillerin yaşadığı bölgelerdeki yıkım ve insani kriz giderek derinleşiyor. Uluslararası kuruluşlar, insani durumun kritik seviyeye ulaştığı uyarısında bulunuyor. Analistler ise dış desteklerin çatışmayı beslediğine ve savaşın uzamasına neden olduğuna dikkat çekiyor. Bu durumun siyasi çözüm ihtimalini zayıflattığı ve ülkeyi uzun süreli bir istikrarsızlık sürecine soktuğu değerlendiriliyor. Uzmanlara göre Sudan 3 temel senaryo arasında sıkışmış durumda. Uzun sürecek bir yıpratma savaşı, bölgesel kontrol alanlarına ayrılmış bir fiili bölünme ya da çatışmanın komşu ülkelere yayılma riski. Her 3 senaryoda ülkenin geleceği açısından ciddi belirsizlikler barındırıyor.
1: Afganistan'dan bir çağrı var sayın seyirciler. Zebiullah Mücahit'ten. Afganistan'ı tanıma konusuna değinen Afganistan İslam Emirliği sözcüsü Zebiullah Mücahit, ülkeleri, büyük güçleri dikkate almadan bağımsız hareket etmeye ve Kabil yönetimiyle iyi ilişkiler kurmaya çağırdı. Mücahit, ayrıca bazı ülke istihbaratlarının İslam Emirliği hakkında dünya ülkelerine asılsız propagandalar aktardığını belirtti.
0: Afganistan'da İslam Emirliği yönetiminin iktidara gelmesinin üzerinden 4 yıla aşkın süre geçmesine rağmen şimdiye kadar yalnızca Rusya Afganistan İslam Emirliği yönetimini resmen tanıdı. Diğer ülkelerin henüz Afganistan'la resmi ilişki kurmaya hazır olmadığını belirten İslam Emirliği sözcüsü Zebihullah Mücahit, ülkelerin büyük güçlerin baskısını dikkate almadan Afganistan'la ilişkilerini bağımsız şekilde geliştirmesi gerektiğini belirtti. Diğer ülkelerin Afganistan'ı tanıma konusuna değinen Mücahit, ülkelerin de hesaplamalarında ve kararlarında bağımsız olmalarını, Afganistan'la iyi ilişkiler kurmaya karar vermelerini istiyoruz dedi. Mücahit, bazı ülkelerin istihbarat kurumlarının Afganistan'ın güvenliği konusunda bölge ülkeleri ve dünyaya yanlış bilgiler aktardığını ifade etti. Herhangi bir ülkenin adını vermeyen Mücahit, söz konusu bilgilerin kendilerinin yeniden yönetime gelmesinden önceki döneme ait olduğuna vurgu yaptı. İslam Emirliği temsilcilerinin bölgesel ve uluslararası toplantılara katılmasının önemine değinen Mücahit, bu tür temasların güvenlik konusundaki endişelere yanıt verilmesine ve asılsız propagandaların reddedilmesine katkı sağladığını söyledi. İslam Emirliği yönetimi son dönemde Orta Asya, Rusya, Çin ve bazı bölge ülkeleriyle diplomatik temaslarını artırmaya çalışırken, Batılı ülkelerse kadın hakları, kapsayıcı yönetim ve güvenlik konuları gibi bahanelerle resmi tanımadan kaçınıyor.
1: Sırada farklı ülkelerde meydana gelen olaylardan derlediğimiz dünya turu var.
0: Meksika'nın Los Mochis kentinde bulunan bir alışveriş merkezinde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edilirken yangın saatler sonra kontrol altına alınabildi. İlk belirlemelere göre yangında en az 5 kişinin öldüğü, 12 kişinin ise yaralandığı açıklandı. Yetkililer olay yerinde arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ve kendi imkanlarıyla hastaneye giden kişilerin de bulunduğunu belirterek ölü ve yaralı sayısının artabileceğine işaret etti. Yangın sırasında yaşanan panik anları ise kameralara yansıdı. Endonezya'nın Kuzey Maluku eyaletinde bulunan Dukono Yanardağı'nda 20 dağcının yasağa rağmen bölgede bulunduğu sırada patlama yaşandı. Yanardağ 10 kilometre yüksekliğe kadar kül püskürttü. Kuzey Halmahera polis şefi Erlison Pasaribu yaptığı açıklamada patlama nedeniyle ikisi Singapurlu olmak üzere 3 dağcının hayatını kaybettiğini ifade etti. Pasaribu, 7 dağcının kendi imkanlarıyla güvenli şekilde dağdan indiğini, 10 dağcınınsa ekipler tarafından sağ olarak bulunduğunu belirtti. Pasaribu, 9'u yabancı uyruklu olmak üzere 20 kişilik dağcı grubunun tırmanma yasağına rağmen dağa çıktığını vurguladı. Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur ve Selangor eyaletine bağlı Petaling Jaya şehrinde etkili olan şiddetli yağış, seli beraberinde getirdi. Cadde ve sokaklar göle döndü. Çok sayıda araç sel suyunda mahsur kaldı. Selde can kaybı yaşanmazken Malezya Meteoroloji Servisi şiddetli yağışın süreceği yönünde uyarıda bulundu. ABD'de uçuş güvenliği yeniden tartışma konusu oldu. New Jersey eyaletinde uluslararası havalimanına iniş yapan yolcu uçağının iniş takımı havaalanı yakınındaki yolda seyir halinde olan tıra çarptı. Kazada tır şoförü hafif şekilde yaralandı. Yapılan açıklamada olayla ilgili kapsamlı bir uçuş güvenliği soruşturması yürütüleceği ve bu süreç kapsamında mürettebatın görevden alındığı belirtildi.
1: Kıymetli Rehber TV izleyenleri, ana haber bültenimizin sonuna geldik. Yayında ve yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Gün çizgisiyle kapatıyoruz. Sizleri Allah'a emanet ediyoruz. Esselamu Aleyküm.

0: Sağumut. Her türlü mont, yelek ve tişört imalatı ve toptan satışı. Kalitede önce olan Sağumut, bir sağcı tekstil markasıdır. Sağumut sundu.
1: Şimdi reklamlar.
2: Özel ve anlamlı günlerinizde siz sadece konuklarınızla ilgilenin. Yemek işini biz halledelim. Ceren Yemekçilik. Leziz, hijyenik ve her damak tadına uygun yemeklerimizle düğün, nişan, sünnet, cenaze, toplantı ve tüm etkinliklerinizde hizmetinizdeyiz. Ayrıca ev ve iş yerlerine tabildot ve toplu yemek servisi için bize ulaşabilirsiniz. Adres Yüreğir Mehmet Yeşil Sanayi Sitesi, I Blok numara 2. Telefon 0545 347 18 16.
3: Kalbe huzur veren ezgiler. Mehmet Taştimur içten gelen sesiyle dinleyenleri manevi bir iklime davet ediyor. Mehmet Taştimur'un yeni ilahi albümü Şehadet şimdi tüm dijital platformlarda.
4: Nakşolur gül şehadet.
3: Albümdeki eserler huzuru, teslimiyeti ve aldanmışlığı merkeze alırken dinleyenlere hem içsel bir sükunet hem de manevi bir yenilenme sunuyor. İlahiyle huzur bulan kalpler için Mehmet Taştimur.

0: Yiğitler Kapı ve Kapak Sistemler. Her türlü CNC kapı ve lake kapak üretimi. Lekelenmeye ve çizilmeye dayanıklı, kolay temizlenir. Yerden ısıtma sistemine uygun ve hijyenik kapılar Yiğitler'de. Kaliteli malzeme ve titiz işçiliğimizle, toptan ve perakende satışlarımızla hizmet veriyoruz. Adres Güzel Evler Mahallesi, Levent Caddesi sonu numara 417. Telefon 0537 203 3351. Yiğitler Kapı ve Kapak Sistemleri.
1: Ev eşyalarında söz Ev Star'da. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, tencereden fincanlara, 2000'den fazla ürün, 100'den fazla marka, sürpriz fiyatlarla Ev Star'da. Ev Star E5 üzeri havalimanı kavşağında. Ev Star değer katar.
2: Dostlar Ticaret elektrik, su ve berber malzemeleri, her türlü lüks hırdavat çeşitleri, toptan ve perakende satışlarıyla hizmetinizdedir. Merkez Pazarlar Caddesi, numara 78, Şube Kocavezir İş Merkezi, üst zemin kat, numara 162. Telefon 365-0-94. Dostlar Ticaret.
3: Reklamları dinlediniz.

çıkmış hal dilinden, söz olmuş hüner. Alemde ne varsa aşk imiş meğer. Varlığın esası olan bu gevher, bir çare aklımı bir karar eyler. Kuytu mahzenlerde kırık bir gül var, yakası yırtılmış, solmuş bir nazar. Halbette can kadar incelen efkar, açmış gam yükünü intizar eyler.

Her türlü görüş ve önerileriniz için biz de sizi dinliyoruz. İrtibat telefonumuz 0322 359 5565 www.muslatfm.com.tr

0: Şimdi reklamlar.
1: Baklava yufkasını incecik açtık, içine eşsiz 3 yöresel peyniri karıştırıp kattık. Biz bu lezzeti çok ama çok uzattık. Kıymalı, peynirli ve tereyağlı su böreği ve daha birçok lezzet Cemal Börek'te. Cemal Börek, Meydan Mahallesi, Bakımyurdu Caddesi numara 251'de. Telefon 0537 657 9112. Cemal Börek, her dilimde ayrı lezzet.
2: El eşyalarında söz El Star'da. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, tencereden fincanlara, 2000'den fazla ürün, 100'den fazla marka, sürpriz fiyatlarla Ev Star'da. Ev Star, E5 üzeri havalimanı kavşağında. Ev Star, değer katar.
3: Geçtiğimiz hafta olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelemek zorunda kaldığımız uçurtma şenliğimizi, bu hafta güneşli havanın eşliğinde büyük bir heyecanla gerçekleştireceğiz. Sevgili çocuklar, kıymetli hemşehrilerimiz, Adana Valiliği'nin 9 Mayıs Cumartesi günü düzenleyeceği uçurtma şenliğine hepiniz davetlisiniz. Şenlikte en iyi uçurtma, en uzak mesafeye giden uçurtma, en hızlı havalanan uçurtma kategorilerinde dereceye giren katılımcılarımıza ödüller verilecektir. Uçurtmanı da al gel. Gökyüzünü hep birlikte renklendirelim. Adana Valiliği.
4: Nefis tatlı çeşitlerinin ve 40 yıllık tecrübenin adı Kepiroğlu Pastanesi. Meşhur künefemiz, birbirinden güzel yaş pasta, kuru pasta ve tasarım pastalar, tüm tatlı çeşitleri, dondurmalarımız, kol böreği ve tereyağlı su böreğimizle sizlerleyiz. Ürünlerimizin tamamı kendi imalatımızdır. Adres Levent Caddesi numara 146, Şube 19 Mayıs Mahallesi Çukurova Caddesi Cuma Pazarı civarında. Özel siparişler için telefon 0501 340 9015.
5: Lezzetiyle, sunumuyla, renkleriyle iştah kabartan şekerlemeler ve cevizli sucuklar Afvan Şekerlemeleri. Tadını unutamayacağınız çeşit çeşit cevizli sucuklar, meyveli, çeşnili, Oscar, Sultan, Paşa ve kuş lokumları, dilim ve yaprak cezeryeler, sarma, paşa ve şeker sucukları bu adreste. Adres Gülbahçesi Mahallesi 13428 Sokak numara 2. Telefon 0501 264 78 18. Afvan Şekerleme. Hüseyin Yıldırım.
6: İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde.

İnsanların üzerine öyle bir zaman gelecek ki, o gün dininin gereklerini yerine getirmek için sabreden kişi, avucunda kor ateş tutan kimse gibi olacaktır. Roman kuşağında yeni bir çalışma. Ateşte yeşeren umutlar. Geliniz görünüz ki bu dönem ateşten gömlek giyme dönemiydi. İmanı avuçta kor gibi tutmak anıydı. Müslümanların her yönüyle adeta ateşte pişmeleri gerekiyordu. Ateşte yeşeren umutlar. 90'lı yılların karanlık günlerinde Güneydoğu'nun ücra bir ilçesinde bir öğretmenin arkadaşlarıyla İslam davasını yüklenmesini anlatan bu romanda fedakarlık, iman ve aşkla neler yapılacağını dinleyeceksiniz. Ateşte yeşeren umutlar.

0: Ateşte Yeşeren Umutlar. Yazar Bilal Yararlı.
1: 5. Bölüm.
2: Okul tatiline girildiğinde ortaokul son sınıfta okuyan öğrenciler için bu yıl yatılı okul da bitiyordu. Çoğu 8 yıldır beraber okuyorlardı. Liseye doğru kanatlanmaları onları sevindiriyordu ama ayrılık onlara acı geliyordu. Birbirlerini sevmiş, birbirlerine ısınmışlardı. Öğretmenlerine, arkadaşlarına veda ettiler. Muhammed vedadan sonra Ebu Zer Hoca'ya uğradı. Ebu Zer Hoca ona ilçedeki liseye devam etmesini söyledi. Daha sonra bu tavsiyeyi İbrahim Hoca da destekledi. Ancak lisenin pansiyon, yani gençlerin barınak sorunu vardı. Bu sorunu daha sonra düşünmek üzere ertelediler. Daha önlerinde koca bir yaz tatili vardı. Muhammed köye varır varmaz İbrahim Hoca onu camiye çağırdı, baş başa konuştular. Muhammed, ben tatile gitmek zorundayım. Ailem ilçede kalıyor, onlara zaman ayırmam gerekiyor. Biliyorsun köyde olduğum sürece camide bazı öğrencilere ders veriyordum. Kur'an'ı öğretip bunun yanında siyeri anlatıyordum. Bu hayırlı işin devam etmesi gerekiyor ve bu sorumluluk sana düşüyor. Sorumluluk konusunda Muhammed tereddüt etti. Yapamayacağını düşündü. Hocam, ne diyeceğini biliyorum, dedi İbrahim Hoca. Kendini kesinlikle yetersiz görme. Ben Ferit'le konuşmuştum. Yeterli seviyede Kur'an okuyabiliyorsun. Yaz boyunca bildiğin kadar verebilirsen yeter. Ferit'ten ilmihal dersini de öğrenmişsin. Hem Ebu Zer Hoca'nın sohbetlerini hatırla. Sana peygamberlerin ve sahabelerin hayatı ile ilgili kitaplar bırakacağım. O kitapları okur, her akşam az az anlatırsın. Kendine güven. Sende o yeteneği, o beceriyi görüyorum. Yapacağını hem de en güzel şekilde yapacağını biliyorum. Hani Ebu Zer Hoca hep derdi ya, hepimiz gücümüze göre bir şeyler yapmalıyız. İşte senin de

0: şeyler yapabilme zamanın geldi. Belki de geçiyor. Seni yalnız bırakmayacağım. Fırsat buldukça her hafta cumartesi günü ilçeye gel. Beraber Ebu Zer Hoca'nın sohbetine gideriz. Konuşuruz, bilgilerimizi paylaşırız. Artık korkacak, çekinecek bir durum kalmadı. Hepimiz kardeşiz ve İslam yolunda çalışmalıyız. Hacı Mustafa'yı hatırla. O gün kendine bazı sözler vermiştin. Onun davasını düşünerek aşkla, şevkle bu yola koyulmalısın. Madem ki bu yolda canımız gitmiş, kanımız dökülmüş, o zaman daha çok çalışmalıyız. Muhammed söylenenleri iyice dinledi. İbrahim Hoca'ya hak veriyordu. Ebu Zer Hoca'nın dediklerini artık kendisi hayatında uygulamalıydı. Yoksa o sohbetleri sırf bilgi olsun diye dinlememişti. Olumlu bir şekilde başını salladı. İbrahim Hoca'nın gözleri parladı. İnşallah hocam. Siz de yardımcı olursanız elimden geleni yapmaya çalışırım, dedi Muhammed bakışlarını yere dikerek. Elbette yaparsın. Ben çocukları iyice tembihledim. Onlar da sana zorluk çıkarmayacaklar. İbrahim Hoca bir süre sessizliğe büründü. Bir şey söylemek istiyordu fakat söyleyemiyordu. Başka bir isteğiniz var mı? Muhammed, İbrahim Hoca'nın kendisinden daha ağır bir isteği olacağını düşündü. Yok yok, dedi İbrahim Hoca. Utanır gibiydi. Şey, nasıl söyleyeyim? Yani bunu başkasından duyacağına benden duymanı istiyorum. Ben geçen hafta nişanlandım da... İbrahim Hoca rahat bir nefes aldı. Muhammed'in yüzüne ise tam bir sevinç yayıldı. Hayırlı olsun hocam. Halime Ana'nın haberi var. Ona da danıştım. Muhammed durakladı. Annesinin bu işte nasıl bir ilgisi vardı? İbrahim Hoca'nın nişanlısı tanıdığı biri olmalıydı. Merakı yüzünden gözlerinden okunuyordu. İbrahim Hoca merakını giderdi. Bana verdiğin o emanet vardı ya. Hacı Mustafa o vasiyetinde Ebu Zer Hoca'dan bir ricada bulunmuştu. Kızı Fatma'nın evlenme yaşına geldiğini, uygun bir damat bulmasını istemişti. Çünkü Korucubaşı Hayri Ağa oğlu için kızını istemiş, Hacı Mustafa bunu reddetmişti. Ancak Hayri Ağa gururuna yediremediği için tehditte bulunup onları rahatsız ediyormuş. Daha babalarının şehadeti tazeyken yine kapılarına dadanmışlar. Bu işi çözmek gerekiyordu. Nitekim Ebu Zer Hoca bu konuyu düşünmemi, bir karara varmam gerektiğini yazmıştım. Buna çok sevindim. Annem Hacı Mustafa'nın ailesi hakkında hep hayırlı şeyler konuşurdu, dedi Mustafa. Düğün için de yaz mevsiminin bitmesini bekleyeceğiz. Bu konuyu da sana açmış oldum. Artık bu yaz döneminde köy sana emanet, dedi İbrahim Hoca ve Muhammed'i alnından öptü. Belki bunu daha önce yapmam gerekiyordum. Sen de bu yürek ve azim olduğu müddetçe yapamayacağın ve altından kalkamayacağın bir iş olmaz. Muhammed bu ağır görevi omuzlarına aldı. Ağır adımlarla evinin yolunu tuttu. Bu yaz boyunca bütün ev işleri de ona kalmıştı. İki abisinden kalan işleri o yapacaktı. Tarla işinde annesine yardım ediyor, kış için odun topluyor, koyunları güdüyor, ev işleri için sabahtan akşama kadar koşuşturuyordu. Boş zaman bulunca hemen kitaplara sarılıyordu. Kitaplar yüzünden yemeğe geç gelince Halime Ana kitabı elinden alıyor, yemeğini ye diye uyarıyordu. Zehra da abisini örnek alırcasına elinden kitabı düşürmüyordu. Abisine yetişmeye çalışıyordu. Halime Ana, ah Halime Ana, kızım sana ne oluyor? O kadar kitap okuyup ne yapacaksın? El işini öğren, yemek yapmayı öğren diye bazen kızına kızıyordu. Ana bırak okusun, zamanı çok. O kitap okusun, sen de yemek yapmayı öğretirsin, dedi Muhammed. Okusun oğlum, okusun ama emanet ettiğim yemekleri de yakmasın. Muhammed Zehra'yı görmeyince meseleyi anladı. Annesi kızmıştı ki Zehra dışarı çıkmıştı. Muhammed, yemeğin telafisi olur da cehaletin telafisi olmaz deyip ortamı yumuşatmaya çalıştı. Söz doğru olunca Halime Ana söylenmeyi kesti. Muhammed akşam ezanından sonra çocukların Kur'an dersini veriyor, ardından siyeri, kıssaları, menkıbeleri anlatıyordu. Köyün yaşlıları da sohbetin müdavimi olmuşlardı. O çocuğumsu hayallerini geride bıraktı. Hele hele Ebu Zer Hoca'nın Risale-i Nur dersleri ruhunda çokça yer edinmişti. Ebu Zer Hoca dersi anlatırken bitkilerden, ağaçlardan, sebzelerden, meyvelerden o kadar çok örnek getirmişti ki Muhammed hangi yöne baksa o dersleri hatırlıyor, ister istemez tabiatın güzelliği karşısında düşünüyordu ve o hikmetli bakışı yakalamaya çalışıyordu. Zaman zaman bu şekilde tefekküre dalması daha bilinçli ibadet yapmasını sağlıyordu. Hafta sonu Ebu Zer Hoca'nın derslerine gelmeye çalıştı, İbrahim Hoca'nın tavsiyelerine kulak verdi. Dut ağaçlarının sirkelenme zamanı gelmişti. Köylüler bahçelerinde çalışıyorlardı. Muhammed de her şeyin bu düzende tatlı tatlı geçeceğini düşünüyordu. Asker geliyor. Köylüler birden bir telaş aldı. Hayırlı bir iş için gelmezlerdi onlar. Korucular da var. Hayri Ağa da gelmiş. Halime Ağa'na, Hayri Ağa'nın ismini duyunca ürperdi. Ön sezileri güçlüydü. Mutlaka kendileriyle ilgili bir sorun olmalıydı. Oğlum, sen ortalıkta görünme diye Muhammed'i uyardı. Korkacak bir şey yok anne. Her zamanki gibi gelip akşama kadar köyde bekleyecekler. Sonra da operasyona çıkmışlar diye fazla maaş alacaklar. Oğlum, Hayri Ağa bize düşman. Sana bir kötülük yapar. İçeri geç. Seni tanımasın. Bilmesin. Galiba Halime Ağa'nın korktuğu oluyordu. Tavırlarıyla köylüleri inciten, her küçük şeyi bahane edip köylülere baskı uygulayan Sadık Subay'la Hayri Ağa, Halime Ağa'nın evine yönelmişlerdi. Halime Ağa'na daha ne oluyor diyemeden subay emri verdi. Evini arayın. Her deliği alt üst edip hangi deliğe girmişse onu bulun. Halime Ağa'na şaşkın şaşkın baktı. Olup biteni Hayri Ağa'nın bir oyunu olarak görüyordu. Hayri Ağa şapkasını çıkarıp ağaran saçlarını düzeltti. Terini silerken kin dolu bakışlarını Halime Ağa'ya dikti. Muhammed'i dikkatlice süzdü. Askerler ve korucular köyü çembere aldı. Köyden çıkışı yasakladılar. Tüm evleri sırayla aramaya başladılar. Köylülerse korkulu gözlerle bıçağa bakan kurbanlık koyun gibi evlerinin avlusunda bekleşiyorlardı. Halime Ağa'nın evi darmadağın edildi. Muhammed kitapları rastgele dağıtıp yere atan askeri yönelip uyarmak istedi. Çekil oradan! Muhammed yerinde kaldı. Subayın sert ve sinirlice bağırmasının altında başka niyet olmalıydı. Birisini aramış gibi yapıyorsunuz ama kitapları dağıtıyorsunuz. Ne arıyorsunuz ki? Kes sesini! Kes sesini! Utanmadan bize bilmiyor numarası yapıyorlar diye söylendi subay. Bilmiyor musunuz neyi aradığımızı? Dedi. Hayri Ağa köpüren ağızda küfürler savurdu. Hayri Ağa! Hayri Ağa! Ağlını bil de konuş. Kişinin değeri kendi lafındaymış. Halime Ağa elinde silah tutan Hayri Ağa'ya sert sert baktı. Oğlunu tutup geri çekti. Ev temiz komutanım dedi askerlerden biri. Nereye sakladınız lan onu? Subay Muhammed'e yaklaşıp gözleriyle korkuturcasına ona öfkeli bakışlarını dikti. Muhammed'in canı sıkılmıştı. Kendini kontrol etmeliydi. Gayet sakince kimi niye saklıyormuşuz ki dedi. Ulan oğlum biz iç salodan bahsediyoruz. Onun bu taraflara geldiğini biliyoruz. Onu bulmasak sizin canınızı yakarız dedi Hayri Ağa. Halime Ağa anlamsızca Muhammed'in yüzüne baktı. Hayri Ağa'nın ne demek istediğini anlamaya çalıştı. Oğlu Salim batı illerine kaçmıştı. Hayri Ağa'nın adamları onun peşine takılmıştı. Ama son bir yıldır kendisi de oğlundan bir haber alamamıştı. Yoksa Salim gelip buralarda saklanmış mıydı? Ama anlayamadığı bir şey vardı. Salonun burada ne işi var Hayri Ağa? Senin adamların her yerde onu ararken o köye mi gelecek? Kadın, kadın dedi Hayri Ağa. Senin bilmem ne o it oğlun terörist olmuş. Köye gelmemiş, şu dağlara gelmiş it gibi geziyor. Bu dağlarda gezsin de haberin olmasın ha. Sen onu bizden sakla dur. Eğer onu bu gezdiği dağlarda bulup delik deşik etmezsek, leşini sana göndermezsek ben de namert olayım. Bu sizin yanınıza kalır mı sanıyorsunuz? Bundan sonra size rahat bir hayat yok. Halime Ağa afallayıp kaldı. Hayri Ağa'nın tehditleri umurunda değildi. Duyduklarına inanmak istemiyordu. Salonun ne işi vardı dağlarda? Mürted örgütle ne işi olabilirdi? Akıl erdiremedi. Yoksa Hayri Ağa Salo'yu terörist ilan edip onu öyle mi öldürtmek istiyordu? Böylece onlardan kimse hapse girmeyecekti. Abin seninle kaç defa buluştu lan? Subay Muhammed'e kafayı takmıştı. Muhammed'in kayıtsızlığına kızdı. Göğsüne dipçikle sertçe vurdu. Muhammed beklemediği bu darbeyle sarsıldı. Darbe diyaframına denk gelmişti. Nefesi durur gibi oldu. Öfke yüzünü kapladı. Zehra ağlıyordu. Darbeyle bükülen abisine sarıldı. Vurmayın ha! Bizden ne istiyorsunuz? Oğluma ne vurursun komutan? Senin bize ne kinin var? Oğlumdan ne istiyorsun? Salo terörist olmuşsa Allah onun belasını versin. Bizim terörle ne işimiz var? Halime Ağa Muhammed'in önüne geçti. Onu korumaya aldı. Çekil kadın. Sana da şimdi vururum. Ve gözleri öfkeden dönen subay Halime Ağa'yı da vurdu. Zehra feryat etti. Sesli sesli ağlıyordu. Utanmıyor musun? Kalkıp bir kadına vuruyorsun. Sana bu silahı bize doğrultasın diye mi vermişler? Bu üniformayı kadınlara vurmak için mi giydin? Muhammed bütün cesaretiyle dikildi. Soluk soluğa nefes alıyordu. İçindeki ateş kaynıyordu. Vay zalimler dedi Halime Ağa kendini toparladı. Subay geri adım attı. Ellerini beline koydu. Muhammed'in öfkesinin geçmesini bekledi. Peki sen kaç yaşındasın lan? 15 dedi Muhammed. Bütün öfkesini bu sözcüğe yükleyip kustu. Doğru söyle lan Abim buraya mı geldi? Yoksa seni karakola aldırır, bülbül gibi öttürürüm. O sivil dilini de koparırım. Gelmedi ve bilmiyorum, dedi Muhammed. Bize niye terörist muamelesi yapıyorsunuz? Aha, bir oğlum askerdedir. Tunceli dağlarında operasyonlara katılıyor. Onun için gelip bizi sormazken salı içi mi beni rahatsız ediyorsunuz? Bu ne zulümdür? Köylülerin bazıları oraya gelmişti. Bir gerginliğin meydana geleceği belliydi. Herhalde bunların haberi olmamış, deyip araya girdi Hayri Ağa. Salo it bunlara ulaşamamış. Hayri Ağa ortamı yatıştırmaya çalışıyordu. Korkutmak için de tehdidinden geri kalmadı. Buralara uğrarsa biz yine uğrarız. Onu bulup kafasını koparırız. Mehmet Muhtar bunların yaşanmaması gerektiğini Sadık Subay'a anlatmaya çalışıyordu. Subay ise onu sorgular gibi konuşuyordu. Muhammed her nefes aldığında göğsü kalkıp iniyordu. Dağdaki eşkıyadan da bağdaki eşkıyadan da dipçik yiyordu. Genç yaşında iki zulüm arasında gidip geliyordu. Ona çok dokunuyordu. Hele annesine vurulan o dipçiği asla unutamazdı. Bir kadına bile el kaldıran bir zihniyet kendilerine hükmediyordu işte. Şu kalbindeki inanç olmasaydı o öfkeli haliyle bir silahı eline alıp hepsini tarayabileceğini düşünüyordu. Asıl zulmedenler bunlardı. Bir zulüm bir zulümü doğurmuştu. İkisi de halka zulmediyorlardı. Askerler ve korucular geldikleri gibi gittiler. Halime Ana ellerini başının arasına alıp kara kara düşünüyordu. Muhammed dağınık eve kapanıp sinirinden ağladı. Belki bu şekilde biraz rahatlayabilirdi.
1: Ateşte Yeşeren Umutlar. Yazar Bilal Yararlı.
2: 5. bölümü dinlediniz.

kaliteli bir yayın için görüş ve önerilerinizi bekliyoruz. 0322 359 55 65 Vuslat FM.

0: Şimdi reklamlar.
1: Özel ve anlamlı günlerinizde siz sadece konuklarınızla ilgilenin. Yemek işini biz halledelim. Ceren Yemekçilik. Leziz, hijyenik ve her damak tadına uygun yemeklerimizle düğün, nişan, sünnet, cenaze, toplantı ve tüm etkinliklerinizde hizmetinizdeyiz. Ayrıca ev ve iş yerlerine tabildot ve toplu yemek servisi için bize ulaşabilirsiniz. Adres: Yüreğir Mehmet Yeşil Sanayi Sitesi, I Blok numara 2. Telefon 0545 347 1816. Şöyle usta ellerle hazırlanmış, yaprak yaprak kesilmiş, nar gibi ateşte kızarmış bir tavuk döner için buyurun kardeşler Közde Döner Salonu'na. Yeni yerimizde, yeni konseptimizde hizmetinizdeyiz. Alo sipariş 0538 580 çift 0. Adres: Süleyman Vahit Caddesi, Endüstri Meslek Lisesi civarı, şube E5 üzeri, Asri Mezarlık Işıklar Yanı. Kardeşler Közde Döner Salonu.
2: Ev eşyalarında söz Ev Star'da. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, tencereden fincanlara, 2000'den fazla ürün, 100'den fazla marka, sürpriz fiyatlarla Ev Star'da. Ev Star E5 üzeri havalimanı kavşağında. Ev Star değer katar.
3: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr.
4: Naif mantı mutfakta yormaz, sofrada mutlu eder. Çünkü aynı lezzet, yarı zahmet. İncecik hamur, dolu dolu iç. Ev mantısının en pratik hali Naif mantı, tüm seçkin marketlerde ve satış noktalarında.
5: Aydın Kardeşler Toptan Gıda. Gıda, içecek, temizlik, kişisel bakım, bakliyat, çay, şeker ve kağıt ürünleri gibi ana ürün kategorilerinde en uygun fiyatlar bu adreste. Bakkal ve marketler, perakendeciler, lokantalar ve kafelere her türlü ürün tedariğiyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güney Kuşak Bulvarı, metro yolu üzeri, Obalar ve Saydam Caddesi arası. Telefon 0532 443 5653. Aydın Kardeşler Toptan Gıda.
0: Reklamları dinlediniz.

0: saadet yolunun en büyük ve en son rehberi, Allah Teala'nın en sevgili kulu ve Resulü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin her haliyle güzel, dürüst ve örnek hayatı bu programda. Serveri Kainat Efendimizin doğumundan nübüvvet vazifesini alıncaya ve ahirete irtihaline kadar geçen örnek hayatı bu programda. Dilim seni söylesin, kalbim hep seni ansın. Sevginle çarpmayan kalp göğsümde bulunmasın. Mis kokan toprağına yüzlerimi sürmeden, isyan ile çürüyen gözlerim kapanmasın.
1: Aydınlığa doğru.

Aradan uzun yıllar geçti. Bu yıllar Abdülmuttalib'in başındaki beyaz saçların sayısını artırdı. Fakat ona karşı duyulan hürmet ve sevgi de o nispetle arttı. Mekke'de sözü en çok geçen, kadın erkek herkesin büyük tanıdığı tek insan o olmuştu. Bu arada çocuklarının sayısı da artmıştı. 10 tane çocuğu vardı. Haris, Zübeyir, Abdullah, Ebu Talip, Hacı, Dırar, Mukavvin, Ebu Leheb, Abbas, Hamza. Bir gün Abdülmuttalip elini alnına koymaya, Zemzem kuyusunu kazdığı günlerde yaptığı bir nezri hatırlamaya mecbur olduğunu hissetti. Pek bunaldığı bir zamanda verdiği cahilce bir karar, şimdi kendisini kıskacına almış bulunuyordu. Ne yapmalı, nasıl bir yol tutmalıydı? Abdülmuttalip kararını vermek için fazla beklemedi. Mert insan yaptığı nezri yerine getirir dedi. Çocuklarını etrafına topladı. Kararını açıkladı. İçlerinden biri kurban edilecekti. Kalpleri bir heyecan dalgası sardı. Gönülleri bir titreme aldı. Hiçbiri bu kararı aldığı için babasını tebrik edemezdi. İtiraz eden de bulunmadı. Can pazarıydı. Bıçağın altına yatmak, hayatın en çok sevildiği bir anda kendini bile bile ölümün kucağına atmak. Gönül hoşnuğuyla kabul edilecek bir şey değildi. Yürekler hızlı hızlı atmaya başlamış, gözler toprağa çakılı kalmıştı. Başını kaldıran, etraftakilerin durumlarını görmek isteyen bile yoktu. Fazla beklemenin faydası olamazdı. Abdülmuttalip yürüyüş emrini verdi. Önde kendisi, ardında kurbanlıklar olduğu halde Kabe'ye doğru ilerlerken evde feryat eden analar, gözyaşı döken bacılar vardı. İçlerinden biri kurban edilecek, onlara söylenecek söz, yapılacak teselli olamazdı. "Dilerim sen kurtulursun yavrum" demek kolaydı. Ama hangi ana bir yavrusunu kurtarırken diğerini ateşe atardı? Ölüm yolcuları için bu yolculuk ne kadar sürdü? Uzun mu, kısa mı? Yol boyunca kim ne düşündü? Bana çıksın da kardeşlerim kurtulsun diyen oldu mu? Abdülmuttalip biraz sonra kızgınlığın ve bunalımın verdiği cahilce bir kararı yerine getirecek, nezrini tamamlamak üzere bıçak çalacak. Bakmaya kıyamadığı, üzerine toz konmasına razı olmadığı oğullarından birini boğazlayarak kurban edecek. Ama saçları ağarmış bir ihtiyar olarak o kuvveti bileğinde bulup bulamayacağını bilemiyor. Nihayet Kabe'ye varıldı. Kabe'nin içinde bulunan Hübel isimli putun yanında duruldu. Oraya konulalı beri hiç kimsenin derdine derman olamamış olan bu cansız taş parçası onların geldiğinden habersizdi. Onun hizmetine bakan adamsa gelenlerin durumunu pek beğenmemişe benziyordu. "Ayrola ey Abdülmuttalip," dedi. "Çekeceğiz." "Ne adı, nedir maksadınız?" Abdülmuttalip kısa cümlelerle durumu anlattı. Adam sendeledi. "Yapamazsın bunu sen ey Abdülmuttalip," dedi. "Neden yapamazmışım?" "Çünkü senin gibi ciddi, senin gibi ne yaptığını bilen, başkalarına fazilet örneği olan bir insan bunu nasıl yapabilir? Sen ki Kureyş'in efendisisin, Kureyş'in örnek aldığı bir insansın. Açları doyuran, hatta kurdun kuşun rızkını düşünen bir insansın. Kendi evladını nasıl kurban edersin?" "Bir defa adadım. Mert insan adağını yerine getirir." Bunu söyledikten sonra oğullarına döndü. "Verin oklarınızı," dedi. Birer birer isimlerini sayıyor, ismi söylenen okunu getirip teslim ediyordu. Oklar torbaya girdi. Abdülmuttalip adamın yüzüne baktı, "Haydi çek birini," dedi. Adamın eli torbaya girdi.
artık yürekler ağızlara kadar gelmiş, heyecan son dereceye ulaşmıştı. Yüzler al al, dudaklar kupkuruydu. Torbanın içinden çıkacak ok, kesilecek başı tayin edecek, diğerlerine hayat bağışlayacaktı. Ve nihayet ok çıktı. Adamın dudaklarından mırıltı halinde bir isim döküldü. Abdullah.

göğüslere hapsedilen nefesler boşaldı. Hayatı bağışlananların buğulanan gözleri açıldı. Kim ne derse desin, bu bir can pazarıydı. Hiçbirinin Abdullah'ın yerine bana çıkmasını isterdim demesi beklenemezdi. Ama Abdullah için durum öyle değildi. Biraz evvelki heyecan şekil değiştirmiş ve onun yeri korku ve acı bir tevekkül duygusu almıştı. Abdülmuttalib'in çocukları içinde en güzel, en sevimli olanı Abdullah'tı. Diğer kardeşlerinde bulunmayan bir asalet, bir yücelik bulunduğu herkesçe bilinen bir hakikatti. Bu sebeple Abdullah onu diğer çocuklardan daha çok ve ayrı bir sevgiyle severdi. Ara sıra, "Abdülmuttalib, senin bu oğlunda ayrı bir güzellik, ayrı bir asalet var. Bu hepsinden güzel, hepsinden daha cana yakın." diyenler olmuştu. Öyle de olsa Abdülmuttalip neticeye itiraz edemezdi. Yeniden çekim yaptıramaz yahut gel ey Ebu Leheb, Abdullah'ın yerine seni kurban edelim diyemezdi. Abdullah'ın elinden tuttu. Kurban kesim yeri olan Safa tepesine doğru yürümeye başladı. Bu akıl almaz işi duyan yüzlerce insan Safa tepesine doğru koşuyordu. Kadını, erkeği, çocuğu toplanmış, merak, heyecan, korku ve üzüntüyle Abdullah'a ve babasına bakıyorlardı. Safa tepesine vardıkları zaman, Abdülmuttalip iki eliyle kavradığı Abdullah'ı yere yatırdı. Bir zamanlar, sevgiyle, şefkatle taranmış olan saçlar, kumlara bulandı. Mahzun bir yüz, mahzun bir bakış. Son nefesini vermek üzere olduğunu anlatır bir biçimde etrafına baktı. Bu bakışlar ümitsizdi. Verin bıçağımı. Hayır, veremezler ey Abdülmuttalip. Yapamazsın bunu sen. Abdülmuttalip başını kaldırdı. Karşısında Darün Nedve azalarından birkaç kişi vardı. İçlerinden Mugire bin Abdullah tekrarladı. Yapamazsın bunu sen ey Abdülmuttalip. Neden yapamazmışım? Çünkü Abdülmuttalip olarak sen bunu yaparsan bu iş burada bitmez. Senden sonra birçok insan getirir, burada çocuğunu kurban etmeye çalışır. Kötü bir at bırakmış olursun, lanetli anılırsın. Sonra evladı kurban edilen anaların laneti daima peşinden gelir. Biz de sonuna kadar dayanır, bu işe engel olmaya çalışırız. Ama bu benim adağımdır. Mutlaka yerine getirmeliyim. Adak da olsa çıkar yolu vardır. Nedir bu yol? Bizim bu konuda bilginimiz yok. Ama Hicaz bölgesinin kahinine git. Durumu ona anlat. Eğer kesmeni emrederse kesersin. Değilse gösterdiği çareye başvurursun. Abdülmuttalip bu teklife hayır diyemedi. Abdullah'ı serbest bıraktı. Kardeşlerin ve orada bulunanların yüzlerinde memnuniyet izleri belirdi. Biraz sonra Abdülmuttalib'in evi sevinç gözyaşlarının eşliğinde bayram yerine dönüşmüştü.

Abdülmuttalip daha sonra Abdullah'ı aldı. Yesrib'e geldi. Kâhinin Hayber'e gittiğini öğrenince oraya kadar gitti. Bir rivayette bu yolculuk Şam'a kadar sürdü. Abdülmuttalip kadına derdini anlattı. Kâhin kadın onu dinledikten sonra ''Yarın gelin'' dedi. Sabahleyin baba oğul tekrar gittiler. Kâhin, ''Sizin yurdunuzda bir insanın diyeti ne kadardır?'' ''10 devedir.'' ''O halde hemen yurdunuza dönün. Arkadaşınızı ve 10 deveyi kura çektiğiniz yere yaklaştırın. Kura çekin. Eğer arkadaşınıza çıkarsa deve sayısını artırın. Tekrar çekin. Rabbiniz razı oluncaya kadar çekime devam edin. Şayet develer çıkarsa Rabbiniz razı olmuş demektir. O zaman arkadaşınız kurtulmuş olur. Onun yanından ayrıldılar ve Mekke'ye geldiler. 10 deve bir tarafa çekildi. Diğer tarafta Abdullah duruyordu. Abdülmuttalip kurtuluş ihsan etmesi dileğiyle Allah'a yalvararak oku çekmesi için adama işaret etti. Çıkan ok yüz güldürmedi. Abdullah'ın okuydu. 10 deve daha getirildi. 20 deve bir tarafa çekildi. Oklar birbirine katıldı. Adam elini torbaya soktu ve çekti. Yine Abdullah'tı. Deve sayısı 30'a çıkartıldı. Abdullah ter döküyor, Abdülmuttalip dua ediyordu. Deve sayısı 40 oldu, 50 oldu. Her defasında çıkan ok Abdullah'ınkiydi. Böyle tam 9 defa çekilmiş, netice değişmemişti. Bu bir tesadüf olamazdı. Her şeye hakim ve kadir olan Yüce Mevla'nın iradesinin böyle olduğu anlaşılıyordu. Nihayet deve sayısı 100'e çıkartıldı ve çekim yapıldı.

O zaman çekim yapan adamın sevinçle haykırdığı duyuldu. Bu kurtuluş alametiydi. Abdülmuttalip gözlerinden akan yaşları sildi ve oğlunu bağrına bastı. Emretti. Develer Safa Tepesi'ne getirildi ve boğazlandı. Etleri olduğu gibi orada bırakıldı. Fakirler aldı, hayvanlar yedi, yolculara ve gariplere ziyafetler çekildi.

Bu olay meydana geldiğinde Abdullah kaç yaşındaydı? Ana bir kardeşi olan Ebu Talib'in büyüğü mü, küçüğü müydü? Bu olayın meydana geldiği günlerde kardeşlerin en küçükleri olan Abbas ve Hamza hayatta mıydı? Bu konularda verebileceğimiz bir bilgi yok. Şayet onlar hayattaysalar, Hamza'nın henüz doğmuş yahut bir yaşına ulaşmamış bir çocuk ve Abdullah'ın da evlenmek üzere olan bir delikanlı olması icap eder. Çünkü Abdullah'ın oğlu olan peygamberimizle Hamza arasındaki yaş farkının sadece 2 olduğu biliniyor. İhtimal ki Abdülmuttalip yaptığı nezri yerine getirmek için erkek çocuk sayısının 10 olmasını beklememişti. Çünkü 6 tane de kızı vardı. Yahut bu olay Hamza'nın doğumundan hemen sonra olmuş, kurban olmaktan kurtulan Abdullah bu defa vakit geçirilmeden evlendirilmişti. Sevgili oğlunu böyle bir imtihan neticesi kurtarmış bulunan Abdülmuttalip artık huzurluydu. Huzur dolu günler peş peşe gelip geçiyordu. Abdullah mükemmel bir delikanlıydı. Yüzüne bakanın bir defa daha bakma ihtiyacı duyacağı derecede güzel ve yakışıklıydı. Zengin bir kadının ona, "Eğer benimle evlenmeyi kabul edersen sana 100 deve hediye edebilirim." demesi bu hususta açık bir fikir vermek için yeterlidir. Böyle bir teklif karşısında kalan Abdullah'ın teklifi reddetmesi ise mal ve servete fazla değer vermediğini, huzurlu bir yuvaya daha çok muhtaç olduğunu bilen bir şahsiyet olduğuna delalet eder. Abdülmuttalip, değerli oğluna iyi bir yuva kurabilmek için yaptığı değerlendirmeler sonucu olarak onu yanına aldı. Mekke'nin ileri gelen ailelerinden ve Kureyş'in 25 büyük kolundan biri olan Zühre kabilesine vardı. Öteden beri tanıdığı Vehbip oldu ve kızı Amine'yi oğlu Abdullah için istedi. Memnuniyetle kabul edilmesi üzerine nikah kıyıldı. Abdullah Kureyş adetlerine uygun olarak 3 gün kayınpederinin evinde kaldı. Sonra değerli hanımını aldı ve babasının evine geldi. Amine babasının tek çocuğuydu. Bir başka kardeşi yoktu. Bu onun ilk ve son evliliği oluyordu. Kısa zaman sonra dul kalacağından ve hele alemlere rahmet olan büyük peygambere annelik şerefini kazanacağından habersizdi.

Yeni evliler pek kısa bir zaman için beraber kaldılar. Evliliğin üzerinden henüz 2 ay geçmişti ki Abdullah Şam taraflarına giden bir kervana katıldı. Dönüşte kendini iyi hissetmiyordu. Nihayet Yesrib Medine şehrine geldikleri zaman artık yola devam edemeyeceğini anlamıştı. Babaannesi Selma'dan dolayı dayıları olan Neccaroğullarının yanında kalacağını ve babasına selam götürmelerini söyledi. Arkadaşları onu bıraktılar ve yollarına devam ettiler. Abdülmuttalib'i bularak durumu anlattılar. Abdülmuttalib derhal büyük oğlu Haris'i yola çıkardı. Gece gündüz demeden yol alan Haris, Yesrib'e vardığında çok geç kaldığını anladı. Çünkü Abdullah ölmüş ve Nabi adında birinin evinin bahçesine gömülmüştü. O da Vahri Kainat Efendimizin babası olduğunu öğrenmeden son nefesini vermişti.

Abdülmuttalip kuruyan dudaklarını ıslatma ihtiyacını duydu. Çok eskilere gitmiş. Acı tatlı bir sürü hatıranın arasında dolaşmış durmuştu. Safiye, buyur babacığım, su ver. Safiye zemzem getirdi. Abdülmuttalip birkaç yudum içti. Muhammed'im nerede? Şimdi gelir babacığım, bakalım. Yanımda bulunsun. Onsuz duracağım kalmadı. Safiye Muhammed'i çağırmak üzere çıktı. Hasta ziyareti için gelen bir komşuyla burun buruna geldi. İçeri girip haber verdi, adam girdi. Nasılsın ya Şeybetül Hamd? Geçmiş olsun, sağ olun. Nasıl hissediyorsun kendini? İşte görüyorsun. Her nefeste bir adım daha yaklaşıyoruz. Neye? Ölüme. Böyle söyleme ya Abdülmuttalip. Neden? Sen çok yaşayacaksın. Başımızda bulunmalısın. Sen olmadan Mekke halkını tek bayrak altında toplayacak hiç kimse yok. Abdülmuttalip bu söze cevap vermedi. Daha sonra sağdan soldan konuştular. Dedeciğim, beni çağırmışsın. Dedenin halsiz yüzünde bir gülümseme oldu. Sensiz duramıyorum oğlum. Gel yanıma. Yatağın yanına oturdu. Abdülmuttalip elini uzattı. Torununun elini aldı. Dudaklarına götürdü. Defalarca öptü, kokladı. Bu yavru yanımda olmazsa yaşadığımı bilemez oluyorum, dedi. Babası da çok sevimliydi. Abdülmuttalip içini çekti. Öyle, dedi. Gerçekten de pek sevimliydi. Diğerlerinden daha çok severdim onu. Ancak bu sevginin sonu da biliyorsun pek acı geldi. Ama benim bu yavrum bana Abdullah'ı da unutturdu. Çocuklar gibi oldum. Muhammed'im olmasa deli olacağım. Gerçekten de Haşimoğullar arasında bu çocuğun benzeri hiç yok. Abdülmuttalip itiraz etti. Haşimoğulları deme. Mekke'de eşi yok de. Hatta bütün cihanda, bütün insanlar arasında eşi yok yavrumun. Yaşarsan göreceksin ki benim torunum pek büyük bir insan olacaktır. Benim adım bunun dedesi olduğum için unutulmayacak. Devamlı anılacaktır. Biraz sonra adam kalktı gitti. Abdülmuttalip kızlarını çağırdı. Altısı da geldi, oturdu, onları birer birer süzdü. Hayatımın sonuna geldiğimi anlıyorum. Bana göre sayılı birkaç günüm kalmıştır. Şimdi sizden istediğim, ben ölünceye ne deyip ağlayacaksınız? Ne gibi mersiyeler söyleyeceksiniz? Bunları sizden hayatımda dinlemek isterim. Safiye söze karıştı. Babacığım, neden öyle söylüyorsun? Sen daha bizim başımızda bulunacaksın. Sıhhatli günler seni bekliyor. Abdülmuttalip'in felsiz dudaklarında bir gülümseme görüldü. Acıydı bu gülümseme. Kızım, kendinizi ölümüm için hazırlayın. Biz doğuma değil, ölüme gidiyoruz. Hem artık bundan fazla yaşamayı da istemem. Ancak Abdülmuttalip devam edemedi. Gözlerine yaşlar hücum etti. Hastalık sesini zayıflatmıştı. Bu defa içinden atılıp gelen üzüntü gözlerine hücum etmiş, boğazını tıkamıştı. Kızlar, Abdülmuttalip gibi ulu bir kişinin gözlerinin dolmasına hiç alışmamışlardı. Demir gibi sert ifadesiyle tanımışlardı. Vakarını muhafaza etmiş, kimsenin rakip çıkamayacağı bir mevkiye uzun yıllar sahip olmuş, halka hizmet etmişti. Hayretle bakıyorlardı. Abdülmuttalip torununun başını okşadı. Sonra devam etti. Ancak bu yavrumun eşsiz bir insan olacağı günleri görebilmek için yaşamaya katlanırdım. Sonra onlara döndü. Ben öldükten sonra söyleyeceğiniz mersiyeleri kulağımla duymak istiyorum. Bunun üzerine kardeşler birbirine bakıştılar. Bu olmadık, yapılmadık bir şeydi. Ama babaları böyle istiyordu. Önce Safiye başladı. Gece vakti yol ortasında durup bir ölüm haberini haykıran adamın sesi
gözlerimden yaşlar akıttı. O zaman gözlerimin yaşları inci taneleri gibi yanaklarıma süzülmeye başladı. Bu ağız asla gevşeklik ve acizlik tanımamış, herkese karşı inkarı mümkün olmayan iyilikleri bulunan ulu bir kişi içindi. Her tarafa iyilik saçan, her şerefin mirasçısı olan Şeybetül Hayır diye tanınan Abdülmuttalip içindi. Dürüst, mert, dirayetli bir kişi ki acizlikten anlamaz. Hayırsız değil, fikir yoksulu değil, geniş omuzlu, iri kemikli, kavmi arasında hürmet gören, övülen bir kişiydi. Evi misafire her zaman açık olan, yüksek geniş bir evdi. Kıtlık mevsimlerinde darda kalanlar için bereketli bir yağmurdu. Son derece cömert, utanacak bir hale sahip değil. Köleler de, köle sahipleri de ona muhtaç. Şayet şan ve şeref bir insanı hayatta bırakacaksa, o kişi Abdülmuttalip'ten başkası olamazdı. Ama dünyada ebedi kalmak yok.''

0: Aydınlığa Doğru isimli programımızın 10. bölümünü dinlediniz.
1: Aydınlığa Doğru.

0: Royaliz Bags ABS plastik valiz üretimi. Royaliz Bags sundu. Royaliz Bags sundu.
1: Şimdi reklamlar.
2: Kalbe huzur veren ezgiler. Mehmet Taştimur içten gelen sesiyle dinleyenleri manevi bir iklime davet ediyor. Mehmet Taştimur'un yeni ilahi albümü Şehadet şimdi tüm dijital platformlarda.
3: Nakş olur gül şehadet.
2: Albümdeki eserler huzuru, teslimiyeti ve aldanmışlığı merkeze alırken dinleyenlere hem içsel bir sükunet hem de manevi bir yenilenme sunuyor. İlahiyle huzur bulan kalpler için Mehmet Taştimur.
3: Kesilir bir gün, kesilir bir gün tüm zalim eller, zalim eller. Yıkılır bir gün despot düzenler.
4: Baklava yufkasını incecik açtık, içine eşsiz 3 yöresel peyniri karıştırıp kattık. Biz bu lezzeti çok ama çok uzattık. Kıymalı, peynirli ve tereyağlı su böreği ve daha birçok lezzet Cemal Börek'te. Cemal Börek, Meydan Mahallesi, Bakımyurdu Caddesi numara 251'de. Telefon 0537 657 9112. Cemal Börek, her dilimde ayrı lezzet.
2: Yiğitler kapı ve kapak sistemler. Her türlü CNC kapı ve lake kapak üretimi. Lekelenmeye ve çizilmeye dayanıklı, kolay temizlenir, yerden ısıtma sistemine uygun ve hijyenik kapılar Yiğitler'de. Kaliteli malzeme ve titiz işçiliğimizle, toptan ve perakende satışlarımızla hizmet veriyoruz. Adres Güzel Evler Mahallesi, Levent Caddesi sonu numara 417. Telefon 0537 203 3351. Yiğitler kapı ve kapak sistemleri.
5: Ev eşyalarında söz Ev Star'da. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, tencereden fincanlara, 2000'den fazla ürün, 100'den fazla marka, sürpriz fiyatlarla Ev Star'da. Ev Star E5 üzeri havalimanı kavşağında. Ev Star değer katar.
6: Geçtiğimiz hafta olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelemek zorunda kaldığımız uçurtma şenliğimizi bu hafta güneşli havanın eşliğinde büyük bir heyecanla gerçekleştireceğiz. Sevgili çocuklar, kıymetli hemşehrilerimiz, Adana Valiliği'nin 9 Mayıs Cumartesi günü düzenleyeceği uçurtma şenliğine hepiniz davetlisiniz. Şenlikte en iyi uçurtma, en uzak mesafeye giden uçurtma, en hızlı havalanan uçurtma kategorilerinde dereceye giren katılımcılarımıza ödüller verilecektir. Uçurtmanı da al gel, gökyüzünü hep birlikte renklendirelim. Adana Valiliği.
1: Reklamları dinlediniz.
7: Kimin yanlış ve kötü giden bir şeylere itirazı varsa,
8: Vuslat Efendi.
7: Kim kaygı ve umut taşıyorsa insana dair,
8: Vuslat Efendi.
7: Kimin yüreğin bir yerlerinde adalete ve merhamete dair kıpırtılar varsa hala,
8: Vuslat Efendi.
7: Sesimiz bir buluşma yeri olsun onlara.
8: Vuslat Efendi.
9: Gönüllere akan ses.

Şu an Mustafa FM frekansında olan radyomuz programlarına kendini kaptırıp yemeklerini yakan anneler, mesaisinde verim azaltan babalar, ödevlerini aksatan öğrenciler, duraktaki yolcularını unutan şoför kardeşler, kuzularını kurta kaptıran çoban kardeşler, müşterisine para üstü vermeyi unutan esnaflar, yemek servisini bırakan lokantacılar, yeşil yandığı halde ışıklarda takılan sürücüler ve misafirini kapıda unutan ev sahiplerinden doğması mümkün hiçbir maddi ve manevi yükümlülük tarafımıza ait değildir. Çünkü mesuliyet bizde değil, bizi tercih edip yer açtığınız o

0: Şimdi reklamlar.
1: Özel ve anlamlı günlerinizde siz sadece konuklarınızla ilgilenin. Yemek işini biz halledelim. Ceren Yemekçilik. Leziz, hijyenik ve her damak tadına uygun yemeklerimizle düğün, nişan, sünnet, cenaze, toplantı ve tüm etkinliklerinizde hizmetinizdeyiz. Ayrıca ev ve iş yerlerine tabildot ve toplu yemek servisi için bize ulaşabilirsiniz. Adres Yüreğir Mehmet Yeşil Sanayi Sitesi, I Blok numara 2. Telefon 0545 347 1816.
2: Ev eşyalarında söz Evstar'da. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, tencereden fincanlara, 2000'den fazla ürün, 100'den fazla marka, sürpriz fiyatlarda Evstar'da. Evstar E5 üzeri havalimanı kavşağında. Evstar değer katar.
3: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr.
4: Dostlar Ticaret elektrik, su ve berber malzemeleri, her türlü lüks sırdavat çeşitleri, toptan ve perakende satışlarıyla hizmetinizdedir. Merkez Pazarlar Caddesi, numara 78, Şube Kocavezir İş Merkezi, üst zemin kat, numara 162. Telefon 365-0-94. Dostlar Ticaret.
5: Lezzetiyle, sunumuyla, renkleriyle iştah kabartan şekerlemeler ve cevizli sucuklar Afvan Şekerlemeli. Tadını unutamayacağınız çeşit çeşit cevizli sucuklar, meyveli, çeşnili, Oscar, Sultan, Paşa ve kuş lokumları, dilim ve yaprak cezeryeler, sarma, paşa ve şeker sucukları bu adreste. Adres Gülbahçesi Mahallesi 13428 Sokak numara 2. Telefon 0501 264 7818. Afvan Şekerleme. Hüseyin Yıldırım.
6: Aydın Kardeşler Toptan Gıda. Gıda, içecek, temizlik, kişisel bakım, bakliyat, çay, şeker ve kağıt ürünleri gibi ana ürün kategorilerinde en uygun fiyatlar bu adreste. Bakkal ve marketler, perakendeciler, lokantalar ve kafelere her türlü ürün tedariğiyle hizmetinizdeyiz. Adres Güney Kuşak Bulvarı, metro yolu üzeri, Obalar ve Saydam Caddesi arası. Telefon 0532 443 5653. Aydın Kardeşler Toptan Gıda.
0: Reklamları dinlediniz.
7: Samimi, seviyeli, ilkeli, kaliteli yayın.
8: Bu frekansta. Vuslat FM. Vuslat FM.

Hepimizin merak ettiği sorular vardır. Sade, anlaşılır ve güvenilir cevaplar için Merak Ettim Hocam. Muhammed Emin Yıldırım'la Merak Ettim Hocam başlıyor.

0: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem savaşlarda hiç kimseyi öldürmüş müdür?
1: Öncelikle aleyhissalatü vesselam Efendimizin şu hadisini bu vesileyle bir kez daha hatırlayalım. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki ben hem rahmet peygamberiyim hem kılıç peygamberiyim. Rahmet ve kılıç bazen böyle yan yana gelmeyecek kelimeler gibi gelebilir bizlere ya da başkalarına. Ama bilelim ki rahmetin tesis edilebilmesi için kılıcın yani gücün olması gerekir. Savaş kaçınılmaz. Nihayetinde insanlık tarihinde binlerce belki on binlerce savaş var. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hayatında da var. Ama Efendimiz aleyhissalatü vesselamın bu hadiste de beyan buyurduğu gibi rahmet peygamberidir o. Önce odur, sonra kılıçtır. O kılıç da rahmeti tesis etmek için, rahmeti mahrum olanlara ulaştırmak için bir gayretin neticesidir. İslam'daki cihat tanımını çokça verdik biliyorsunuz farklı vesilelerle. Bir daha verelim. Cihat nedir? İslam'la insan arasındaki engeli kaldırmaktır. O engeli kaldırmak için bazen kılıç, yani kılıç burada bir sembol işte. Savaş kaçınılmaz olur. İstemezsiniz. Es-sulhu hayrun. Savaş değil, barış hayırlıdır. Barışa giden yollar her türlü vesile ile İslam'da aranır ama nihayetinde eğer savaş kaçınılmaz olursa da bu sefer o savaş yine ahlakına uygun bir biçimde. Allah Resulü'nün hep yaptıklarını hatırlayarak bu manada bazı adımların atılması gerekir ki Efendimiz de bunu söyler. Şimdi bu bilginin ışığında meseleye biraz daha girmiş olalım. Biliyorsunuz aleyhissalatü vesselam Efendimiz 13 yıl Mekke'de kaldı. Asla Mekke'de kılıcı eline almadı. Çok kışkırttılar biliyorsunuz Mekke müşrikleri. İnanılmaz derecede bu manada Müslümanları tahkir ettiler, tahrik ettiler. Ellerinden geldiğince Müslümanları şiddet minderine çekmeye çalıştılar. Ama aleyhissalatü vesselam Efendimiz asla bu noktada bir adım atmadı. Çünkü Allah da ona bu izni vermedi zaten. Efendimiz 13 yıl boyunca sabır ve direniş ile Mekke'deki o zorlu süreci tamamladı. Sonra Yesrib'e hicret etti. Yesrib Medine oldu. İslam toplumu kuruldu. İslam toplumu oluştu. Hac süresinde savaşa, kitale izin verilen 39 ile 41. ayetleri nazil oldu. Böylelikle Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin dünyasında savaş ortaya çıkmış oldu. Ve Efendimiz aleyhissalatü vesselam 28 tane gazveye katıldı. 55 tane de seriyenin hareket etmesi için izin verdi. Gazve biliyorsunuz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bizzat kendisinin komuta ettiği, kendisinin komutan olarak katıldığı savaşlara deniyor. Seriye'de kendisinin katılmayıp sahabeyi gönderdiği askeri birliklere deniyor. Bu bazen küçük çaplı da olabilir, bazen işte Mute'ye giden ordu gibi 3000 kişiden de oluşabilir. Şimdi 28 tane gazve var önümüzde. 28 gazvenin komutanı olarak Resulullah var sallallahu aleyhi ve sellem karşımızda. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin elinde de 28 gazvede de kılıç var ama onun kılıcının üstünde beşenin kanı yok. Peki o kılıcı nasıl kullandı ki? Hem önde olmasına rağmen, yani Efendimiz öyle gizlenmedi, saklanmadı. Sahabeyi öne vererek kendisi arkada kalmadı. Yani onun detaylarıyla savaşlarını incelediğimizde biz kimlerle savaştıklarını bile tespit edebiliyoruz. Mübareze dediğimiz işte karşılıklı vuruşmalarda da Allah Resulü'nün rakiplerinin kimler olduğunu da tespit edebiliyoruz. Bütün bunları bilmemize rağmen bunu söylüyoruz. Tek bir istisna var biliyorsunuz Allah Resulü'nün hayatında. O da ne? Übey İbni Halef Uhud'da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme gelip meydan okudu. Biliyorsunuz daha önceden de Mekke'deyken de bir karşılaşmada Efendimizle Übey İbni Halef arasında bir tartışmada Übey seni öldüreceğim ya Muhammed demişti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de Übey belki ben seni öldüreceğim diye bir söz söylemişti. Her sözüne inanıldığı gibi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bu sözüne de çok ciddi bir biçimde kendisine iman etmemiş olmasına rağmen Übey inanmış ve bundan dolayı korkmuştu. Uhud'a gelirken de her tarafını böyle sarmış, iyice bir koruma altına almış kendini, böyle gelmişti. Ama aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e Uhud'un sonlarına doğru gelip meydan okuduğunda, Efendimiz aleyhissalatü vesselam yanındaki bir sahabi Efendimiz'in elinde olan mızrağı almış ve o mızrağı attığı gibi Übey İbni Halef'in şurasına şöyle bir çizik çizdirmişti. Yani bir çizgi gibi, sıyrık gibi diyelim, bir sıyrık oluşmuştu. Bu sıyrığı gördüğü anda feryadı figanı ortaya koymuştu Übey İbni Halef. Muhammed beni öldürdü, Muhammed beni öldürdü. Hatta arkadaşları alay etmişlerdi ya, bu kadar bir sıyrıktan ne olur diye. Ama yol güzergahında o sıyrıktan aldığı yaranın neticesinde ölmüştü. Eğer bu olayı saymazsak, ki bakın bu da mızrakla oldu, yine kılıçla olmadı. Onun için o biraz önce kullandığımız ifadeye herhangi bir zarar getirmez. Yani onun kılıcının üstünde beşenin kanı yok. Sadece Übey İbni Halef'i attığı bir mızrakla burasına isabet ettirerek öldürdüğünü görüyoruz biz aleyhissalatü vesselam Efendimiz'in. Onun dışında herhangi bir şeye rastlamıyoruz. Bazı kaynaklarda bazı isimler verilir ama o isimler de iyice irdelendiğinde aslında Efendimiz aleyhissalatü vesselamın değil, başka bir sahabi tarafından öldürüldüğünü görüyoruz. Peki buradan bir şeyi anlamış olmamız lazım. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem eline aldı ya o kılıcı. Kılıcı almasının en önemli sebebi de rahmeti ulaştırmaktı ya. Onun için o kılıcı öyle bir askeri deha ile, öyle bir erkana harp olarak kullandı ki gerçekten düşmanı def etti, düşmana karşı bir savunma oluşturdu. Onun da kendi elinden, kendi kılıncından emin olması adına adımlar attı. Yani inanın ki onlarca örnek bu konuda söyleyebiliriz. Tek bir şeyi söyleyeyim ki hepinizin bildiği bir örnek. Efendimiz geldi Uhud'da, konuşlandırdı biliyorsunuz ordusunu, askerlerini. 700 kişiydi. O 700 kişiden 50 kişiyi okçu olarak seçti. Abdullah İbni Cübeyr'in komutasında Ayneyn Tepesi'ne, bizim Okçular Tepesi dediğimiz o tepenin üzerine yerleştirdi. Neden 200 kişi, neden 50 okçu yerleştirdi oraya? Çünkü Efendimiz karşı tarafın 200 süvarisinin olduğunu gördü. Allah Resulü çok ciddi bir askeri işte bilgiyle hareket ediyor. Müthiş bir strateji var Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın dünyasında. Dedi ki bizim bir okçumuz karşı tarafın 4 tane süvarisini durdurabilir. Dolayısıyla 50 okçu buraya koyduğumuzda 200 süvariyi durdurabiliriz. Zaten mesele de durdurmak. Yani mesele yok etmek, öldürmek değil. Onun için bütün savaşlarda kaçanların arkasına asla düşmeyin. Siz arkanıza bir dağ alın. Size saldırı olursa siz dağa çıkın, kendinizi koruyun. Ama düşmanı konumlandırırken düşmanın arkasını açık bırakın. Onlar kaçıp gitsinler ve elinizden emin olsunlar gibi nice askeri taktikler ortaya koydu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem oraya o okçuları koyarak aslında müşrik ordusu, ki 3000 kişiydi biliyorsunuz, onların da öldürülmesindeki zayiatı aşağıya çekmeye dikkat etti. Dolayısıyla Efendimiz aleyhissalatü vesselam böyle bir adım attı. Onun için bakın 28 gazvede biz kaç kişinin öldürüldüğünü de tespit edebiliyoruz. 28 gazve 55 seriye, sadece Beni Kurayza'yı dışarıda tutuyoruz. Öldürülen insan sayısı Müslümanlardan, müşriklerden toplam kaç kişidir biliyor musunuz? 354'tür. Ve bu 354 sayısının 138'i Müslümanlardan, 216'sı ise düşmandan kaynaklanıyor. Düşman tarafından. Şimdi buradan hemen aklınıza şöyle bir şey gelebilir. Yani o günkü askeri şartlar, işte savaş şartları, zaten kılıçla, okla, mızrakla olduğu için zayiat bu kadar az olması normal. Hayır, asla böyle değil. Boğaz harplerine baktığınızda, Ficar savaşlarına baktığınızda, daha önceki süreçlerde Zulkar savaşına baktığınızda ya da diğer savaşlara baktığınızda sayının o günkü olan savaşlara göre de oldukça az olduğunu görebiliyorsunuz. Ve bu az olması Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin rahmet ve kılıç peygamberi olmasından kaynaklanıyor. Onun için bunları bildiğimizde her alanda bize örnek ve rehber olan, usve-i hasene olan Allah Resulü'nün bu alanda da ne güzel örneklikler ortaya koyduğunu görüyoruz. Burada son bir şey söyleyerek bu soru vesilesiyle sözlerimizi bitirmiş olalım. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem biliyorsunuz ahlakı tamamlamak için gönderildi. Her alanda ahlaka ait nice şeyler ortaya koydu sallallahu aleyhi ve sellem. Var olan güzellikleri tamamladı, noksan olanları da ortaya koydu. Böyle kamil manada bir ahlak binası oluşturdu biliyorsunuz cihana. İki önemli alan var ki ahlakın yerle bir edildiği alanlardır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu iki önemli alanın da ahlakını inşa etti. O iki önemli alan ne? Savaşın da ahlakını inşa etti, barışın da ahlakını inşa etti. İnşallah anlayan müminlerden oluruz da Allah Resulü'nün cihana söylediği ve cihana miras olarak bıraktığı bu nebevi ölçülere göre bir hayat yaşarız ve onun bize bıraktığı o mirası tüketenlerden değil, üretenlerden oluruz.

0: Hepimizin merak ettiği sorular vardır. Sade, anlaşılır ve güvenilir cevaplar için Merak Ettim Hocam. Muhammed Emin Yıldırım'la Merak Ettim Hocam sona erdi.
1: Sesin hayata yön verdiği radyo.
2: Vuslat FM.

0: Şimdi reklamlar.
1: Şöyle usta ellerle hazırlanmış, yaprak yaprak kesilmiş, nar gibi ateşte kızarmış bir tavuk döner için buyurun kardeşler Közde Döner Salonu'na. Yeni yerimizde, yeni konseptimizde hizmetinizdeyiz. Alo sipariş 0538 580 çift 0. Adres Süleyman Vahit Caddesi, Endüstri Meslek Lisesi civarı. Şube E5 üzeri, Asri Mezarlık Işıklar yanı. Kardeşler Közde Döner Salonu.
2: Baklava yufkasını incecik açtık, içine eşsiz 3 yöresel peyniri karıştırıp kattık. Biz bu lezzeti çok ama çok uzattık. Kıymalı, peynirli ve tereyağlı su böreği ve daha birçok lezzet Cemal Börek'te. Cemal Börek, Meydan Mahallesi, Bakımyurdu Caddesi numara 251'de. Telefon 0537 657 9112. Cemal Börek, her dilimde ayrı lezzet.
3: El eşyalarında söz Ev Star'da. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, tencereden fincanlara, 2000'den fazla ürün, 100'den fazla marka, sürpriz fiyatlarda Ev Star'da. Ev Star E5 üzeri havalimanı kavşağında. Ev Star değer katar.
4: Nefis tatlı çeşitlerinin ve 40 yıllık tecrübenin adı Kepiroğlu Pastanesi. Meşhur künefemiz, birbirinden güzel yaş pasta, kuru pasta ve tasarım pastalar, tüm tatlı çeşitleri, dondurmalarımız, kol böreği ve tereyağlı su böreğimizle sizlerleyiz. Ürünlerimizin tamamı kendi imalatımızdır. Adres Levent Caddesi numara 146, Şube 19 Mayıs Mahallesi Çukurova Caddesi Cuma Pazarı civarında. Özel siparişler için telefon 0501 340 9015.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah-u Teala'nın kullarından öyleleri vardır ki onlar ne peygamberlerdir ne de şehitler. Kıyamet günü Allah katındaki makamlarından dolayı hem peygamberler hem de şehitler o kullara imrenirler.
1: Ashab, ey Allah'ın Resulü, onlar kimdir? Bize anlat, dediler. Gözümüzün nuru aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu.
0: Onlar, aralarında herhangi bir akrabalık ya da ticari bir ilişki olmadığı halde, sırf Allah'ın rızası için birbirlerini seven bir topluluktur. Vallahi onların yüzleri nur gibidir. Nurdan tahtlar, koltuklar üzerine kurulup otururlar. İnsanlar korkuya kapılırken, onlar asla korkuya kapılmayacak. İnsanlar hüzünlenirlerken, onlar kesinlikle hüzünlenmeyeceklerdir. Aramızda bir akrabalık yok. Sizlerle dünyevi bir ticaretimiz de olmadı. Biz Allah Resulü'nün haber verdiği topluluktan olacağımızı ümit ediyoruz. Çünkü şahit olsun ki Allah, sizi çok seviyoruz.
2: Gönüllere akan ses. Vuslat FM 101.1.

böyle gelmiş, böyle gitmeyecek diyen, akidemizin sahih sayfalarından beslenen, muştular devşiren, kıpkızıl bulutları titreten Şamil. Kan yürürse gelir bahar, donmuş pınarlar sende doğdu. Kan attığın gecelerde bir aşkı yeşerttin. Duruşun bir dal gibi geçit vermez, imanın, onurun, aşkın ve umudunla. Seni tanıyan dağlar, seni tanıyan dağlar bizden yana. Gün doğdu doğacak o dağların arkasından. Uyandır mazlumları, çocukları uyandır, uyandır, uyandır. Dağlar, dağlar Ferhat'ı değil, Şamil'e

0: Şimdi reklamlar.
1: Kalbe huzur veren ezgiler. Mehmet Taştimur içten gelen sesiyle dinleyenleri manevi bir iklime davet ediyor. Mehmet Taştimur'un yeni ilahi albümü Şehadet şimdi tüm dijital platformlarda.
2: Nakş olur gül şehadet.
1: Albümdeki eserler huzuru, teslimiyeti ve aldanmışlığı merkeze alırken dinleyenlere hem içsel bir sükunet hem de manevi bir yenilenme sunuyor. İlahiyle huzur bulan kalpler için Mehmet

0: kapak sistemi. Her türlü CNC kapı ve lake kapak üretimi. Lekelenmeye ve çizilmeye dayanıklı, kolay temizlenir. Yerden ısıtma sistemine uygun ve hijyenik kapılar Yiğitler'de. Kaliteli malzeme ve titiz işçiliğimizle toptan ve perakende satışlarımızla hizmet veriyoruz. Adres Güzel Evler Mahallesi, Levent Caddesi sonu numara 417. Telefon 0537 203 3351. Yiğitler Kapı ve Kapak Sistemleri.
1: Ev eşyalarında söz Ev Star'da. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, tencereden fincanlara, 2000'den fazla ürün, 100'den fazla marka, sürpriz fiyatlarla Ev Star'da. Ev Star E5 üzeri havalimanı kavşağında. Ev Star değer katar.
0: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr. Lezzetiyle, sunumuyla, renkleriyle iştah kabartan şekerlemeler ve cevizli sucuklar Afvan Şekerlemeleri. Tadını unutamayacağınız çeşit çeşit cevizli sucuklar, meyveli, çeşnili, Oscar, Sultan, Paşa ve kuş lokumları, dilim ve yaprak cezeryeler, sarma, paşa ve şeker sucukları bu adreste. Adres Gülbahçesi Mahallesi 13428 Sokak numara 2. Telefon 0501 264 7818. Afvan Şekerleme. Hüseyin Yıldırım.
2: Reklamları dinlediniz.

0: Hatmi Şerif.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kur'an okunduğu zaman ona kulak verin. Sesinizi kesip dinleyin onu ki Allah'ın esirgemesiyle kuşatılasınız.
2: Allah Teala bizi hem dünyada hem de ahirette Kur'an'dan ayırmasın.

Hatmi Şerif. Hatmi Şerif'e yarın kaldığımız yerden devam edeceğiz. Allah Teala bizi hem dünyada hem de ahirette Kur'an'dan ayırmasın.

0: Şimdi reklamlar.
1: El eşyalarında söz Ev Star'da. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, tencereden fincanlara, 2000'den fazla ürün, 100'den fazla marka, sürpriz fiyatlarla Ev Star'da. Ev Star E5 üzeri havalimanı kavşağında. Ev Star değer katar.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Yaşama dikkat gerektirir. Yaşama dikkat gerektirir. Dinlettiğimiz müzikleri ve kurduğumuz cümleleri özenle seçiyoruz. Kültürü, dünya siyasetini, tebessümü, hüznü ihmal etmenin hayatı ihmal etmek olduğunun bilincindeyiz. Ve biliyoruz ki hayat ihmale gelmez. Hayat ihmale gelmez. Günün farklı dilimlerinde başka dünyaların seslerini buraya taşıyor, dikkate değer yaşamak parçacıklarını dikkatlerden kaçan o mükemmel bütünle bir araya getiriyoruz. Biz hayatı seslendiriyoruz.
1: Radyo frekansınız artık FM 101.1 olacak. Huslat FM.

binlerce salat ve binlerce selam üzerine olsun ya Resulallah. Allah.

Geçen her gün üstümüze doğuyor güneş. Bir mum gibi dakikalarında eriyoruz hayatı. Bir buz gibi damla damla çözülüyoruz günahların ateşinde. Biz nereye gidiyoruz? Hayatımızda Allah ne kadar var? Amir, müdür, eş, iş, çek, senet, müdahil de Rabb-i Teala hayatımıza nereye kadar ve ne kadar müdahil? Borçlar, al verler, dersler, sınavlar, kırmızı ışıklar, korna sesleri, dev makinelerin uğultuları, sokak kalabalıkları, hastalıklar, dertler, çileler, yeter diye bağırmak geldi mi hiç içinizden? Durup bir soluklanmak, hayatın teşkalesine cennet serinliğinde bir mola vermek, sabah kahvaltısında bir dilim peynir gibi taze, bir keyif çayı gibi duman duman sıcak, 70'lik bir dedenin alnındaki çizgiler gibi saf, bir anne yüreği gibi açık ve şeffaf, bir baba yüzü gibi aydınlık, bir dost gibi güleç, bir karanfil kadar kırmızı noktada nefeslenmek istiyor musunuz? Dünyanın pençesinden kurtulup, kucak dolusu bir içtenlik için emin olun biz birebiriz. Vuslat Efendim.

Vuslat FM gerek çalışanlarıyla, gerekse de dinleyici ve takipçileriyle kocaman bir aile. Ve bu aile bizim için çok değerli. Bizim için çok değerli.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، الحمد لله hayatın İslamlaşmasıdır. Bakın Allah Kur'an-ı Kerim'de buyurur ki وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Müslümanların hayatlarının hedefi o hayatta elhamdülillahı gerçekleştirmektir. Bir insan düşünün ki yeni Müslüman olmuş, onun hayatında bir yığın İslam dışı unsur var. O kişi Müslümanlığa girdikten sonra hayatındaki İslam dışı unsurları attıkça elhamdülillah demeyi hak ediyor demektir. Çünkü elhamdülillah hayatın Müslümanlaşmasının adıdır. Ben burada İslam tarihinde birkaç tane insanla örnek vereyim. Uhud'da yiğit Amr ibn-i Cemuh ağzındaki hurmaları tükürdüğü anda elhamdülillah diyordu. Çok fazla bir şey anlaşılmadı. Az biraz açayım. Peygamber Efendimiz Uhud savaşına karar vermiş. Müslümanlara emretmiş. Eli silah tutan herkes yarın şurada toplansın diye. O gece Medine'de ışığı sönmeyen bir ev var. Sabaha kadar ışığı sönmemiş. O da Amr ibn-i Cemuh isimli bir sahabenin evi. Amr ibn Cemuh bir ayağı diz kapağının üzerinden kesilmiş topal bir sahabe, sabaha kadar ışığı sönmemiş, evinin ışığı. Sabaha kadar oğulları ve torunlarıyla mücadele etmişler. Oğulları yetişmiş, oğullarının oğulları büyümüş, torunları büyümüş. Diyorlar ki dedeciğim sen yaşlandın, bir ayağın da kesik, acuzesin. Allah seni cihattan muaf tutuyor. Sen gitme, biz gidelim. Bak biz yetiştik. Sen evde otur, biz gidelim Uhud'a diye. Amr ibn-i Cemuh da diyor ki oğullarım yapmayın, etmeyin. Vallahi Uhud'un eteğinden burnuma cennetin kokusu geliyor. Beni bu cihattan engellemeyin diye. Sabaha kadar ışık yanmış. Sabahleyin sahabe-i kiram efendilerimiz diyor ki bir baktık ki önde Amr, topal Amr, yiki de topallaya topallaya geliyor. Arkasında da bir ordu geliyor. Oğulları çok fazla. Oğullarının oğulları da yetişmiş. Sanki bir ordu geliyor sandık. Topal Amr yaklaştı. Peygamber Efendimiz'e dönüp dedi ki ya Resulallah şunlara bir laf anlat. Vallahi Uhud'un eteğinden burnuma cennetin kokusu geliyor ama bunlar beni cihattan engellemeye çalışıyorlar. Ya Resulallah ne olur şunlara bir laf anlat dedi. Allah'ın Resulü buyurdu ki ey Amr, sen gerçekten yaşlısın, bir ayağın da kesik topalsın, acuzesin, Allah seni cihattan muaf tutuyor, gitmeyebilirsin deyince şöyle bir döndü, darıldı diyor. Sen de mi ya Resulallah, sen de mi bunlar gibi düşünüyorsun ya Resulallah diye kırgınlık ifadesiyle sitemde bulundu. Allah'ın Resulü baktı ki iş ciddi, evlatlarım bırakın dedenizi, gerçekten Uhud'un eteğinden burnuna cennetin kokusu gelmiş, onu engellemeyin dedi. Topal Amr Uhud Savaşı'na iştirak etti. Savaşın bir bölümünde şurasında bir azığı var. Amr ibn-i Cemuh'un aşmış bohçasını, içinde 3-5 tane hurma yiyecek ne varsa onları yemekle meşgul. Şimdiki gibi değil ki savaş. Savaşın içinde namaz da kılacaksınız. Savaşın içinde yemek de yiyeceksiniz. Kılıçla yapılan bir savaş, göğüs göğüse gerçekleşen bir savaş. Amr hurmaları yemekle meşgulken Peygamber Efendimizin münadisinin sesi duyulmuş. Ey Ansar, ey Muhacirin, Allah'ınızın aşkına peygamberi koruyun, Kur'an'ı koruyun. Ne olur ayağa kalkın, bir daha dişinizi tırnağınıza takıp peygamberi, Kur'an'ı koruyun diye bir ses duyulmuş. Bu sesi duyan Topal Amr elindeki hurmaları attı, ağzındaki hurmaları tükürdü ve dedi ki alçak nefis, peygamberimin münadisi beni şehadete çağırırken, beni cennete çağırırken sen hala yiyip içmekle meşgulsun dedi. Ağzındaki hurmaları tükürdü ve o esnada elhamdülillah dedi. Ne demek o? Nefsinin isteğini tükürebildi ya, kendisiyle Allah'ın arasına giren, kendisiyle cennetin arasına giren ağzındaki hurmaları tükürdü, bunu başardı ya, elhamdülillah dedi. Kılıcını kattığı gibi düşmanın içine daldı. Savaş sonunda 40 küsur yerinden yara almış, şehit oldu Amr ibn-i Cemuh. Ama ağzındaki hurmaları tükürebildiği an elhamdülillah demişti. Bizim de Allah'la aramıza giren, cennetle aramıza giren ağzımızda nice hurmalar var. Hayatımızda tükürmemiz gereken nice İslam dışı unsurlar var. İşte onları tükürdükçe, onları attıkça, hayatımız İslamlaştıkça biz de elhamdülillah demeyi hak ediyoruz demektir. Yine sahabeden Abdullah bin Revaha, onun Medine'de çok görkemli bir hurma bahçesi varmış. 600 kadar hurma ağacı varmış içinde. Herkesin göz bebeği, herkesin beğendiği çok görkemli bir bahçe. Peygamber Efendimizin huzurunda bir gün, ya Resulallah, ben bu bahçeyi İslam'a vakfettim, ben bu bahçeyi Müslümanların hizmetine vakfettim diyebildiği an kolay değil. Nefsinin cimriliğine dur deyip Allah için o bahçesini infak etmeyi, vakfetmeyi başardığı an elhamdülillah demişti. Hazreti Ömer Efendimiz de sırtına zehirli bir hançer saplanınca namaz kılarken elhamdülillah, füstü billah demişti. Onu da biraz açayım. Önceki derslerimin birisinde söylemiştim. Ömer Efendimiz yaşlanmış, birçok savaşlara iştirak etmiş, bir türlü şehitlik nasip olmamış. Hayatının son günlerini yaşıyor. Halife Ömer neredeyse şehitlikten de ümidini kesmeye başlamış. Bir gün hutbeye çıkıyor. Hutbede Peygamber Efendimizin mescidinde, Mescid-i Nebevi'de adın cennetinden bahsediyor. Diyor ki ey Müslümanlar, Allah adın diye bir cennet hazırladı dedikten sonra gök kubbenin altında yatan Peygamber Efendimizin mezarını selamladı. E'addehallahu linnebiyyin. Allah o adın cennetini birinci olarak nebileri için hazırladı deyince peygamberimizin mezarını selamladı. Çoktan peygamberimiz vefat etmişti. Onun mezarını selamladı. Heni enleke ya Resulallah. Mübarek olsun ey Allah'ın Resulü. Allah o cenneti senin için hazırladı diye peygamberimizin mezarını selamladı. Sonra ve e'addehallahu lissıddıkîn. Bir de Allah o adın cennetini sıddıklar için hazırladı deyince Peygamber Efendimizin yanı başında yatmakta olan Ebu Bekir Efendimiz'i selamladı. Heni enneke ya Ebu Bekir. Mübarek olsun. İkinci olarak o cennet senin ey Ebu Bekir diye onu selamladı. Üçüncü olarak dedi ki ve e'addehallahu lişşuhada. Bir de Allah o adın cennetini şehitler için hazırladı deyince şehit de olamamıştı. Üç defa elini göksüne vurdu. Enna leke şehadete ya Ömer. Enna leke şehadete. Sen kim, şehitlik kim ey Ömer? Sen nerede, şehitlik nerede? Üzüldü. Kendinden geçercesine ağladı. Sonra kendisini toparladı. Sahabenin duyacağı tonda dedi ki üzülme ey Ömer. Bir zamanlar develerle güreşen adi bir kimseyken Allah sana İslam'ı nasip etti. Onun da ötesinde seni koskoca İslam devletinin başına halife yaptı. Bu kadar şeyi sana lütfeden Allah üzülme, belki şehitliği de nasip eder dedi. Son anda ümidini tazeledi, hutbeden indi. İkinci hafta hutbeye çıkamadı. Hafta ortasında ne gün bilmiyorum, namaz kılarken, secdedeyken Mughire'nin kafir kölesi tarafından sırtına zehirli bir hançer saplanınca füstü billah, elhamdülillah dedi. Allah Allah. Şimdi bizden birinin sırtına bir bıçak falan saplansa aman yandım, öldüm, bittim falan deriz ya. Bakın Ömer Efendimiz dedi ki elhamdülillah, füstü billah, başardım elhamdülillah, başardım. Neyi başardı? Şehadeti. Ümit kesmeye başlamıştı. Neredeyse ümit inkisarına uğramıştım ama başardım elhamdülillah diyordu. İşte elhamdülillah hayatın İslamlaşmasının adıdır. Hayatı Müslümanlaşan bir kişi o hayata elhamdülillah deme hakkına sahiptir. Bugün de namaz kılabildim elhamdülillah. Bugün de infakta bulunabildim elhamdülillah. Bugün de üstümde komşumla ilgilenebildim, onlara İslam'ı götürebildim elhamdülillah. Bugün de çocuklarımın eğitimiyle ilgilenebildim elhamdülillah. Elhamdülillah hayatın İslamlaşmasının adıdır. Bugün de zina ettim elhamdülillah. Bugün de içki içtim elhamdülillah. Bugün de gıybet ettim elhamdülillah diyemeyeceğimize göre elhamdülillah demek ki hayatın İslamlaşmasının adıdır. Ve bakın Peygamber Efendimiz diyor ki velhamdülillahi temle'ul mizan. Elhamdülillah sözü kişinin yarın mizanını tek başına dolduracak bir sözdür. Öyle bir hayat yaşayalım. Elhamdülillah'ı nakzetmeden, o sözü nakzetmeden bir hayat yaşayalım ve sürekli elhamdülillah diyelim inşallah. Devam ediyor Peygamberimiz. Ve subhanallahi velhamdülillahi temle'u ev temle'ani ma beyne's sema'i vel ard. Subhanallah velhamdülillah sözü ikisi birlikte gökle yer arasını dolduracak bir sözdür. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Zor mu ya? Kolay. Ve subhanallahi velhamdülillahi deyiverin, gökle yer arasını dolduracak, sevabı dolduracak bir sözmüş. Peki ne demek subhanallah? Subhanallah Allah'ı gündeme almak demektir. Subhanallah Allah'ı tesbih etmek demektir. Peki tesbih nedir? Tesbih de Allah'ı Allah'ın kendisini tanıttığı gibi tanımaktır. Bu cümleyi ağır ağır bir daha söyleyeyim. Allah kendini kitabında nasıl tanıttı? Hangi sıfatlarla muttasıf olarak tanıttı? Hangi sıfatlardan münezzeh olarak tanıttı? İşte öylece Allah'ı tanıyan, öylece Allah'a iman eden kişi Allah'ı tesbih ediyor demektir. Birkaç örnek vereyim. Bakın Allah Rezzak'tır. Ne demek o? Rızık veren. Allah'tan başka göklerde ve yerde Rezzak yoktur. Ama bir kişi eğer Allah'tan başka Rezzakların da varlığına inanırsa, mesela ikinci, üçüncü derecedeki Rezzakların gazabından emin olabilmek için sakalını kestiriyor, rızkın kesilmesin, patron beni işten atmasın diye, ya da bizim patron başörtüsünü sevmiyor, onun göreceği yerde başımı açıvereyim diyor, ya da bizim patron namazdan hoşlanmıyor, beni işten atmasın, benim rızkımı kesmesin diye onun göreceği yerde namazı terk ediveriyorsa, yani Allah'tan başka da Rezzakların olduğuna inanıyorsa bir kişi, sabahtan akşama kadar 100.000 defa ya Rezzak, ya Rezzak diye Allah'ı tesbih etmesinin zerre kadar Allah katında bir değeri yoktur. Allah alimdir. Gaybın da şehadetin de bilicisidir. Allah'ı bu konuda eksik kabul edip onun eksikliğini gidermek için yerde bir takım gayb biliciler aramaya kalkan bir kişi, falan zat da gaybı biliyormuş, filan efendi de kalpten geçenleri biliyormuş diye Allah'a ait olan bu sıfatı Allah'tan başkalarına yükleyen bir kişi, günde 100.000 defa da ya alim, ya alim diye Allah'ı tesbih etse, o tesbihinin Allah katında zerre kadar bir değeri yoktur. Allah Rab'tır. Allah kanun koyan, yasa belirleyen, kullarının kulluk programını belirleyendir. Ve Allah'tan başka göklerde ve yerde Rab yoktur. Hal böyleyken bir kişi Allah'tan başka da kanun koyucuların, yasa belirleyicilerin varlığına inanır, onların yasaları da uygulanmalı derse, bu kişi günde 100.000 defa da ya Rab, ya Rab diye Allah'ı tesbih etse, onun tesbihinin Allah katında zerre kadar bir değeri yoktur. Allah şafidir. Göklerde ve yerde Allah'tan başka şafi yoktur. Hatta iğne de, ilaç da, doktor da, hoca da şifaya sebeptir. Hiçbirisi şafi değildir. Hal böyleyken yerde bir takım şafiler arayan, Allah'tan başkalarına da şafi sıfatını yükleyen bir kişi günde 100.000 defa da ya şafi, ya şafi diye Allah'ı tesbih etse, o tesbihinin zerre kadar bir değeri yoktur. Allah azizdir. Ama bir kişi Allah'tan başkalarında da izzet ve şeref görmeye kalkarsa, mesela evin modelinde, elbisenin tipinde, arabanın modelinde, parada pulda eğer izzet ve şeref görmeye kalkarsa, günde 100.000 defa da ya aziz, ya aziz diye Allah'ı tesbih etse, zerre kadar bir değeri yoktur. Allah tevvaptır. Tevbe alan, tevbe veren, tevbeleri kabul eden tek varlık Allah'tır. Bu konuda Allah'ı eksik kabul edip yerde tevbe alıp verecek birilerinin de varlığına inanan, biz falan yere tevbe almaya, tevbe vermeye gidiyoruz diyen bir kişi günde 100.000 defa da ya tevvap, ya tevvap diye Allah'ı tesbih etse, o tesbihinin Allah katında zerre kadar bir değeri yoktur. Öyleyse tesbih Allah'ı Allah'ın tanıttığı gibi tanımak ve öylece inanmaktır. Tesbihin ikinci anlamını da söyleyip geçeyim. O da Allah'ın tanıttıklarını Allah'ın tanıttığı gibi tanıyan kişi zaten mecburen tesbih etmek zorunda. Fesubhanallah demek zorunda. Mesela Kur'an'ı Allah'ın tanıttığı gibi tanıyan bir kişi sonunda Subhanallah der. Ya Rabbi sen ne büyüksün ki böyle muazzam bir kitap indirmişsin. Biz binlerce yıl düşünseydik bu ayetlerin bir tanesini bile söyleyemezdik. Ya Rabbi sen ne Subhansın, sen ne büyüksün ya Rabbi. Mesela miras hukukunu Allah'ın tanıttığı gibi tanıyan bir Müslüman, erkek şu kadar almalı, kadın mirasta bu kadar almalı diye Allah'ın miras hukukunu tanıyan bir kişi, fesubhanallah, ya Rabbi sen ne muazzam bir yasa koymuşsun. Biz 1000 yıl düşünsek, cinleri de yardıma çağırsak böyle bir yasayı asla bilemezdik. Sen subhansın ya Rabbi demek zorunda kalır. Mesela Allah'ın kısas yasasını tanıyan bir kişi, Allah'ın tanıttığı gibi tanıyan bir kişi, ya Rabbi fe subhanallah, sen ne büyüksün ki böyle muazzam bir kısas yasası belirlemişsin. Bizler şu anda farkına vardık. Senin yasayın değerini şu anda anladık ya Rabbi. İşte şu anda insanlar 100 lira karşılığında adam öldürüyorlar. Tavuk kadar insanın kıymeti kalmadı. Halbuki Allah'ın kısas yasası bu toplumda uygulansaydı, öldüren öldürülseydi eller rahat tetiğe gitmeyecekti. El tetiğe giderken bir düşünecekti, ya ben ne yapıyorum? Sonunda ben de öldürüleceğim diyecek. Eller rahat tetiğe gitmeyecekti. Ama şu anda Allah'ın yeryüzünde kısas yasası uygulanmadığı için eller rahat tetiğe gidiyor. 100 lira karşılığında adam öldürüyorlar. Fesubhanallah, ya Rabbi sen ne muazzam bir yasa koymuşsun, kısas yasası koymuşsun. Bizler şu anda o yasanın ne kadar değerli olduğunu şimdi anlıyoruz. Fesubhanallah. Demek ki Allah'ın tanıttıklarını Allah'ın tanıttığı gibi tanıyan kişi sonunda Allah'ı tesbih etmek zorunda kalır. Fesubhanallah ya Rabbi demek zorunda kalır. Tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Subhanekallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve tubu ileyk. Velhamdülillahi rabbil alemin.
1: Ali Küçük Hoca ile tefsir sohbetleri sona erdi.

karanlık koyu, karanlık diz boyu. Osman'ın ahı, Filistin'in kanı. Yetmez aydınlatmaya.

Dua ve desteklerinizle yola koyulduk. Devamı için dua ve desteğinize ihtiyacımız var. Vuslat Efendim.

0: en sevgiliye Vuslat'ın adresi. Vuslat FM.
1: İlmek ilmek örülmüş alnımıza şafak sevdası. Ezilmişlerin dudağında umut. Üşüyen çiçeklere güneş. Dost bildik bir kere. Hayatı kanıyla dokuyanı. Acı içinde de olsa kardelenler açacak. Yorulma sakın. Düşme. Sen susan dudaklarda umutsun. Geceyi gözleyen baykuşlara karşı mermer gövdenle dikil. Sarsılmaz imanla. Ölerek karşılanır şafak sevdası. Doğacak günün hakkı var bizde, unutma. Unutma, can pahası taşınır sancak. Hayatı paylaşmak, sevinmek, gülmek can pahası. Direnmek yakışır bize. Hani söz vermiştik, antlar içmiştik. Sabrın burcuna sancağımızı dik.

0: Bize sadece radyolarınızı değil, gönül kapılarınızı da açın. Çünkü biz gönüllerinize talibiz.
1: Vuslat Efendim.